Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

0: أخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
1: Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun.
0: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.

0: وتقطعت بهم الأسباب.
1: Nitekim kendilerine uyulanlar uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
0: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: gözlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: Kutibe aleykum iza hadara ahadakumul mevtu in teraka hayranil vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakin.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

0: اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.

0: خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: أيام أخر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
2: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
2: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ

evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
1: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: El-Haccu

Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.

0: Rabbin,
1: Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

0: Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.
0: Ulaika lehum nasibun mimma kasabu vallahu sari'ul hisab.
1: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

0: İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.
1: Em

0: gibi.
1: Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الْآخِرَةِ
1: Ey Muhammed! Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: قسَّتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: أقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et."

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakka ve inneke leminel murselin.
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

الله يا جباه يا الله يا متكبر.

مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله.

حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

أهللنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: Güzel FM.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı

0: bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden, sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanallazi

mü'minlerin kapısı, mü'minlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Terhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Kur'an'da ailenin önemi. İslam, insan hayatının bütün birimlerini düzene sokan ilahi bir sistemdir. Hayatın her döneminde insana huzur ve mutluluk sağlayan bu sistemin en önemli kurumlarından biri de ailedir. Aile, hiç kuşkusuz toplumun en önemli yapı taşlarındandır. Yapı taşları birbirlerini tamamlayarak sağlam bir binanın oluşmasını sağlar. Birbirini tamamlayan yapı taşları gibi ailenin oluşması için insanlar da çift yaratılarak birbirlerini tamamlamaktadırlar. Cenab-ı Allah'ın insanları çift yaratmasının hikmeti de bu müessesenin önemini göstermektedir. Zariyat suresinde Yüce Mevlamız, her şeyden çift erkek dişi yarattık ki düşünüp öğüt alasınız buyurmaktadır. Aile müessesesinin kurulması, neslin devamı, insanın ruhi, bedeni ve akli açıdan rahat ve huzurlu yaşamasını sağlar. İslam bu kuruma gereken önemi vererek eşler arasındaki ilişkileri hukuki ve ahlaki ilkelere bağlamıştır. Aile ilişkilerinde adalet ve insaf ölçüleri içerisinde hareket edilmesini sağlayarak ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına haksızlık yapmasına asla müsaade etmemiştir. Yüce dinimiz İslam her konuda olduğu gibi bu konuda da adaleti ön plana çıkarmıştır. Cenab-ı Hak, eşlerin birbirleri üzerindeki haklarını Bakara suresinde belirtmekte ve erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır buyurmuştur. İslam'ın kadına gereken önemi vermediği, onu eve hapsederek toplumsal hayattan alıkoyduğu şeklindeki asılsız iddialar hiçbir şekilde İslam'ın yüceliğine gölge düşüremez ve hiçbir düşünce de İslam'ın bu konudaki yaklaşımlarına erişemez. İslam'da eşler arasındaki ilişkiler çok sağlam temellere oturtulmuştur. Örneğin bir karar alınacaksa en iyi bir sonuca varmak için eşler birbirlerinin düşüncelerine başvururlar. Bu konuda Bakara suresindeki bir ayeti kerimede eğer ana baba anlaşıp tanışarak çocuğu sütten kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur buyurulur. Zira İslam aile müessesesinin kurulmasını isterken insanın düşebileceği hataları ortadan kaldırmayı arzu etmiştir. Ailenin dünya hayatının düzeninde olduğu gibi ahiret hayatının da önemi büyüktür. Cenab-ı Allah'ın insanlara evlenmeyi emretmesi insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu yaşamasını sağlamak içindir. Nur suresindeki ayetten anlaşılıyor ki aile gereklidir. Ailenin temelini oluşturan da şüphe yok ki evliliktir. Evlilik konusunu ileride ele alacağız. Biz burada İslam düşüncesinde ailenin önemini anlatırken İslam

dışı düşüncelerin de aile müessesesine bakışlarını örnekleriyle açıklamak durumundayız. Nitekim İslam, tevhid esasına dayalı bir inanç sistemi olduğu için insanı ilgilendiren temel sorunlar karşısında çözüm yolları göstermiştir. İnsana ait olan değerlerin korunması, yaşanması ve geleceğe aktarılması için düzenli bir aileye ihtiyaç vardır. Kur'an'dan da anlıyoruz ki, geçmiş kavimlere gelmiş peygamberler de aile müessesesini kurmuşlar ve toplumun temelini teşkil eden yeni yeni aileler ortaya çıkmıştır. Rad suresi 38. ayette, "Andolsun ki biz senden önce de senin gibi insan olan elçiler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik." buyurulmaktadır. Açıkça anlaşılmaktadır ki aile müessesesi ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselamla başlayarak son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle devam etmiştir ve kıyamete kadar da onların yolunu takip edenler bu müesseseyi yaşatacaklardır.

0: İslam'ın aile müessesesinin kurulmasına verdiği önemin en temel nedenleri olarak şunları söylemek mümkündür. A. İnsan soyunun devamını sağlamak ve sağlıklı nesilleri geleceğe aktarmak. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti görüyoruz. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten, nefes alan candan yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. B. İnsanın cinsel ihtiyaçlarını gayri İslami yollardan gidermesini engellemek. İslam evlenmeyi teşvik ederken insanın ihtiyacını helal bir şekilde gidermesini sağlamıştır. Bu şekilde sağlıklı ve huzurlu bir aile yuvası kurulmuş olur. Ve C. İnsanın her türlü görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için iyi bir ortama ihtiyaç vardır. Bunların başında aile müessesesi gelmektedir. Dünyanın çeşitli meşgaleleriyle yorulan insan, yorgunluğunu en iyi şekilde kendi yuvasında atabilir. Kendi eşi ve çocuklarıyla geçireceği zamanlar onun için en huzur verici zamanlardır. Bu hususta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüzüne baktığı zaman insanı mutlu eden bir eşe sahip olmayı erkekler için büyük nimetlerden biri saymıştır. Peki, İslam aile müessesesine bu kadar önem verirken İslam dışı düşüncelerin bu konuya bakışı nasıldır? Hemen belirtmek gerekir ki Batı'da bu konu iç karartıcı bir boyuttadır. Modern dünyanın insana kazandırdığı bireysel düşünme ve yaşama biçimi giderek insanı yalnızlığa itmiştir. Bu yalnızlık neticesinde modern insan çok olumsuz tablolarla karşı karşıyadır. Psikolojik bozukluklar, intiharlar, boşanmalar, uyuşturucu alışkanlıkları, fuhuş ve zina gibi hastalıklar aile kurumunun iyi işlememesinden kaynaklanmaktadır. Marx'ın aile müessesesine yaklaşımı, ailenin aşama aşama ortadan kalkması, insanın toplumsallaşmasını, tam manasıyla sosyal bir varlık özelliğini kazanmasını sağlar şeklindedir. Ayrıca Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir da bu konuda şunları söylemektedir. Aile efsanesi, analık ve analık içgüdü efsanesi yok oluncaya kadar kadınlar baskı altında kalmaya devam edeceklerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda yenilen Fransız Marşal Petain önemli bir itirafta bulunmuş ve "Dostlarım, bizi zevk mahvetmiştir. Hatalarınızı tartınız. Siz çocuk istemediniz. Aile hayatınızı terk ettiniz. Fazileti ve ruhi değerleri ittiniz ve her yerde şehvetinizi aradınız" demiştir. Ayrıca ünlü İngiliz düşünür Bernard Russell, aile kurumunun dağılmasının temelinde yatan faktörleri şöyle anlatmıştır. Hiç şüphesiz ailenin oldukça yakın zamanlarda çürüyüp dağılmasının temelinde sanayi devrimi görülebilir. Ne var ki çürüme daha önce bireyci teoriyle başlamıştı zaten. Gençler ana babalarının emirleriyle değil, kendi istekleri doğrultusunda evlenme hakkını ileri sürdüler. Evli oğulların yaşamlarını babalarının evinde sürdürme alışkanlığı öldü. Erkek çocuklar için eğitimleri biter bitmez baba evini, kendi yaşamını kazanmak üzere terk etmek adet haline geldi. Küçük çocukların fabrikalarda çalışmaya başlamaları, onların iş ağırlığı altında ezilip ölünceye kadar ana babaları için bir geçim kaynağı oluşturmalarına yol açtı. Böylece İslam'ın aileye verdiği önemin aksine insanı aileden uzaklaştıran Batı düşüncesi bunun faturasını çok ağır ödemektedir. 1960 yılında Kaliforniya'da her evliliğe karşılık bir boşanma düşüyordu. ABD'de 1960'ta 100 evlenmeye karşılık 26 boşanma vardı. 75'te sayı 48'di. Fransız ortaokul kız talebeleri arasında yapılan bir araştırmada bağımsız olmak ve rahat bir hayat yaşamak hevesi ilk, aile kurma arzusu ise son sıraya almıştı. Bu korkunç gidişin farkına varan Batı, ailenin gerekli olduğunu anlamakta gecikmedi. Güçlü bir toplum olmanın iyi bir aileden geçtiğini anladılar. Danimarkalı feminist yazar Susan Broger, ailesiz bir hayattan aileli bir hayata dönüş yaptıktan sonra bu konunun önemini şöyle dile getirmektedir. Bence yaşla birlikte değişen özgürlük tutkusu değil, özgürlüğün niteliği. Gençken her şeye tepkisel davranıyorsun, aileye tepki, otoriteye tepki. Bunca yıl her şeyi tepkisel olarak yaşadıktan sonra aslında hiç de özgür olmadığını fark ediyorsun. Çünkü sen kendini hep karşı olduğun şeylere göre tanımlamışsın. İşte o zaman kendi iç özgürlüğünü bulmaya çalışıyorsun. Özgürlük, zorunluluğu kabul etmek olarak tanımlanabilir. Yani istediğin ilişkiyi seçme konusunda özgürsün. Ama o ilişkileri durmadan kırmaya, bozmaya özgür değilsin. Karşındakini aldatmaya özgür değilsin. Son 20 yılda gerçekten kadınlar çok büyük değişiklikler geçirdi ve şimdi kadınların kabul ettiği tür evlilikler annelerimizin, büyük annelerimizin kabul ettiği evliliklerden çok farklı. Şimdi gençler de düş kırıklığı içindeler. Bugün genç kadınlar gerçek ilişkiler istiyorlar. Aile yaşamı istiyorlar. İstikrarlı bir aile yaşamı ve aynı zamanda kariyer istiyorlar, diyor. Aynı şekilde Almanya'da yapılan bir araştırmada da gençlerin artık evlilik ve aile kavramlarına karşı olumlu tavır aldıkları kaydedilmektedir. Alman Sinus Enstitüsü'nün tecrübi araştırmaları ve Shell gençlik etütlerinin sonuçlarına göre gençliğin geçmiş yılların aksine artık evlilik ve aile kavramlarına karşı olumlu tavır sergiledikleri belirtiliyor. Bu durum Karlsruhe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Schaffer tarafından sınırların değişimi ve politik sistemlerin çökmesi gibi hızlı değişimlerle çalkalanan dünyada aile içi istikrarsızlıklarla karşı karşıya bulunan gençlerin yeni arayışlara yönelmesi olarak yorumlanıyor. Schaffer, gençlerin kaos ortamından kurtulmak için yeni dayanışmalar, diğer insanlarla ortak noktalar ve kendilerini güvensizlikten kurtarabilecek bir yuva bulma peşinde olduklarını belirtiyor. Modern dünyanın baş döndürücü bir şekilde hızlı değiştiği bir zamanda çok yerinde bir tespitle Aliya İzzet Begoviç'in belirttiği gibi bütün dinler aileyi insanın yuvası, anneyi de ilk ve yerine kimsenin geçemeyeceği bir mürebbi, yani terbiye edici olarak telakki edip yüceltmeye devam edeceklerdir. Rabbim cümlemizi buna muvaffak kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bebekler anne babalarıyla, kendileri haricindeki insanlarla iki çeşit iletişim kurabilirler. Bir tanesi ağlamaktır, öbürü de gülmek, gülümsemektir ki gülmeyi, gülümsemeyi ancak bir müddet sonra öğrenirler. Çok küçük bebekler sadece ağlamayı bilirler. Belki mutluluklarını ifade eden, memnun oldukları zaman bir kısım yüz ifadeleri olabilir. Ama sadece ağlayabilir bebekler. Hani büyük adam mesela acıktı mı ağlamaz. Der ki acıktım yahu der. Yani ya gider kendi bir lokantaya gider oturur yemek ister. Hatta istediği yemeği ister. Ya evine gider işte evli filansa hanımına der bir yemek getir bakalım. Ya da biraz daha gençse gider annesine der bir yemek getir bakalım. Bir şey yapar yani ihtiyacını bildirir. Canı sıkılıyordur bir arkadaşını bulur der ya sıkılıyorum filan der. Başka bir problemi var kendi halleder yani bir yere arıyor diyelim doktora gider. Efendim üşümüştür kalkar sırtına bir şey giyinir. Sıcakta kalmıştır çıkartır üf bunu aldık ya der şu gömleğini çıkartır. Efendim böyle kendi ihtiyacının bir kısmını kendi görür büyükler yetişkinler. Bir kısmını da başkalarına iletebilir problemlerini. Bebeklerin böyle bir şansı yoktur. Bebek acizdir. Yattığı yerde yatar. Belki böyle biraz debelenir elini ayağını işte kıpırdatır filan. Onun dışında ağlar bebekler. Acıktı mı ağlar. Hatta bu da atasözü olmuştur. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Ağlar ki meme verin acıktım ben diye. Altı kirlenmiştir. Böyle hiç ses etmesin. Anne de durur öyle. Örgüsünü örer. İşine gücüne bakar. Biraz huysuzlanır. Ya bir şeysi var diye düşünür anne. Hatta bir müddet sonra anneler zaten anlarlar da çocuğun bu der acıkma ağlaması mesela. Bir ağlar der ki altı kirli. Bir ağlar der ki bu gaz ağlaması, gaz sancısı. Bir ağlar uykusuzluk der ki anne uyku vakti geçti uykusuz sinirlendi onun için ağlıyor. Bir ağlar der ki canı sıkılıyor yani alaka istiyor. Anne de anlar bunu bir müddet sonra. Biraz böyle değişik tonda ağlasa da nihayet ağlar çocuk. Demek ki çocuklar ağlayacaklar. Onların tek şansı ağlamaktır. İletişim kurmanın, kendine dikkat çekmenin yolu ağlamaktan geçiyor. Bu sebeple bebekler de ağlarlar. Peki bir bebek ağladığı zaman neler akla gelmeli? Ya da bebekler hangi sebeplerle ağlarlar? Ne yapılabilir bebek ağlamasının için? En çok bebeklerin ağlama sebebi açlıktır. Yani bebek acıktı ağlar. Hani geçen programlarda bahsetmiştik. Efendim kimi kitaplarda diyor ki bebek diyor ya da önceden denirmiş. Şimdi son zamanın kitapları pek böyle şey söylemiyor. Önceden işte her şeyi saate bağlayacaklar. 3 saatte bir bebek emzirilir falan. Ondan sonra bebek 2,5 saat olmuş. Acıkmış bebek. Ağlıyor yoktur bakalım ya kitapta böyle yazıyordu 3 saatte ancak ağlayabilirsin falan Ya da kitapta diyor ki işte bebek diyelim 3 saatte ağlar, uyumuş yavru, uyuyor ya, uyan bakayım, uyumuyor. Acıkmış olman lazım, meme emme vaktin geldi. Halbuki acıkmamıştır bebek, acıksa uyanır ve ağlar. Demek ki bebeklerin en çok ağlama sebebi ya da bebek ağladığı zaman akla ilk gelecek şey bebeğin acıktığı olmalı. Ve anne ilk iş olarak ağlayan bebeğine şöyle bir memeyi dayayacak ağzına. Bakalım aç mı bebek diye. Birinci mevzu bu. Ve bebekler karnı tok olunca da çok mesut olur. Bebeği en mesut eden sebeplerin başında karnının tokluğu gelir. Gerçi insanın mesut olması için problemlerin hepsi halledilmeli. Yoksa mesut olmuyor. Şimdi bugün diyelim bir hastan var. Diyorsun ki ah diyorsun, sıhhat sıhhat, dünyada hani kanuni demiş ya, halk içinde muteber nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi bir hasta olsa adam diyor ki canım sağ olsun da diyor, ne olsa yani ne sıkıntı olsa katlanırım. Ama bir gün borçlu oluyor, borcunu ödeme sıkıntısı oluyor. Öf diyor ya, bundan büyük dert var mı falan diyor. Bir gün işte bir tehlike oluyor. Yani diyor ki aman diyor, şu işim diyor bir yani emniyetsizlik problemi oluyor mesela. Ya diyor bak diyor, yani emniyette olacak insan diyor. Bir başka gün üşüyor adam, diyor ki açlık bir şey değil diyor, soğuk diyor, çok fena, hiç çekilmiyor falan. Yani insanın neredense problemi, bir başka gün işsizlik problemi oluyor. Bir başka gün işte kavga, hırgür, huzursuzluk oluyor falan. Ya diyor şu, yani dertlerin en büyüğü o gibi geliyor insana. Tabi insanın mesut olması için bunların hepsinin hallolması lazım. Bebekler karnı tok olunca çok mesut olurlar. Ama diğer problemlerinin de olmaması şartıyla. Ama karnı tok bebek diğer problemleri de yoksa mesuttur. Peki bebeklerin ikinci ağlama sebebi nedir? Hatta bu açlık şöyle de ağlama sebebi olur. Diyelim ki bebeği emziriyor anne. Doyurdu karnını ya da emzirdi. Bebek tam doymadı. Bir saat geçti, gene bebek mızıldanmaya, ağlamaya başladı. Gene meme verdi, ne istiyor. Demek ki bu anne sütü yetmiyor olabilir. Veya harici gıdayla besliyordur. Az demek ki gıda veriyor anne ona. Biraz daha vermeli. Yani yeterli beslenip beslenmediği, doyup doymadığı bundan da anlaşılabilir. İkinci konu, bebeğin altı kirlidir. Şimdi bu açlıkla alakalı Fitzuk Dotson'un şöyle bir şeyi de var. Tabi bunlar izafi şeyler ama diyor ki bir bebeğin diyor yarım saat diyor acıktıktan sonra diyor karnının doyurulmaması diyor. Yetişkin bir kişinin diyor, ben öyle hatırlıyorum, 3-4 saat kadar diyor herhalde veya daha uzun bir zaman diyor aç kalması ya da 3-4 gün mü diyor, 3-4 saat mi diyor aç kalması gibi diyor, çok sıkıntı verir filan. Bu izafi bir şey ama doğrudur. Yani bebekler acıktığı zaman çok rahatsız olurlar. Hatta işte gene Dotson'un tabiriyle ya o kadar acıkıyoruz, bu anne niye bakmıyor falan gibi derlermiş diye böyle zannediyor, böyle düşünüyor Dotson. Bebekler bakar, niye ilgili ilgilenmiyor bu insanlar benimle diye. Demek ki birinci sebebi açlık. İkinci olarak niye ağlayabilir bebek? Hemen akla ne gelmeli? Altı kirlidir bebeğin. Bebekler altı kirli olduğu zaman huzursuz olur. Gerçi burada da Dotson gene bebekler adına söylemiş. Onu neye dayanarak söylüyor bilemiyorum. İşte altının kirliliği böyle kısa süre için o kadar rahatsız etmez diyor bebeği. Ama niye etmesin ki? Yani bütün annelere babalara şöyle baksan rahatsız olduğunu düşünüyorlar çocuğun. Çocuklar altı kirlidir, ondan rahatsızdır. Hatta denir ki böyle meme emmeden önce bir bakmalı anne. Çocuğun altını kurulayacak, yani değiştirecek altını tabii ki. Şöyle temiz bez bağlayacak, ondan sonra emzirecek. Karnı tok, bir de meme emiyor, değme gitsin çocuğun keyfine. Bir de anne memesi emiyorsa, bir de anne severek isteyerek emziriyorsa bebeği. Böyle işte, daha ne istesin bebek? Emmeden önce ve emdikten sonra altı kontrol edilmeli bebeğin denir. Altı kirlidir. İkinci ağlama sebebi de bu olur bebeklerin. Bebeklerin altının kirli bırakmanın hiçbir faydası da yoktur. Yani işte hemen rahatsız olmaz falan diyor Dotson ama niye rahatsız olmasın ya da ne faydası var? Zaten anneler öyle hemen kirlenir, kirlenmez değiştiren anne pek yoktur. Umumiyetle zaten pişmeye bile hafif hafif pişmişse bebeğin altı, o zaman diyorlar ki ya pişik aman biraz bırakmayalım falan. Pişik değilse zaten öyle anneler hemen aman kirlendi hemen değiştirelim yapmıyorlar. Anneler değiştirmeli bebeğin altını. Altı temiz olan bebek tabii ki daha rahat olur. Birisi öyle diyordu, böyle yaşlıca bir zat. Hele bir altınızı bir ıslatın falan diyordu. Ondan sonra altınız idrarını çişli bir oturun bakalım diyordu. Kolay mı? Yani bebek için diye kolay olsun. Evet, bebeğin ikinci ağlama sebebi de altının kirliliği olabilir. Altı kirlendiği zaman böyle bir kısım anneler çok böyle pişirirler çocuklarının altını. Kirli bırakılmamalı çocukların altı. Tez tez değiştirilmeli. Üçüncü nokta, bebekler, hele kış dönemi için biraz öne alabiliriz bunu, üşüdüğü için ya da sıcaktan bunaldığı için ağlayabilirler. Bir yetişkin bir şahıs üşüdü mü söyler üşüdüğünü. Bebek üşüdüğü zaman söyleyemez. Hani diyoruz ya işte çocuk işte her gün banyo yaptırılmalı falan gibi. Ama kış günü birisi öyle diyor, biri öyle dedi. Ya dedi her gün banyo yaptırılmalı falan deniyor diye her gün yıkıyorduk dedi çocuğu. Ama dedi çok hastalanıyor herhalde üşütüyoruz falan dedi. Üşütmemek lazım bebeği ya da ev yeter kadar sıcak olmalı ki o ölçüyü vermiştik. İlk prematüre bebekler yani erken de doğmuş bebekler hatta küveze konması gerekiyor. Şimdi yetişkin insanlar vücut sıcaklığını belli bir derecede tutarlar. Yani 36,5-37 gibi bir derecede tutarlar. Üşüdü diyelim mesela titrer. Yetişkinler bu titreme boşuna değil. Şimdi üşüyen bir adam ne yapıyor? Ya üşüdük diyor. Şöyle biraz koşalım, hareket edelim ki ısınalım diyor. Böyle koşmaktan, efendim hareket etmekten üşenen adam ya da o imkanı bulamıyor. Oturuyorsun mesela otobüs yolculuğundasın. Otobüsün kaloriferleri yanmıyor. Oturuyorsun ya da yani ona şansın yok. Bir yerde oturmak zorundasın. Bir müddet sonra bakıyorsun bile titremeye başladın. Ya ne oluyor falan diye hani kendimize dönelim diye mi titriyoruz? Evet, o titreme vücudu ısıtmak içindir. Yani adaleler böyle çok hızlı hareket ediyor ve titreyince biraz sıcak yapılır, sıcak imal edilir. Yetişkin insanlar titrerler mesela üşüdüğü zaman, bu faydalıdır. Gene yetişkin bir insan mesela üşüdüğü zaman hariçteki damarlar biraz böyle kasılır, kan içerilere kaçar vücudun sıcaklığı fazla kaybolmasın diye. Bunun yanında da sıcaklığı muhafaza edebilmek için bir kısım mekanizmalar devreye girer. İkinci nokta, sıcakta bunalınca da yetişkin insanlar terlerler mesela. Tabii daha önce yani üşüyen adam varsa kalkar üstüne bir palto alır. Ya üşüdük be der, bir battaniye alır sırtına ya da yorgan alır ısıtır kendini. Ya da kalkar sobayı yakar ya da bir alevlendirir bir şey yapar. Bebeklerin bu şansı yok. Tabii üşüyorsa ağlar bebekler, başka ne yapsın? İkincisi de sıcaktan bunaldığı zaman da gene yetişkin insan üstünü açar ama çıkartır elbiselerini. Bebeklerin buna gücü yetmez. Kimini de böyle hele kundakladı mı anne baba kolunu bacağını böyle bağlıyor bebeğin, diyor ki böyle diyor daha rahat eder. Allah Allah. Hani bu kolunu el ayağını da hareket ettiremiyor. Üstüne de bir yorgan, bir battaniye, bir örtü falan, bunalıyor çocuk. Belli de yani bir yol bulamıyor, ağlıyor çocuk da. Dolayısıyla çocuklar gene sıcakta bunalırlar ve çocuğun kolay ateşi çıkar. Şimdi çocuklara dikkat edin. Mesela yetişkin adam grip olur, gene ateşe çıkmaz. Yani normaldir ateşi, burnu akar falan. Çok ağır grip olunca ancak ateşi çıkar. Çocuk böyle hafif üşünsün ateşi çıkar. Niye? Çünkü çocukta o mekanizma yeteri kadar kuvvetli değil. Vücut sıcaklığını bir noktada tutan mekanizma, yani ısıyı düzenleyen mekanizma o kadar iyi gelişmiş değil. Bu sebeple küçük çocuklar kolay üşürler. Ve ateşleri de kolay çıkar, kolay da üşürler. Titreyemezler mesela. Küçük bebekler üşüyünce titreyemezler. Halbuki titreyebilme büyük marifettir. Ki bir aya kadar yeni erken doğmuş çocuklar, prematüre bebekler küveze bile konur, vücut sıcaklığını muhafaza edemiyorlar diye. Bir aya kadar çocuklar normal miadından sonra ya da prematüre çocuk, ortam sıcaksa küvezde nihayet ortamı sıcak tutmak içindir. bir aya kadar evin sıcaklığı 24 derece kadar olmalı. Bir aylık bebek, bir aydan küçük bebek varsa eğer evde. Tabi anne de onun yanında yatıyordu, lohusa anne de. Demek ki o 40'ı çıkana kadar biz diyelim yuvarlak hesap, bir 24 derece olmalı evin sıcaklığı. Bu yetişkinler için biraz sıcaktır bu. Yani yetişkinler 24 derecede bunalırlar, böyle çok sıcağı seven yetişkinler değilse. Bir aydan sonra ya da 40'ı çıktıktan sonra diyelim işte bir 22 derece, sonra 20 derece gibi 18 ila 20 derece arası normaldir. Daha büyük çocuklar varsa, hele 2 yaşını geçmişse çocuklar, ondan sonra 18 derece, 20 derece gibi bir sıcaklık olması normaldir. Çok sıcak da iyi değil, çünkü çok sıcak olduğu zaman 2 yaşında bir çocuğu hep bir odada tutamazsın. Ev mesela kaloriferdeyse öbür odalara çıkınca hemen üşütür. Bu sebeple biraz daha büyüyünce çocuk daha ılık olması iyidir odanın. Demek ki çocuk sıcaktan bunalabilir ya da üşüyebilir ve bunun ikisinde de çocuğun gene verebileceği belirti ağlamaktır. Tabii üşüyen çocuğun gazı filan da olur, bu sebeple de ağlar. Çocuk üşüyor mu ya da sıcaktan bunaldı mı, bunu nasıl anlarız? Şöyle anlaşılabilir ki bu iyi bir ölçüdür. Bunu anneler aklının böyle bir tarafına yazsınlar. Bebeği olan bir anne şu oda diyelim belli bir sıcaklıkta biraz giydirmiş çocuğu. Acaba bu giydirdiğim ya da çocuğun üzerine örttüğüm örtü kafi midir, az mıdır, çok mudur? Bunu nereden anlayacaklar? 3 tane giydirin, mantıksız bir şey olur. Efendim işte bir yorgan örtün, mantıksız bir şey olur. Bir şey olmalı, böyle pratik bir ölçü olmalı ki anneler bununla karar verebilmeli. Bu çok kolaydır. Annenin eli normal sıcaklıkta olacak evin içinde, normal sıcaklıkta. Hatta şöyle elini koynunun altına sokup ısıtabilir, koltuk altına sokup eli normal sıcaklıkta olacak annenin. Normal sıcaklıktaki elini çocuğun böyle ensesine sokacak anne, normal sıcaklıktaki elini. Eğer ense, çocuğun ensesi normal sıcaklıkta ise, yani sıcak ise, çocuğun giyimi, örtüsü ya da odanın sıcaklığı normaldir. Şöyle baktı, çocuğun sırtı hafif hafif terlemiş, biraz nemli, demek ki fazla. Ya bir tane örtü alır anne, ya çocuğun elbisesinden bir tanesini alır. Demek ki fazla ya da oda çok sıcaktır. Yani sıcaklık fazla geliyordur, böyle hafif hafif terliyorsa çocuk. Soğuk sırtı, çocuk üşümüştür. Sırtına baktığı gibi göğsüne bakar anne çocuğun, soğuksa üşümüştür. Ya da altını açtı çocuğun, şöyle bacaklarını tutar bakar, eğer bacakları normal sıcaklıkta ise iyidir, çocuk yeteri kadar giydirilmiştir. Soğuksa üşüyordur, biraz daha giydirmesi lazım. Terliyorsa, böyle biraz nemliyse fazladır, çıkartması lazım. Bir örtü kaldıracak ya da bir elbisesi çıkartacaktır çocuğun. Demek ki en güzel böyle anlaşılır. Çocuk yeterli sıcaklıkta ise anne eliyle anlayabilir bunu. Yalnız elini şöyle ısıtması lazım ya da şöyle el bileğinin içiyle bakabilir, daha hassastır. Şöyle bakar, normal sıcaklıkta mıdır değil midir, bunu anlar anne. En güzel bu şekilde takip edebilir anne. Gene çocukların bunaldığı şöyle anlaşılır. Çocuklar bunalınca bayağı rahatsız olur. Mesela işte hastaya falan çağırırlardı bir dönemlerde, eve de giderdik bazen. Şimdi adam diyor ki çocuk diyor çok fena hasta falan diyor. Gidip bakıyorsun çocukların böyle yanakları kıpkırmızı, al al olmuş iyice. Çocuk böyle aygın baygın bakıyor çocuk. Sıcaktan bunalmış. Bakıyorsun bir de ateşi var. Ateşli olan çocuğu bir de örtüyorlar. Ya şimdi ateş böyle ilk çıkarken biraz titrer çocuk. Biraz büyükçe çocuk titrer. O dönemde örtüyorlar bazen. O ateş çıkarken titrer. Vücudun bir iç ateşi vardır, bir de harici ateşi vardır. İç ateş yükseldi, harici ateş yükselmediyse titrer çocuk, yükseltir ateşini. Şimdi bu dönemde üşüme de hisseder. O dönemde üstü örtüldü diyelim, harici ateşi de çıktı. Bu sefer bunalmaya başlar kişi. Üstündekini atmaya çalışır. Kimi anne baba der ki biraz önce işte titriyordun falan, bırak bırak kalsın falan derler. Ya da böyle ki inşallah hastalıklar bölümü gelecek bir zaman sonra, yok ateşini düşürürsen kızamığı dökmezmiş dışarı falan gibi böyle garip sözler dolaşıyor. Böyle bir şey yoktur. Yani ateşi çıktı bunalıyorsa üstünün açılması lazım çocuğun. Şimdi böyle durumda giderdik evlere. bakıyoruz çocuğa. Yani öyle benim şahsi tecrübelerim oldu. Gidiyorum şimdi diyorlar çocuk hasta, ateşi falan da var. Ya bir bakıyorum çocuğa böyle yanaklar al al. Yani iyice kızarmış. Kan haricine hücum etmiş vücudun ki belki soğuyabilir miyim diye. Çocuğu yatırmışlar, iyice de örtmüşler falan. Böyle çocuk aygın baygın bakıyor çocuk. Diyordum ki bir çıkartın bakalım canı yorganın altından. Ondan sonra bir tane elbisesini çıkartıyorsun. Tabi ateş yükselince soymak lazım çocuğu. İşte elbiselerini çıkartıyorsun filan. Çocuk biraz sonra bakıyorsun ateş düştü. Yanaklarının rengi normale geldi. Ve çocuk kendine geldi. Yani ateşli olunca böyle aygın baygın da olur çocuk. Bir kafa iyi olmaz. Ateşi bakıyorsun düştü çocuk, böyle güzel oldu çocuk, rahatladı, böyle oynamaya falan da başladı. Çocuğu bunaltmamak lazım. Tabii böyle işte renginden falan da anlaşılabilir çok çıkmışsa ateşi, ama biraz çok giydirme belki öyle yanaklarını al al edecek kadar olmayabilir. Ama çocuk terliyorsa biraz bu iyi değildir çocuk için. Ve terlemenin hele küçük bebeklerde pişik yapar. Yani çocuğun kolu boynu bir türlü pişikten kurtulmuyor. Böyle çocuklar gördük. Ya fazlaca mı giydiriyorsun falan diyorsun anneye. Şimdi pişik için kremler veriliyor. O kremler umumiyetle kortizon mu? Kortizon ilaçlar direncini kırar biraz vücudun. Anne istiyor ki illaki ilaç veresin. Böyle ilaç meraklısı anneler var. Ya niye pişsin çocuğun boynu? Yani küçük çocukta böyle biraz şişman da oluyor, tombul da oluyor. Böyle katlanıyor da boynu, kolu filan. Ama biraz böyle ferah tutsa anne, o kadar pişmez çocuğun boynu filan. Diyorsun ki bak bu, yani tamam ilaç vereyim ama çok mu giydiriyorsun acaba? Çok terliyorsa pişer tabii ki çocuk. Hatta yazın büyükler bile çok bunalınca bir isilik oluyor ya, böyle cildi kırmızı kırmızı bir döküntü oluyor ya. Ya fazla giydiriyoruz. Yani fazla giydirmenin ve çocuğu terletmenin bir problemi pişik çok olur. Çocuğun boynunda, koltuğun altında, her tarafında pişik olur. Fazla giydirildiyse iki kabız olur çocuklar. Çünkü su kaybediyor, onu almadığı için kabız olur çocuklar. Yoksa sadece anne sütü emen bir çocuk kabız olmaz. Hiçbir sebebi yoktur. Niye kabız olsun çocuk? Çok terletiliyordur ve su kaybediyordur. O sebeple kabız oluyordur. Bir, iki, gene çok terletilince, yani gereğinden fazla giydirilince pişik olur çocuğun kolu, boynu filan. Böyle zararlar var. Çocuk bunalır, rahatsız olur, huzursuz olur, ağlar filan. Bunları önlemek için demek ki çocuğun oda normal bir ölçüde sıcaklıkta olacak. Belli bir ölçüde giydirilecek. Ama küçük çocuk için diyelim ki biraz, yani biraz daha sıcak ortam gereklidir. Hele 2 yaşından önceki çocukları böyle dışarı falan çıkartırken iyi giydirmek lazım. Tamam, ama odada normal sıcaklıktaysa oda, çocuğa belki bir tane fazla giydirmek gerekir küçük bebekse. Ondan sonra da hep o şekilde ölçülebilir. Yani karnı, sırtı ya da ateşli çocuk. Mesela ateşini düşürmek için soydun çocuğu. Suyla ıslattın, sirkeyle ıslattın. Çocuğun ateşi düştü. Biraz sonra bakacaksın. Yani buz gibi olduysa o zaman giydireceksin. Yani şöyle ellen hariçten bakıldığı zaman çocuğun yeteri kadar giyindiği giymediği hepsi anlaşılır. 4. konu karın ağrıları. Çocuklarda karın ağrıları en çok sebebi gazdır çocuklarda. Anneler emzirdikten sonra bebeği, ki bunu bir çocuk büyütmüş anneler öğreniyor. Daha doğrusu mecburen öğreniyor bunu anneler. Tez zamanda öğreniyor. Yani ilk çocukta da öğreniyor bunu anneler. Çocuğu emzirdikten sonra omuzuna şöyle yatırır da anne sırtını şöyle ovuşturursa çocuk gaz çıkartır ve çocuk rahatlar. Gaz çıkartılmadığı müddetçe çocuk ileri aylara kadar gaz sebebiyle ağrı duyar çocuk. En çok sebebi karın ağrılarının gazdır. İkincisi de üşütme sebebiyle de, gene yeteri kadar ısıtılmıyorsa çocuklar karın ağrıları olur, ki yetişkinde de öyledir. Yani biraz üşütünüz bir karın ağrısı, bir rahatsızlık olur. Üçüncü olarak da kabızlık oluyorsa, çocuk fazla ısıtılıyorsa bu sefer kabız olur çocuk. Kabız çocuklarda da gene karın ağrıları olur. Çocuğu böyle fazla ısıtma ya da üşütme gibi bir durum yok çocuğu. Gazını da çıkartmayı biliyorsa anne, gene karın ağrıları olur mu? Olur. İlk 3 ayda ki Hacettepe Tıp Fakültesi ders notlarından Nobel Tıp Kitabı'nın çıkarttığı bir kitap var. TUS birincileri ders notları serisi pediatri diye. Orada şöyle kısa bir bölüm var. Kolikum infantum denir buna diyor. Yani küçük bebek koliği. Kolik işte böyle tüp tipi, yani bağırsak efendim işte üreter gibi ki içinden idrar akıyor. Bu tip şeylerin ya da safra kesesinin, safra kanalının tıkaması gibi onların ağrılarına kolik deniyor. Kolikum infantum. İnfant da küçük çocuğa geliyor. İnfantın koliği. Bu neymiş? Genelde 15 gün 3 aylık çocuklarda gözlenir. Yani 15 günden 3 aya kadar. Genelde akşamları başlar bu ağrı. Ani başlar. Saatlerce sürer ve buna ağlama nöbetleri eşlik eder. Yüz kızarmış ve karın gergindir. Çocuk kalçalarını fleksiyonda tutar. Yani kasar böyle, toplar kendini. Eller yumruk şeklindedir. Çocuk gaz çıkarınca rahatlar ve uyur. Bunun nedeni neymiş? Bakın 1998'de deniyor ki nedeni pek açık olmamakla birlikte karbonhidrattan zengin mama. Karbonhidrat şekerin, şekerli maddeler, umumiyetle karbonhidrat deniyor. Karbonhidrattan zengin mama hiperaktif ve sinirli çocuklarda ve ailenin ilk çocuğunda sıktır. 3-4 aylarda kendiliğinden kaybolur. Demek ki bu ilk çocuklarda çok görülüyor. Biraz böyle sinirli ve hiperaktif dediği fazla hareketli çocuklarda ve karbonhidrattan zengin mamayla beslenirse çocuk bu daha sık görünüyor, ama bunlar olmadığı halde de çocuklarda görünebiliyor bu ve nedeni pek de açık değil. Yani gaz çıkartınca çocuk rahatlıyor ama nedeni de ne tam açık değil. Bu bazı yerlerde deniyor ki işte bağırsaklar deniyor. Yani böyle artık bir kısım teoriler söylüyor. Tıp adamları, bilim adamları. İşte yeteri kadar sindirim sistemi olgunlaşmamış olduğu için gene aşağı yukarı gaz sancıları gibi ya da sindirim sisteminin artık bir tam oturmadığı için, tam olgunlaşmadığı için olan gene işte bağırsak rahatsızlığıyla alakalı olduğu aşağı yukarı düşünülüyor. Şimdi çocuklarda bu ağrılar 3 aya kadar olur bazı çocuklarda. Çocuk böyle öfkeyle, hani bu tarif edildiği gibi elleri yumruk, bacaklarını katlar, böyle bas bas bağırır çocuk ve saatler sürer bu ağrı. Böyle bir ağrı olduğu zaman ne yapılabilir? Umumiyetle ben kendi yakınlarımdan biliyorum. Böyle bir yeğenimiz vardı. Böyle sırtı kucağına dönük oluyor. Elinle karnından tutuyorsun. Böyle gezdiriyorsun. Gezdirince tamam duruyor çocuk. Yere koy, bas bas bağırıyor çocuk. Şimdi öfkeleniyor anne. Ya anne, baba, her kimse. Baba mesela ertesi gün işe gidecek falan. Canı sıkılıyor. Uyuması lazım. Anne yorgun. Çocuk da ağlıyor. Böyle akşam olunca, gece olunca da oluyor bu. Buna tahammül edecek aile. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Yani çocuğu gezdireceksin öyle. Bir şey de vardı. My Child ansiklopedisi vardı. Orada diyor ki arabanız varsa diyor arabaya bindirin diyor, bir tur attırın getirin falan diyor. Hani biraz durum iyi, araba var, öyle boş gezdirebilecekseniz yani. O şekilde bindirip gezdirebilirsiniz belki çocuğu. Ama arabanız yoksa da evin içinde şöyle çocuğu alırsınız kucağınıza, karnını avuçlarsanız eğer, o şekilde sağa sola ileri geri dolaşırsınız evin içinde. Çocuk bir müddet sonra, çocuk bazen gaz çıkartır rahatlar, bazen de bakarsın uyur çocuk. Tabi bu dönem zordur, anne için zordur, baba için zordur, ama bu 3 aylık olunca aşağı yukarı 3 aylıkken bir gün bakarsın ki çocuk artık ağlamıyor. Ya da 3 ayda, umumiyetle 3 ayda kesilir, 4. ayı aşmıyor bu. Bu dönemde demek ki buna da tahammül etmek lazım. Hamileliğin bu ilk 3 aylık döneminde bulantı kusma vardı. Çocuk doğduktan sonraki ilk 3 aylık dönemde de çocuğun böyle bir problemi var. İnsan tabi bunalıyor böyle, ya ne zaman bitecek bu iş falan diye. Sonra bir gün bakıyorsun ki birdenbire çocuk bırakmış ağlamayı. Demek ki bu dönemde de tahammül edilecek. Tabi böyle bir faydası olur. Diyor ki gene o My Child'da, anneler diyor bazen ister ki böyle evi terk edeyim gideyim falan, bazen baba mesela yarın işe gidecek, ya ben gidip öbür odada yatacağım falan der, gider adam öbür odada yatar, kadın bu odada uğraşıyordur falan. Gerçi kışın tek odada soba yanıyorsa biraz zor yapar bunu da, ya da çeker böyle yorganı iyice başına, ben yatacağım der, sen ne halin varsa gör çocuğundan falan. Anne bunalır tabii. Anne de bırakıp gidecek. Kime bıraksın artık, mecbur. O bakacak. Tabii anne çalışmıyorsa, bir de anne çalışıyorsa işi iş o zaman o annenin. Böyle bir dönem çekilir bu. Sonra bir müddet sonra anne de der ki ya şunu bırakıp da bir başımı alıp gitsem, böyle bir sessiz sakin bir ortama falan. Ama 3 ayın sonunda birdenbire bu gürültü kesilir. Anne sükunetin geri döndüğünü görür. Şimdi sessizliğin kıymetini anlar anne. Hani o Nasreddin Hoca'nın hikayesi var ya, arada anlatıyoruz. O biri gelmiş demiş ki ev çok dar filan. Hoca bir çare. Başka eve çık, param yok. Kiraya çık falan. Kiraya çıkamam, kendi evim. Genişlet arsanın hepsi. Tamam, ev yapmışım. İyi, bana bir çare söyle hoca. Ya büyük ev yap, yapamıyorum. Başka eve çık, çıkamıyorum. Çoluk çocuğum var, evinden at falan diyecek ya. Yok, bana bir çare hocasın. Öyle mi demiş hoca? Ben sana şimdi bir çare göstereyim de gör. Hayvanın var mı demiş, var işte at, öküz, inek, deve, tavuk falan. İneğin birini al demiş evin içine. Hoca olur mu ev dar filan? Ya demiş, sen bana gelmedin mi hoca çare bul diye? Al demiş ineğin birini eve. Peki demiş bu. 2 gün sonra gelmiş, ne oldu, perişan oldu. Öbür ineği de al demiş. Yok, merkebi de al, atı da al, koyunları da al, tavukları da al falan. Hepsini aldırmış içeri bu. Artık adam demiş ki cinnet geldi falan. Öyle mi demiş? Şimdi demiş tavukları çıkart. İşte ördeği çıkart, gazı çıkart, koyunu çıkart, ineği çıkart falan. Ondan sonra hayvanları tek tek çıkartmışlar. Nasıl demiş durum? Adam demiş ya ev ne kadar genişmiş böyle ya falan. Eh demiş de bak, genişledi evin. Şimdi anne de o 3 ay içinde çocuk ağlar ağlar ağlar falan. Sonra bir gün bakar ki ya çocuk ağlamıyor falan. Ya ne sükunet, ne güzel şeymiş. O zaman kıymetini anlamış olur belki. Evet, ilk 3 aylık dönemde bu ağrılar olur. Bu dönemde çocuğa işte ilaç mı versem, ne mi yapsam falan diye çok da şöyle işin üstüne gitmeyin. 3 aylık dönem tamam olduğu zaman bu ağrı kesilecektir ve rahat edeceksinizdir.

kökenli değil. Ya karnım ağrıyor, sancısı mı var falan. Meğer anne çocuğu yıkarken bir saç annenin başından artık herhalde düşmüş, çocuğun ayak parmağının birine dolanmış. Ve çocuğu böyle sıkmış parmağını, dolaşımını bozmuş parmağın. Çocuk da bas bas bağırıyormuş, anlatamıyor ki benim parmağımda böyle bir şey var diye. Ondan sonra bayağı bir müddet kalmış böyle. Ondan sonra getirmişlerdi bana. İşte ne yapabiliriz filan gibi. Yani çocuk çok ağlıyor. Bir türlü çare bulunamıyorsa bakın yani bir şey olabilir. Hatta şöyle bir şey anlatmışlardı. Bir çocuk böyle bacağını çekiyormuş kendine doğru. Ayağının birini çekiyor böyle yukarı. Doktor doktor gezdiriyorlar. Şimdi götürüyorlar doktora. Bakıyor doktor, ya bacağında hiçbir şey yok. Yani eklemlere bakıyor bakıyor. Bir şişliği yok, şu yok, bu yok. Niye çekiyor bu çocuk bacağını? Ondan sonra birine nihayet gitmişler. O demiş ki bir soyun bakalım çocuğu. Soyundurmuşlar ki çocuğun koltuğunun altında bir çiban çıkmış. O çibanın etkisiyle çocuk bacağını topluyor. Millet bacağında arıyor. Halbuki çiban koltuğunun altında çocuğun. Yani çocuklar derdini anlatamadığı için böyle icabında bir soyup bakmak lazım. Ne oluyor ya? Yani bir durum mu var diye. Böyle çocuk bas bas bağırıyorsa belki işte bir şey vardır, batıyordur mesela. İşte çocuğu bezlerken ya da elbisesinin kundağının içinde bir şey vardır, çocuğa batıp rahatsız ediyordur. Böyle bir bakmak lazım ne oluyor diye. Evet, çocukların son olarak bahsedeceğimiz ağlama sebebi can sıkıntısı. Çocuklar canı sıkıldığı için de ağlar mı? Evet, çocuklar canı sıkıldığı için de ağlarlar, canı sıkıldığı için. Şimdi düşünün, yetişkin bir adam bile bir gün uyku tutmasın biraz, yani girin yatağa. Uykunuz olmasın. Ya alıştığınızdan erken yatın, ya kafanıza taktığınız bir şey olsun, ya işte çok yatmadan önce bir demli çay, kahve falan içmiş olun. Yattınız biraz, canınız sıkıldı. Ya biraz kalkıyorsun, ya birini kalkayım, uyandırayım, konuşturayım diyorsun. Ya diyorsun kalkıp bir radyo açıp dinleyeyim, bir kitap okuyayım, bir şey yapayım. Yani boş otur, bir müddet sonra sıkıntı geliyor. Şimdi çocuklar da aynı şekilde. Diyelim ki karnı tok, altı temiz, bir yerinde de ağrı falan da yok, öyle üşünmüyor da, sıcaktan da bunalmıyor, karnı marnı da ağrımıyor, öyle parmağına falan da saç dolanmış değil ama canı sıkılıyor, uykusu yok çocuğun, ilgi istiyor çocuk, bu sebeple de ağlar çocuk. Yani diyor ki biri ilgilense, hani biri konuşsa, şimdi yetişkin canı sıkılınca diyor ki yani camla yandakini bile kalıyor. Ya kalk bakalım bir konuşalım falan, ya da gidiyor arkadaşına, telefon ediyor bir arkadaşına falan, bir şeye sıkıldıysa. Ya açıyor radyo dinliyor, bir şey yapıyor. Şimdi çocuk uyandı, ilgilenen biri yok. Ne yapacak çocuk? İstiyor ki biri benden ilgilensin. Bu sefer başlıyor ufak ufak mızıldanmaya. Gelen olmadı mı başlıyor ağlamaya. Olmadı bağıra bağıra ağlıyor. Öfkeleniyor da niye ilgilenmiyorsunuz diye. Çocuk canı sıkıldığı için de ağlar mı? Evet, çocuk canı sıkıldığı için de ağlar. Şimdi demin yani program başında dedi ki çocuk karnı aç olduğu zaman doyurulması lazım. Çocukların ilk yaşta iki mühim gıdası var. Bir tanesi süttür. Yani anne memesini emecek, karnı doyacak ya da mama yiyecek, karnı doyacak. Bu çok mühim bir gıdadır. Ama bir başka mühim gıda daha var. O da ilgidir. Yani ilgilenilmek, sevilmek, anneye dokunmak. Yani çocuk böyle annenin koynuna girip de böyle anneye sarılıp yatmak ister. Anne kendini kucaklasın, efendim işte sarılsın, öpsün, kendisiyle konuşsun, bunu ister çocuk. Buna da ihtiyacı vardır. Gene Dodson'un öyle bir olay anlatıyor. Bir kral diyor ki acaba diyor çocukların hakiki dili ne? Böyle sivri akıllı adamı kral da yaparlar mı? Yaparlar. Millet de diyemiyor ki ya kral olmuş ama hiç akıl yok sende diyemiyor. Millete he diyorlar. Kralımız, devletli kralımız böyle gene hikmetli fikirlerinden birini söyledi. Uyalım bakalım. Diyor ki kral acaba diyor. Şimdi böyle bir merak olmuş ya. Çocukların diyor hakiki dili ne? Yani anne baba hiçbir dil öğretmese çocuk acaba hangi dili konuşur? Tabii millet de vay be ne hikmet çıkarttı, bakalım ne çıkacak falan gibi. Bir deneme yapalım diyor kral. Ne yapacağız? Bir yuva açacağız. Çocuklar diyor bakıcıları falan olacak diyor. Onlara diyor yedirecek, içirecek, mama verecek, altını temizleyecek.

0: Falan ama diyor hiç diyor konuşmayacak. Çocuklar yani hiç konuşma duymayacak diyor. Sadece diyor mama verecekler, çıkacaklar. Böylece bizim sivri akıllı deha dahi kralımız 100 yılın adamı olabilirmiş o yani. Çocukların hakiki diline onu tespit edecek. Böyle yapıyorlar. Tabii o çocuklara, zavallı çocuklara mama filan veriyorlar. Atlarını temizliyorlar. İşte sıcak yuvaları falan ama hiç konuşmuyor bakıcılar. Doyuruyorlar, atlarını temizliyorlar, bırakıyorlar çocuğu filan. Bir müddet sonra bu çocuklar birer birer ölüyor. Niye? Çünkü çocukların ilgiye de sevgiye de ihtiyacı var. Böyle sivri akıllı bir kral tabi sonradan vazgeçiyor. Yani böyle sivri akıllı yöneticiler her zaman oluyor. Ya da yöneticiler arkadaş böyle bir kısım tipler olur. Çocukların sevgi ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Çocukların sevgi ihtiyacını karşılamazsanız eğer çocuklar ölürler. Çocuklar bazen bedenen de ölür. Çocuklar bazen de ruhen ölür. Çocukların canı mı sıkılıyor? Sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Kimi anne öyle zanneder. Der ki ya karnı tok. Altını da temizledim. Bir tarafı da ağrımıyor. Bırak da işime bakayım filan. Yani niye böyle bu çocuk ağlıyor filan gibi. Çocuk diyor ki kucağına al filan. Anlıyor böyle bak diyor kucağına alayım istiyor filan. Bu sefer konu komşu ya da büyükler filan gene böyle sivri akıllı büyükler çok olur. Birileri de diyor ki ya diyor bunu diyor kucağa alıştırma diyor çocuğu. Bak diyor filanca diyor ya da diyor ben filan çocuğumu diyor kucağa alıştırmıştım. Kaç yaşına kadar diyor kucağımda gezdi. Kucağına alıştırma diyor. Bırak öyle ağlar ağlar sızar diyor. Şimdi annenin canı bir taraftan istiyor çocukla ilgileneyim diye bir taraftan da diyor ki ya diyor böyle dediğine göre demek ki diyor ağlar ağlar sızar diyor. Şimdi bir kitap var ki bu kitabın sonuna kadar hep öveceğiz, tasdik edeceğiz, takdir edeceğiz ama burada işte bir tenkit edilen, bir tenkit ettiğim bir nokta var. Doktor Wilhelm Steckel, Bir Anneye Mektuplar. Bu kitapta 2-3 tane böyle tenkit ettiğim nokta var. Bir tanesi bu. Diyor ki sevgili kardeşim diyor çocuğunuz ağladığı zaman yanına koşmak, ızdırabını dindirmek, yalnızlığını gidermek ve bir şeyler yapmak için önüne geçilmesi zor bir istek duyduğunuzu yazıyorsunuz diyor. Yani böyle bir şey var diyor. Anne diyor ki böyle bir istek diyor. Gitmek, bakmak, ilgilenmek istiyorum. Şimdi şey uzunca devam ediyor. Diyor ki çocuklar ileride hayatın zorluklarına göğüs gerebilmek ve problemlerini kendi başlarına çözebilmek için yalnız kalmayı öğrenmelidirler. Bu sebeple diyoruz ki çocuğu ayrı bir odada yatırınız. Uyanık olduğu saatlerde başına gidip onu eğlendirmeye çalışmayınız. Karanlığa, ışığa, seslere, yalnızlığa alışsın ve bunları kendi başına keşfetsin. Şimdi bizim bir hoca anlatıyordu mektepteyken yani tıp fakültesindeyken çocuk bölümü hocası. Diyordu ki Avrupalılar, Amerikalılar çocuklarını emzirirler, altını temizlerler, götürürler öbür odada yatırırlar bebekken. Gece ağlar mağlar çocuk kalkıp bakmazlar. Biz de diyordu işte çocuk ağlayınca filan bakar anneler. Onların ki bu Doktor Wilhelm Steckel'in bu kitapta bir iki tane böyle tenkit ettiğim nokta var. Bir tanesi bu asıl mühim olan. Bir de çocuklarla diyor ki çocuk dili değil büyük dili konuşun diyor. Sünnet diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çocuk diliyle konuşurdu. Böyle bir iki tane ufak tenkit ettiğim nokta var. Onun dışında çok güzel kitap. Ama burada Wilhelm Steckel iyi dememiş. Şimdi çocuk ağlıyor ilgilenmiyorsun. Sevgi ihtiyacım var, ilgi ihtiyacım var diyor. Anne de diyor ki böyle önüne geçilmez bir istek duyuyorum. Gideyim çocuğu kucağıma alayım diye. Ama deniyor ki işte Wilhelm Steckel diyor ki yok diyor. Aman bırak çocuk yalnız kalmaya alışsın. Bunu tabii bir diyen o değil. İşte komşular, kaynanalar, bazen anneler, büyükler, şunlar bunlar diyor ki aman diyor çocuğu diyor kucağa alıştırma. Tabii öyle mi diyor çocuk? Şimdi vaktimiz doldu gibi. Öyle mi diyor çocuk? Bu konuya yeniden gireceğim. Bir dahaki programda inşallah bunun üstüne genişçe duracağız zaten. Ben ağlarım sen bana bakmazsın he diyor çocuk. Peki. Böyle büyüyor hakikaten çocuk. Şimdi efendim yok yalnız başına kişiliği gelişecekmiş bilmem ne olacakmış. Ya ağlıyorum kimse gelmiyor bana bakmıyor öyle mi? Görürsünüz peki diyor çocuk. Büyüyor çocuk. Ondan sonra büyüdü. Hani batılıların öyledir. Çocuklar kreştedir. Çocuk büyür. Babalar anneler huzur evindedir. Çocuk haklı çocuk diyor ki sen beni zayıfken evine aldın mı ki sen zayıf düşünce ben seni evime alayım. Hani hadis-i şerifte deniyor ya, kim ki rahmet edilmezse, merhamet etmezse merhamet olunmaz. Tamam diyor, ben zayıftım, sen beni kreşe bıraktın, sen zayıfsın, ben seni diyor oraya bırakıyorum. Çocuk diyor ki benim ihtiyacım var. Anne diyor ki hayır diyor, ağla ağla, olabilir diyor, ben ilgilenemem. Tamam diyor çocuk. Büyüdüğü zaman bu sefer de anne baba diyor, ya çocuk diyor bir ilgilenmiyor benimle. Hani o Hekimoğlu İsmail misafirimizdi, diyordu ki köpek bakıyormuş şey. Diyor ki ya niye köpek bakıyorsun diye sormuş birine. Demiş ki bu bana hiç ihanet etmedi. Yani çocuğundan artık o erkek mi kadın mı unuttum şimdi. Karısından, kocasından, akrabasından hepsinden ihanet görmüş, bir köpekten görmemiş. Peki sen çocuğun çocukken ağlarken gidip bakıyor muydun? İlginçtir, denir ki bu merhametsizlik çok dehşetli bir şeydir. Yani çocuk ağlıyor, vicdanın diyor yardım et, ilgilenmiyoruz. O çocuk ruhen, manen o da oluyor merhametsiz. Denir ki Amerika'da böyle bir havuza, bir turistler bir yeri geziyormuş, orada bir havuz varmış, bir çocuk düşmüş. Çocuk düşünce sağda solda insanlar var, kimse ilgilenmemiş. Ya annesi var, anne de atlamış çocuğu kurtarayım diye. Anne de yüzme bilmiyormuş, bu sefer anne de boğuluyor, o da çırpınmaya başlıyor. Çevredekiler toplanmış bakıyormuş böyle, bakalım kadından çocuk nasıl boğuluyor, insan nasıl boğulurmuş diye. Yardım etsenize biriniz. Ölmüş yani, sevgi denen duygu var ya, yok ölmüş. Bu şekilde çocukları öldürüyorlar ve çocuklar büyüdüğü zaman da ruhen sevgiyi, merhamet etmeyi, ilgilenmeyi bilmeyen çocuklar çıkıyor meydana. Sevgi çocukken, efendim eğitiminde, okulunda, mektebinde yetiştirirken sevgi vereceksin insanlara ki insanlar sevgiyle dolsun kalpleri, ruhları, fıtratları, bunu da insanlara yansıtabilsinler. Sevgi vermediğinden sevgi göremezsin. Evet, çocuğun anneye ve babaya ihtiyacıyla alakalı bir dahaki programda inşallah konuşacağız. Bugünkü kaynakları da bir söyleyelim. My Child Ansiklopedisi, Fitzhugh Dodson, Dr. Fitzhugh Dodson'a ait. Çocuğunuzu tanıyor musunuz? Doktor Ali Çankırılı, Bebeğimi Büyütüyorum. Doktor Wilhelm Stekel, Bir Anneye Mektuplar ve Hacettepe'nin Pediatri kitabı. Selamün Aleyküm.
1: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, 25-30 dakikalık bir dinlenme bir ömür kazandırır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
9: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
5: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Toptan ve Perakende Kuru Yemiş'te lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

yeni bir Gerçekler ve Biz programına beraberiz. Bu hafta sizlere faydalı olmak istediğim konulardan bir tanesi çocukların son yıllarının alışkanlıkları. Yani çocuklar neler yaparlar? Bugün alışkanlıklar üzerine durmaya çalışacağım öncelikle. Neye tekabül ediyordu Türkiye şartlarında bu 11-13 yaşları arasındaki çocukların okulu? 5. sınıf, 6. sınıf, 7 ve 8. sınıflar yaklaşık. Öncelikle alışkanlıklar üzerine duralım. Bu çağdaki çocukların alışkanlıkları. Çocuğun bu yaşlarda toplumun sağlık sorunlarına karşı ilgisi çoğalır. Yani toplumda sağlık konuları var, sağlık sorunları var. Çocukların ilgileri artıyormuş. Dolayısıyla çocuğunuza bu konuda yine hani görevler de verebilirsiniz ya da öğretmen arkadaşlar bu konuda görevler veriyorlardır herhalde. Hani daha sağlıklı bir aile nasıl olabiliriz? Ya da işte dünyamızı tehdit eden sağlık sorunlarını biz kendi ailemizi nasıl koruyabiliriz?

siz kendiniz ailece bir böyle toplantı yapabilirsiniz. Ailece sunum yapabilirsiniz. Çocuğunuzla bu konuda görev verebilirsiniz. Eğer böyle faydalı şeylerle çocuklarımız meşgul edilmezse, Allah etmesin, bu sefer ne olur? Zararlı olan şeylerle çocuklar meşgul olurlar. O da hoş olmaz, güzel olmaz. Bu konuda görev yine kime düşüyor? Büyüklere düşüyor. Örneğin diyelim bir sigaranın zararları konusunda bir yazı hazırlayalım, birbirimize anlatalım diyebilirsiniz. Ya da başka konuda, ya da başka konuda artık. Bulaşıcı hastalıklara karşı kendisini koruma, bu hastalıkların yayılmasını önleme ile ilgili bütün alışkanlıkları almış olmasına dikkat etmelidir. Çocuğunuz bu konuda yani kendisini korumayı bilmeli. Neye karşı? Bulaşıcı hastalıklara karşı kendisini koruyabileceğini, yani koruması gerektiğini bilmeli. Bu hastalıkların yayılmasını önlemeyle ilgili bilgisi olması gerekir. Aynı şekilde çocuk ailesinin nasıl geçindiğini, toplumda paranın oynadığı rolü merak eder. Onu bu sahada aydınlatmak gerekir, bilgi vermek gerekir. Bu da sözle değil, daha çok yaşama ve tecrübe kazanma ile olur. Bunun için aile çocuğa bir miktar harçlık vermelidir. Haftada veya ayda verilen belli bir harçlık biraz önderlikle çocuğa pek çok şeyler kazandırır. O böylece küçük isteklerini hemen yerine getirmenin zevkini ve acısını duyar. Daha önemli ve yararlı bir şey almak için günlük isteklerinden vazgeçmeyi, parasını idare kullanmayı öğrenir. Burada yine anne baba arkadaşlarımızın yaptığı bir hata oluyor. İşte çocuklarına harçlık veriyorlar. Çocuklarının bu parayı nerelerde harcaması gerektiğini, neler alması gerektiğini, neler almaması gerektiğini öğretiyorlar. Güzel bir şey bu tabii. Öğretmeleri gerekir. Ama diyelim ki çocuğunuz yanlış bir şey aldı. Yani parasını gerekmeyen bir şeye, malayani bir şeye harcadı. O zaman ne yapılacak? İşte o zaman çocuğunuza hiç kızmayacaksınız, bağırmayacaksınız çocuğunuza. Ne yapacaksınız? Çocuğunuz o parayı, kendi parasını diyelim, yanlış bir şeyde harcamanın acısını duyması gerekir. Yani etinden bir parça kopması gerekir. Yani ben paramı şuraya harcadım, akıllılık yaptığımı zannediyordum, iyi bir iş yaptığımı zannediyordum ama yanlış yapmışım. Bir dahaki seferde dikkat etmem gerekiyor. Yani ben paramı bir dahaki seferde böyle şeyleri almamam gerekir diye onu öğrenmesi gerekiyor. Yine şöyle de olabilir. Mesela diyelim ki sizin durumunuz zayıftır, maddi durumunuz zayıftır. Çocuğunuza belli bir para verdiniz diyelim ki. Çocuğunuzun okulunda çocuklar var. Siz çocuğunuza bir para verdiniz, onunla diyelim ki okulda hani 2-3 tane parça alabilir, 3 tane parça alabilir herhalde. 3 tane parça alabilir ama çocuğunuz gitti başka maddi yönden, ekonomi yönden sizden fazla olan çocuklar orada, diyelim ki başkasının çocuğu herhangi bir şey alabilir. Yani çocuğu, sizin çocuğunuz da onu özenebilir. Gider, o da aynı şekilde onun aldığı aynı şeyi alabilir. Aldı mı? Aldı. Şimdi sizin çocuğunuzun parası bitti ama. Cebindeki harçlık bitti. Ama diğer çocuğun cebinde hala para var. Ama sizin çocuğunuz hemen harcadı. İşte çocuğunuz da burada kıyas yapmasını öğrenir. Yani onun cebinde parası vardı, kendisinin hiç parası kalmadı. Bir acı çekebilir ve çekmesi gerekir ve çeksin. Yani bunun hayatta çok faydası olur. Daha sonraki çocuğunuzun hayatında 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok faydası olur. Yani kendisi maddi yönden kendi ayağını, hani yorganına göre, kendi yorganına göre uzatması gerektiğini bilir. Yani ekonomi yönde kendi büyüklerinin taklit etmesine hiç gerek yok. Bunu öğrenebilir. Hani bu genç kızlar için de olur, insanlar için de olur. Hani 30-40 yaşındaki insanlar için olur, belli bir yaştaki insanlar için de olur. Yani kendisinin maddi geliri ne kadardır diyelim ki, hani 1000 TL diyelim, başkasının maddi geliri 10.000. Şimdi kendisi onunla onu kıyas yapması gerekir. Yani kendi yorganını bilmesi gerekir. Hani onunla yarış yapmaması gerekir. Onun geliri var, onun geliri güzeldir, sizin geliriniz yani o kadar değildir. Onun ölçüsünü çocukken öğrenmeli.

0: O bakımdan harçlık verilmeli mi çocuğunuza? Verilmeli. Bu yaşlardaki çocuğunuza verilmeli ama. Artık 11 yaş, 12 yaş, 13 yaşa gelmiş çocuğunuza harçlık verin ama yani belli bir miktar olmalı bu. Hani ne az ne çok. Hani yine atalarımızın sözleri hep güzel. Atasözlerimiz. Hani çok verme işte arsız olur, az verme hırsız olur. Normalini bilmek gerekir çocuğunuzun. Kantinden alabileceği, neler alabilecekse sizin de bütçenize göre çocuğunuzu bunu bildirmeniz gerekir. Başkasının bütçesini ve sizin bütçenizi bildirmeniz gerekir. Aynı şekilde babanın ya da annenin hangi şartlarda çalıştığını, hangi şartlarda para kazandığını ya da nasıl zor şartlarda para kazandığını bunu çocuğu öğretmek gerekir ki yani çocuğunuz kendisine verilen harçlığın hani gökten inmediğini yani havadan gelmediğini belli bir alın teri ile belli bir çalışmak ile bazı şeylerden fedakarlık yaparak bu paranın kazanıldığını çocuğunuz bilmeli, bilmesi gerekir. Bunu babanın söylemesi belki uygun olabilir ama annenin söylemesi daha uygun bana göre. Tabi baba da söylese olur. Artık o sizinle kiminle aranız daha güzel yani iletişiminiz daha güzelse o söylesin. Ama muhakkak bu söylenmeli. Yani çalışarak bunun olduğunu, belli bir emek sarf ederekten gelindiğini ve mala yani gereksiz şeylere paranın harcanmaması, israf edilmemesi gerektiği söylenmeli. Üstün üstlük şunu da söyleyebilirsiniz. Allah israf edenleri sevmez. Yani paramızın nereden kazandığımızı ve nerede harcadığımızı, nasıl harcadığımızı, hangi niyetle harcadığımızın belki hesabı sorulacağını çocuğunuz da bilmesi gerekir, büyüklerin de bilmesi gerekir. Biz burada çocuk eğitimine ilgili konuşuyoruz ama bazı anne baba arkadaşlarımız kendisinin paranın yetmediğini söylüyorlar, aldıkları kazancın yetmediğini söylüyorlar. Şimdi evindeki koltuklara baksak, perdelerine baksak, şunu bunu baksak, evindeki malzemelere baksak, acaba bunların ne kadarı gerekli, ne kadarı gereksiz, ne kadarı böyle israf, ne kadarı israf değil, bunları bilmek gerekir. Bunların ölçüsünü çıkarmak gerekir. Bu çağda, bu dönemde çocuklar yine bütçe hakkında da fikir edinmeleri gerekir. Edinsinler. Gerekli eşyalar ile lüks eşyalar arasındaki ayrımı yapabilecek duruma kendileri zaten gelirler. Kendileri gelirler ve size bu konuda eğitim verirseniz daha güzel olur. Yani yavrum şunlar gereklidir ama bunlar gereksizdir. Bunlar lüzumludur, lazımdır ama bunlar israftır diye çocuk zaten zeka olarak bunu anlayabilir, kavrayabilir. Siz de bu konuda eğitim verirseniz, çocuğunuza yardımcı olursanız daha güzel olur. İstekleriyle aile geliri arasında bir denge sağlamayı öğrenebilirler çocuklar. Yani kendi istekleri var, arzuları var ama ailenin geliri de var. Bu arasındaki dengeyi çocuğunuz öğrenmeli, öğretmelisiniz. Para kazanmaya karşı büyük bir ilgi gösterirler. Bu zamandaki çocuklar, yani bu dönemdeki çocuklar, hangi dönemden bahsediyoruz yine? Radyoyu yeni açan arkadaşlarımız varsa, kardeşlerimiz varsa 11-13 yaşları arasına bahsediyoruz. 11-13 yaşları arasındaki çocuklardan bahsediyoruz. Para kazanmaya karşı büyük bir ilgi gösterirler. Harçlığın ufak tefek kazançları ile tamamlama imkanı ve alışkanlıkları verilmesi gerekir. Şimdi yine sizlere yardımcı olayım diye bir konu burada söyleyeyim. Diyelim ki çocuğunuza herhangi bir şey alıyorsunuz. Çocuğunuza bisiklet alacaksınız ya da bilgisayar alacaksınız. Mümkünse o bisikletin ya da bilgisayarın ya da herhangi ne alacaksınız çocuğunuza, bütün paranın hepsini siz vermeyin. Çocuğunuza deyin ki tamam, karnen güzel geldiği zaman, ki karnesi güzel gelmesi bile yine alın aslında. Yani sizin sevginiz karneye bağlı olmasın. Sizin bisiklet almanız, bilgisayar almanız karneye bağlı olmasın. Sizin sevginiz koşullu olmasın, şartlı olmasın. Siz çocuğunuza yine sevin, yine merhamet edin. Yani alın yine. Ne alacaksanız alın. Ama burada şunu çocuğunuza söyleyin. Bak tamam alıyoruz ama bir şey var. Paranın yarısını ben vereyim. Yarısını sen harçlıklarından topla, biriktir. Neden? Çünkü çocuğunuz harçlıklarını o parayı biriktirerekten alacağı için, hani o bisikleti ya da bilgisayarı herhangi bir şeyi, onu çok güzel korur, muhafaza eder. Hani o bisiklet ya da bilgisayar yoktan gelmiş olmaz. Kendi cebinden, kendi harçlarından harcayacağı için, yani kendi etinden bir parça kopmuş olacağı için ona daha değer verir, daha güzel olur. Mümkünse bir şey alacaksanız çocuklarınıza, ya paranın yarısını mümkün mertebe o versin. Ne kadar sürer tabii harçlığı? 3 ay mı sürer? 1 ay mı sürer? 4 ay mı sürer? Artık onun hesabını, kitabını siz yapabilirsiniz. İlla yarısı da olması gerekmez. Paranın işte %75'ini siz verirsiniz, %25'ini o da verebilir. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz. Artık onu ayarlama yaparsınız. Ya da %80'ini verin ya da %90'ını paranın siz verin. %10'unu, %20'sini o versin. Ama illa versin. İlla etinden bir parça kopsun. Ki onun değerini anlasın çocuğunuz. Hem de harçlıklarını düzenli ve planlı olarak harcamasını da öğrensin. Bu zaman öğrenmezse ne zaman öğrenecek? Değil mi? Zor olur. Daha sonraki çağlarda, daha sonraki dönemlerde zor olur. Şimdiden bunu harçlıkla başlayın. Büyüklerin yaptığı bütün işlere yapmaya karşı heveslidirler bu yaştaki çocuklar. Özellikle kız çocukları yemek pişirmeye heveslidirler. Küçük kardeşlerine bakmaya heveslidirler. Ütü yapmaya, çamaşır ve ev işlerine uğraşmaya karşı ilgi duyarlar. Mümkünse anne olarak siz de kız çocuğunuz varsa bu konuda ona görev verin. Yardım isteyin, ondan yardım isteyin. Diyelim ki yavrum işte bana şu yemeği pişirirken şöyle yardım eder misin? Ya da kardeşine bakar mısın? İşte sen olmasaydın ben ne yapardım gibisinden. Ya da ütü konusunda, ya da çamaşır konusunda, ya da ev işleri konusunda ne yapın? Çocuğunuzdan, kız çocuğunuzdan yardım alın. Hem o yardım yapsın, hem büyüdüğünün farkına varsın, hem sevinsin, hem mutlu ve huzurlu olsun. Çocuğunuz mutlu olduğu zaman evinizde mutluluk olur, huzur olur, siz de huzurlu olursunuz. Çocuğunuzun mutlu olması, huzurlu olmasının yollarının bir tanesi nedir? Bu yaşa gelen çocuklarınıza onun ilgi duyduğu, yapabileceği konularda ondan yardım almanız gerekir. Onun bu hevesinden yararlanarak bu gibi işler hususunda ona yol gösterin, iyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışın. Eğer siz yine aynı şekilde çocuğunuz bu zamanlar gelmişse yardım almıyorsanız, yazık, çocuğunuz ne yapar? Televizyonda olmayacak şeyler seyredebilir, bilgisayarda olmayacak şeyleri seyredebilir, bakabilir. Vaktini gereksiz, lüzumsuz, malayani, belki de zararlı şeylerle ne yapar? Doldurabilir. Siz de çocuğunuza ne yapın? Yapabileceği işlerde yardım alın ki çocuğunuz siz yapabilecekken siz ondan yardım almazsanız çocuğunuz o vaktini başka şeylerle uğraşır, zararlı şeylerle uğraşabilir. Yani siz mutfakta iş yaparken salonda çocuğunuz, yani bilgisayar olsun, televizyonda olsun, yanlış şeyleri görebilir, onlara karşı ilgi duyabilir. O bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Bu çağlarda iyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışın. İyi alışkanlıkların da yolu, kazandırmanın yolu ne? Onun yapabileceği işleri, konuları ona yaptırmak, yardım almak. Erkek çocukların ağaç işlerine karşı ilgisi artar bu çağlarda. Ona da evdeki bazı eşyaların hani nasıl onarılacağı ve yapılacağı, bazı ev işlerin gösterilebilir. Yani ev işleri, işte şunu şunu yapar mısın, şunu şunu yardım eder misin gibisinden yardım istenebilir, yardım istenmeli. Bu çağ ev işlerinin en kolaylığıyla öğretilebileceği çağdır. Bundan yararlanılmalıdır. Çünkü artık çocuğunuz yavaş yavaş bizim erinlik dediğimiz döneme geçecek. Erinliğin başlamasıyla birlikte genç bu işlerden hiç hoşlanmamaya başlayacaktır. Yani erinliğin de çağı ne çağ olacak? 13-14 yaşları olacak artık. Yani 13-14 yaşları artık yavaş yavaş erinlik çağları, yani yeni yetmelik çağları diyoruz biz onlara. Çocuğunuz artık böyle lise 1'e gidecek, başlayacak. Biraz daha elden çıkmış olacak. Siz vermek isteseniz artık çocuğunuz yapmayacak. Yardım isteseniz bile artık yani işlerden kaçacak kendisine göre. Dersim var diyecek, şu var diyecek, bu var diyecek. Evet, çocuk bu yaşlarda muaşeret usullerini, hani edep, adab usullerini öğrenmeye karşı heves duyar. Öğretin. Mümkün mertebe bu yaşlarda öğretin. İşte aynı konuya geliyoruz yine. Yarınlar büyüdüğü zaman, liseli olduğu zaman öğretmeniz zor olur. Bu yaşlarda öğretmiyorsanız o zaman öğrenmesi zor olur. Zaten o zaman yazık, saygısız olur, sevgisiz olur. Şimdi saygı vermezseniz, sevgi vermezseniz eğer. Fakat öğrendiği nezaket sözlerini de henüz arkadaşlarıyla değil, yetişkinlerle konuşurken kullanır. Nezaket hani sözlerini yetişkinlerle kullanır. Oyunda nezaket kurallarına dikkat etmeye alıştırılmasına önem verilmelidir. Oyunlarda nezaket kurallarına dikkat etmeli çocuğunuz. O konuda öğretmeye çalışınız. Yine evinizde çocuğunuzla oyun oynarken kendiniz bile o kuralları uyun ve çocuğunuza öğretin. Çocuk bu çağda aklına her geleni yapamayacağını, kendisine ve duygularına hakim olması gerektiğini öğrenebilir. O zeka kapasitesinde çocuğunuz. Çocuğunuz bu zeka kapasitesinde olduğu için, öğrenebilir bir halde olduğu için siz de öğretin. Bu çağda ona öğretin. Niye öğreteceksiniz? Aklına her geleni her zaman yapamayacağını çocuğunuz öğrenmeli. Duygularına hakim olması gerektiğini öğrenmeli. Yine ahlak kurallarını, toplum düzenine önem vermeyi ve bunlara uygun hareket yapmayı çocuk başlar. Yani ahlak kurallarını iyice öğrenir artık. Toplum kurallarına önem vermeyi öğrenir. Bunlara uygun hareket etmeye başlar. Çocuk kulüplerinin, hani okullarda böyle kulüpler oluyor. İzcilik teşkilatları oluyor. Hani güvendiğiniz kişilerle olmalı tabii bu. Yani çocuk kulüpleri, izcilik diyoruz ama güvendiğiniz kişilerle olmalı. Ahlakını bildiğiniz, tanıdığınız, yani ahlaken iyi insanlara çocuğunuzu emanet etmelisiniz. Tabii önce Allah'a emanet, sonra onlara emanet ama gidip araştırmalısınız, soruşturmalısınız. Çocuğunuza emanet ediyorsunuz siz. Yani çocuklar öyle şeyleri gitmek istiyorlar, kulüplere gitmek istiyorlar. Yani kulüpten okullardaki kulüp çalışmaları olsun, izcilik çalışmaları olsun, çocuklar gitmek istiyorlar. Geziler olsun, çocuklar gezilere gitmek istiyorlar. Okul gezileri oluyor ama güvendiğiniz kişilerle bu olmalı. Gidin, bakın, araştırın. Çocuğunuzu kime emanet ediyorsunuz? Böyle çalışmaların faydası var ama dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Çocuk kulüplerin, diyelim ki izcilik gibi çalışmaların kurallarına sıkı sıkıya bağlı olur ve hareketlerini bunlara uydurmaya çalışır. Dernek ve hayır işlerinde çalışmaya heves duyar çocuklar. Böyle çocuklar hani iyi işlerde faydalı olmak isterler. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Tabi bu konuyu da dikkat etmek gerekiyor artık bu asır itibariyle. Gazete haberleri yönüyle, Allah muhafaza eylesin, okuldan çocuk çıkmış, iki tane çocuk çıkıyor evlerine giderken karşılarına yaşlı bir kadın, elinde eşyalar var. Çocuklara demiş ki, yavrularım bana yardımcı olur musunuz? Yaşlıyım, taşıyamıyorum elimdeki eşyaları. Çocuklar iyi niyetle, okul çıkışında iyi niyet çocuklar, yani yardım edelim demişler, yardım etmişler. Kadın demiş ki, işte benim sokağım şuraya kadar. İşte çocuklar oraya kadar götürmüş. Ondan sonra çocuğun bir tanesi demiş, ben geç kaldım, eve gitmem gerekir demiş. Daha sonra kadın o diğer çocuğa demiş ki, yavrum işte üçüncü katı çıkarıverir misin demiş. Ve çocuk çıkarıvermiş. Tabii sonra hoş şeyler olmamış. Yani çocuk, yani eskiden biz çocuklarımıza öğretirdik, derdik işte büyüklere yardım edin, yaşlılara yardım edin diye. Ama maalesef ortalık biraz bozuldu. Ortalık bozuldu, biraz değil çok bozuldu. Ortalık çok bozulduğu için kime güveneceğimizi bilemiyoruz. O yüzden çocuklarınızı öğretin. Yani okul çıkışında bile mümkün mertebe tanımadığı hiç kimse yardım etmesin. Yani tanımadığı insanların yanına gitmesin. Eğer yanında 2-3 kişi, yani beraber yanında muhakkak bir arkadaşı olsun. Yani güvendiğiniz, inandığınız bir komşunuzun çocuğu beraber olsun ve birbirlerinden hiç ayrılmasınlar. Eve gelince kadar ayrılmasınlar. Başkalarından çocukların zaten onu öğretiyorsunuzdur. Hani çikolata almamasını, şeker almamasını öğretiyorsunuzdur. Şimdi bir şey daha öğretin. Tanımadığın insanlara yardım etme. Yani bu biraz kötü olacak ama, yani insana yardım etmek duygusu ama kullanıyorlar. Kötü insanlar bu yardım etme duygusunu kullanıyorlar. O bakımda çocuğunuzu bunu öğretin. Şimdi bu çağlardaki çocuklar başkalarına yardım etmek istiyorlar ve karşılık beklemeden yardım etmek istiyorlar ve hoşlanıyorlar ama çocuğumuzu bunu öğretelim. Çocuklarımızı öğretelim. Herkese artık yardım etmemesi gerektiğini, tanımadığı insanlara yardım etmemesi gerektiğini çocuklarımıza öğretelim. Evet, çocuklar çevrede bulunan sosyal, hani teşekkürler gezdirilebilir, hani faydalı olan şeyler gösterilebilir ve onlar kendi güçleri ölçüsünde yardım etmeye alıştırılabilir. Kime? Yine sizin tanıdığınız kişilere yardım etsin. Sizin tanıdığınız yerler varsa oralara çocuklarınız yardım edebilir. O faydalı şey yapabilir, orada karşılıksız çalışabilir. Ama yine dediğim gibi bilmelisiniz, tanımalısınız, dikkatli olmalısınız. 11-13 yaşlar arasındaki çocukların arkadaşları, oyunları, çocuk hani orada durursak yani biraz o konuda biraz sizlere yardımcı olmaya çalışırsam, çocuk daha önceki yaşlara göre daha çok futbol, voleybol, basketbol gibi hani grup isteyen oyunlardan hoşlanıyorlar. Artık tek oyunlardan değil de grup grup oyunlardan hoşlanıyorlar. Grup oyunlarından. Ya hiçbir şey olması bile bir gazoz kapağıyla bile çocuklar top yapıp oynadığı için artık yani futbol gibi onları haliyle biraz çocuklar daha çok oynuyorlar her yerde. Top bulması kolay da oluyor. Futbol gibi, voleybol gibi, basketbol gibi hani böyle grup oyunlarını çocuklar seviyorlar, hoşlanıyorlar. En azından sosyal faaliyet olarak da daha iyi olabilir. Grup duygusu çok gelişmiştir. Hani arkadaşlık olarak da burada, oyunlar olarak, arkadaşlık olarak bu çağdaki çocukların grup duyguları çok gelişmiştir. Çocuk bir topluluğun üyesi olmaya, toplu çalışmalara katılmaya büyük önem verir. Şimdi aynı şekilde yani çocuk bir topluluğun üyesi olmak istiyor mu? Bu çağda, bu dönemde istiyor. Toplu çalışmalara katılmak istiyor mu? İstiyor. O zaman siz de ne yapın? Yani iyi grup oluşturan çocuklarla, güzel ahlaklı çocuklarla oyun oynamasını, onlarla beraber olmasını, yani iyi ahlaklı, güzel ahlaklı çocuklarla beraber olmasını yardımcı olun. Mahallede gruplar, takımlar veya daha böyle grup oyunları, kulüpler meydana gelir. Çocuk kendi takımına böyle sadakatle bağlanır. Hani kendi grubuna bağlanır. İşte grubu inşallah iyi bir grup olur. Yani arkadaş grubu. Şu anda maalesef bu çağlardaki çocukların grupları maalesef hani çeteleşme dediğimiz çağlar artık başlıyor. Yani grup ifadesi kibar ifade onun. Yani maalesef sokaklarda böyle oluyor. Yani sokak çeteleri deniyor. İşte o bakımdan çocuklarınızı iyi arkadaşlarla, bakın grubu sokmayın demiyorum, yani böyle hani çeteleşme böyle, yani çete gruplarına gireceğine, böyle iyi ahlaklı güzel çocukların gruplarına girsin. Yani derslerini seven, anne babaya saygılı olan, böyle iyi çocukların olduğu yerlere gitsin çocuklarınız. Hatta bu çağdaki çocuklar ne yaparlar? Böyle kendi grubu adına diyor, takım uğruna, hani böyle çete uğruna kendisini bile feda ederler. Allah muhafaza eylesin. Çocuklarınızı dikkat etmelisiniz. Herkes dikkat etmeli. Takım uğruna, hani grup uğruna, içinde bulunduğu grup uğruna kendine feda etmek eğilimine bile giriyorlar. Arkadaşlarım beni sevsin diye, gruptan atmasınlar diye çocuklar yanlış hal ve hareketlerin içine giriyorlar. O bakımdan arkadaş çevresine dikkat etmelisiniz. Yine tekrar ediyorum ki arkadaşları iyi çocuklar olan kişilerle tanıştırın. Çocuk daha çok hareketli topluluk oyunlarından hoşlanır. Fakat henüz gücüne uygun ve gelişmesi için yararlı oyun faaliyetlerini seçmekte isabet gösteremez. Ona bu alanda önderlik etmek, liderlik etmek, rehber olmak gerekir. Bu çağın başında özellikle kendi cinsinden olanlarla, hani kız çocukların, kızlarla, erkek çocuğun erkeklerle arkadaş olmaya doğru güçlü bir eğilimleri vardır. Erkek çocuklarında bu hal kız çocuklarının daha fazladır. Yani erkekler artık erkeklerle oyun oynamaya başlıyorlar. Kızlar da kızlarla oyun oynamaya başlıyorlar. Erkek çocuklar hani kısa bir süre kız çocuklarına karşı çok sert davranabiliyorlar, kaba davranabiliyorlar. Tabii bu da güzel ahlaklı yetiştirdikten sonra, annesi babası çocuğunu güzel ahlaklı yetiştirdikten sonra çocuk ne diye gidip de sert davransın ki elin kızına? Yine iş yetiştirmeye bakıyor. Anne baba olarak çocuğunuzu evde yetiştirmenize bakıyor. Arkadaşlar bu dönemde kısa ömürlü olur. Neden? İşte hani birbirlerine biraz davranma, sert davranmaları, kaba davranmalarından dolayı kısa ömürlü olur. Ama gene de aynı çocukla birçok aylar arkadaşlık ettiği de olur. Hani çocuklar biraz birbirlerine küsüyorlar ama sonra yine barışıyorlar. Bir barışamayan büyükler oluyor maalesef. Çocuk henüz başka çocukları iyi anlayamaz ve neden arkadaş olduğunu açık olarak bilmez. Yani onlarla neden arkadaş oluyor bu kendisi onu bilemez. Sadece nedir? Hani ilk okula girerken tanışmıştır ya da bir huyunu sevmiştir ya da yan yana öğretmen onu oturtmuştur. Ondan dolayıdır. Daha tam böyle bilincinde değil yani neyi, kimi nasıl seçeceğini. Yavaş yavaş o daha sonra oturmaya başlayacak. Çocuk aynı konulara karşı ilgi gösteren çocuklar grup halinde toplanırlar. Yani çokluk olaraktan aynı konulara karşı ilgi gösterenler ne yaparlar? Yani öyle bir grup oluştururlar. Hani aynı konulara ilgi gösterenler. Aile veya oyun hayatında kendi fikirlerine önem verilmesinden çok hoşlanırlar. Ailede, oyun hayatında kendi fikirlerine önem verilmesinden çok hoşlanırlar. Bunun üzerine ben yine duruyorum. Yani çocuğunuzun fikirlerini alın, görüşlerini alın. Bunun için evde ara sıra çeşitli sorunlarda çocuğun fikri sorulması gerekli olur. Okumaktan, radyo dinlemekten, hani film seyretmekten, artık bilgisayar çıktığı için bilgisayarla devamlı olmaktan hoşlanır. Kullanabilirseniz, faydalı kullanabilirseniz iyi. Ne varsa elinizde. Anne baba bu hususta gence rehberlik etmesi gerekir. Fakat onun önünde pek fazla yasaklarla da çıkmamalıdır. Hani o yasak bu yasaktan ziyade şu faydalı, bu daha güzel faydalı ama bak o zararlı. Bence yasak kelimesi yine zararlı kelimesi daha güzel olabilir. Yani yasak neden yasak? Şimdi çocuk o soruyu sorar ama onun yerine zararlı dediğin zaman sorsa bile neden zararlı? Siz de anlatırsınız bak şundan şundan şundan dolayı senin için zararlı diyebilirsiniz. Sonra anne için zararlı, baba için zararlı diyebilirsiniz ama önce senin için zararlı diye öğretin. Önce senin için zararlı. Evet, anne baba bu hususta gence dediğim gibi rehberlik etmeli. Fazla yasaklarla çıkmamalı, onun yerine zararlı kelimeler söylemeli. Ailece gezintiler yapabilirsiniz. Yapmaya çalışınız. Bu yaştaki çocuklarınız varsa geziler yapın mümkünse. Hayali oyunlara karşı ilgileri çok azalmıştır. Artık yavaş yavaş ne yapıyor? Çocuk ne yapıyor? Gerçeklere doğru kaymaya başlıyor. Gerçekler dünyasına yürümeye başlıyor. Beyin olarak, zeka olarak artık masallardan hoşlanmamaya başlıyor. Hayalinde yine canlı var ama böyle canlı faaliyetler var ama hayalinde ama okuduğu hikayelerin gerçekle ilgisi olmasını ister. Seyahatnamelerden, hayat hikayelerinden, başka memleketlere ait bilgi veren fen ve tabiat kitaplarından hoşlanır bu çağdaki çocuklar. Toplama merakı çok kuvvetlidir. Hani pul koleksiyonları yaparlar ya da başka şeyleri topluyor bu çocuklar, kuvvetlidir. Yani onu toplama bunu toplama değil, faydalı olan şeyleri topla diye çocuğunuzu öğretebilirsiniz. Bu yaştaki çocukların yarısından çoğunun çeşitli koleksiyonları vardır. Yani olmalı da, ben tavsiye ediyorum. Yani koleksiyonları olsun, en azından ne faydalı olarak ne varsa olsun. Faydalı koleksiyonlar olsun yeter ki. Hem çocuğunuzu bu biraz daha titizlik öğretir, daha böyle disiplini öğretir. Daha güzel olur yani, çocuğunuzun ahlakı da daha güzel olur. En azından güzel şeylerle vaktini geçirmiş olur. Yani ne bu gereksiz şeyler demeyin, lüzumsuz şeyler demeyin çocuğunuza. Hani pul koleksiyonu bu yüzden güzel, başka koleksiyon olabilir. Hatta diyelim ki yaprak bile toplasa, yaprak koleksiyonu yapsa, bir defter olsa, her bir sayfa bir yaprak yapıştırsa o bile güzel. Size göre gereksiz olan şey çocuğunuza göre gerekli olabilir. O bakımdan hani zararsızsa, faydalıysa neden kullanmayasınız? Kullanınız. Evet, bu çağdaki çocuklara öğretmen arkadaşlar, yani bazı insanlar olumsuz çağ diyorlar. Bundan önceki çağda çocuğun oldukça kolaylaşmış olan eğitimi, daha önce anaokulda, ilkokuldaydı bu çocuk, 1. 2. 3. sınıflardaydı, 4'lerdeydi. Çocuğun eğitimi daha kolaydı. Eğitimi, yönetimi daha kolaydı. Ama şimdi artık ne oluyor? Yavaş yavaş güçleşiyor artık. Çünkü çocuğun zekası da büyüyor, bedenleri büyüyor, kasları büyüyor. Hani fiziksel olarak büyüyor. Çocuk yavaş yavaş yetişkinliğe doğru gidiyor. İç bezleri fazlalaşıyor, salgılar artıyor. Bazı şeyleri merak etmeye başlıyor. Karşı cinsle ilgili, herhalde anlıyorsunuz demek istediğimi, kendi cinsiyle, karşı cinsle ilgili şeyleri artık ne yapıyor, merak etmeye başlıyor çocuğunuz. O bakımdan beden dengesi yavaş yavaş bozuluyor ve bu da ruh hayatında, çocuğunuzun psikolojik hayatında huzursuzluklar meydana getirebiliyor. Çocukta huysuzluk, arkadaşları ve kardeşleriyle geçimsizlik, büyüklerine karşı gelme, önce zevk aldığı faaliyetleri terk etme gibi haller görülüyor. Hani bazen diyorlar Ramazan Bey, çocuğumuz geçen sene hiç böyle değildi, bu sene böyle. Çocuk geçen seneki çocuk değil ki, o çocuk artık. Arada o bir yıl geçti. O bir yıl demek yani kaç kat büyüdü demek. Hani bedensel olarak büyüdü. Hani cinsellik olarak büyüdü. Yani bilmem, yani anlıyorsunuzdur söylemek istediklerimi. Duygusal olarak büyüdü. Hani bazı şeyler artık çocuğunuz öğreniyor. O bakımdan ben de varım demeye başlıyor. Kişiliği artık gelişiyor. O bakımdan siz ne yapmalısınız? Biraz daha sabırlı olup bu konularda yine yardım almalısınız. Kızlar daha çok biraz tembel olabiliyor, pasif olabiliyor, kötümser olabiliyor. Hani karamsar olabiliyorlar. Erkekler de biraz da haşarı diyoruz. Hani yaramaz deniliyor. Olabiliyor bu çağlarda biraz daha deli dolu deniliyor. Halk arasında deli dolu olmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Oyun faaliyetlerine aşırı derecede güç harcarlar. Her iki cinste de ciddi çalışmaya karşı isteksizlik görülür. Hani yine aynı şekilde derslere karşı çalışmakta isteksizlik görülür. Bu da normal bir olay. Erkek çocuğu olsun, kız çocuğu olsun, yavaş yavaş çalışma isteği düşüyor. Bu çağ kızlarda 11-12 yaşlarında başlar ve ilk adet görmeleriyle biter. Erkek çocuklarda ise aşağı yukarı 1 yıl sonra başlar ve 1-2 yıl sürer. İşte bu olumsuz çağda anne baba ve öğretmenlerin anlayışlı, biraz da hoşgörülü olmaları gerekir. Yardım almaları gerekir. Çocuktan fazla istekte bulunmamaları gerekir. Allah muhafaza eylesin, işte intihar vakaları bu yaşlarda rastlanmaya başlanıyor. Bunlar evde ve okulda rastladıkları güçlükleri yenemeyen çocuklar oluyor. Yardım alamayan çocuklar oluyor. Annesi babası tarafından yani hoşgörü alamayan çocuklar oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu olumsuz çağ geçicidir. Geçici değil mi? Geçici tabii. Ama inşallah en böyle şeyle geçer. Böyle az sıkıntıyla geçer. Bunun için de dediğim gibi bunları bilin. Yani çocukların psikoloji durumlarını bilin. Çocukların gerçeklerine göre hareket yapın. Ve gereksiz yardımlar alın. Beden bakımından da olgunlaşınca çocuğun ruh hayatı da ne yapılacak? Haliyle kısmen durulacak. Yani çocuk biraz daha büyüdüğü zaman ruh olarak, psikoloji olarak biraz daha olgunlaşacak. Biraz daha durulacak. Halk arasındaki tabirle, durulma tabirle çocuk durulacak. Bu çağda çocuk beden ve ruh gelişimi bakımından bir hayli olgunlaşmıştır. Birçok işlerini kendi kendine görebilecek bir duruma girmiştir. Dolayısıyla kendi kendine işlerini yapabilmeli. Anne baba hala aşırı koruyucu olmamalı. Hala anne baba ben yap vereyim yavrum sen yapamazsın dememeli. Böyle demek bile çocuğu sinirli yapar. Bu konuda üzerine durmaya çalışıyorum programlarımda. Çocuğunuz kendi yapabileceği işler artık kendisi yapabilecek. Hele hele bu çağa gelen bir çocuk kendi işlerini fazlasıyla yapabilir. Çünkü artık o çocuk değildir yani. Ailenin sorumlu bir üyesidir. Yani az çok sorumluluğu vardır. Ve siz de öyle ona o konuda davranmalısınız. Yani ailenin az çok sorumlu bir üyesi gibi ona davranmalısınız. Biraz kişilik kazanmasına, büyüdüğünü fark etmesine siz yardım etmelisiniz. Örneğin küçük çocuklar için yasak olan bazı şeyleri yapmasına müsaade olunmalı. Hani eskiden küçük çocuklar için hani şu uf diyorduk, bu uf diyorduk, hani şu yapılmaz, bu yapılmaz, ama artık bu yaştaki çocuğunuzsa artık şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diyebiliriz. Tabii yeni yapabileceği işlerle ilgili. Kendi kendine öteye beriye gidebilmesine müsaade edilmeli. Yani yakın çevre itibariyle, güvendiğiniz yerler itibariyle, hani güvendiğiniz yerler itibariyle ne yapmalısınız? Çocuğunuza gidip gelmesine müsaade etmelisiniz. Ama yine de dediğim gibi altına çiziyorum, güvendiğiniz yerler, emin olduğunuz yerler olmalı. Evin alışveriş işlerinde rol alabilmeli, rol verin. Hani alışverişlerde hani fırını gönderebilirsiniz. Bir iki ekmek al gel diyebilirsiniz. Mümkün mertebe bu iş görevi, yani böyle erkek çocuklarınıza daha çok görev verin. Ona ara sıra kardeşine emanet etmelisiniz. Yine burada bakın, hani kız çocuklarını kardeşine emanet edebilirsiniz. Yani daha böyle şefkatli olur, daha güzel korur. Dış işleri de erkek çocuklarına verirsiniz görev olarak. Evin anahtarını teslim edebilirsiniz. Artık yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Okulda da kendi kendine idare sistemine bu çağdan itibaren yer verilebilmeli. Yani okulda da kendi kendisini idare edebilmeli bu çocuk. Çocuklar artık bazı işleri kendi başlarına yapabilecek durumdadırlar. Hatalarının sonuçlarını da bilmeliler ve yapmalılar. Hataların sonuçlarını ne yapmalılar çocuklar? Belli bir sonucu katlanabilmeliler burada. Hataların sonuçlarını bilmeliler ve katlanabilmeliler. Yani sen bunu bundan yaptın ama bak bunun sonucu budur diye. Tabii bu da bu hata yaptıktan sonra sonucu biraz böyle hani şeyli olmalı. Yani böyle şefkatli, merhametli bir şey olmalı. Yani böyle ağır bir ceza olmamalı. En azından söylenmeli. Bak bunu böyle sen yaptın, bunu böyle yaptığın için bu böyle oldu. Eğer sen bunun yerine şöyle yapsaydın bu böyle olurdu diye güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Bahsettiğim gibi yani burada hani yine örnek vermek gerekirse, çocuğunuz bir diş yaptı, ondan bir zarar geldi, kendisine zarar geldi ya da anne baba olarak size geldi, onu karşınıza alıp güzel bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde, bak sen bunu böyle böyle yaptığın için böyle böyle oldu, bak bu zarara girdik, sen de zarara girdin, biz de girdik, ama onun yerine sen böyle böyle yapmış olsaydın hem sen mutlu olurdun hem de anne baba olarak bizler mutlu olurduk, ailemiz mutlu olurdu diye güzel bir şekilde onu öğretebilirsiniz. Bu çağdaki çocuklar hayvan beslemekten hoşlanırlar. Nasıl yaşadıklarını öğrenmek isterler. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz, olmalısınız. Ve yine yani şimdi söyleyeceğim konu eskiden biraz daha büyük yaşların konusu için artık maalesef çağdan dolayı mıdır, neden dolayıdır biraz da düşüyor. Yani gittikçe düşüyor. Ne düşüyor? İşte çocuklar cinsel sorular hakkında soru sormaya başlıyorlar. Yani bir çocuğun nasıl dünyaya geldiğini soruyorlar. Cinsel konuları sormaya başlıyorlar böyle. Artık onu kendi edep terbiyeniz içinde, güzel bir terbiyeniz içinde anlatabilmelisiniz. Yani eğer siz bunu güzel şekilde anlatmazsanız, bunu burada yine psikolog olarak söylüyorum. Hani bu konuları, cinsellik konuları, bazı konuları yine hani biraz anlıyorsunuzdur herhalde. Kendi edep dairenizde, ahlak dairenizde güzel bir şekilde anlatın. Eğer siz anlatamazsanız başkaları yanlış anlatır ve yanlış anlatıyorlar. Yani anne baba olarak da kimse artık iletişiminiz, kiminle iletişimi güzelse çocuğunuzla o güzel bir şekilde anlatmalısınız. Yoksa başkaları yanlış anlatır. Kız çocuklar için de, erkek çocuklar için de hani dönemleri yaşadığı bu gelişimin dönemlerini gerçek de zaten bunlar yaşanıyor. Hani doğal bir Allah'ın yarattığı doğal hadise bunlar. Yani olacak şeyler. Yani o normal olan şeyler, yani yaratılmanın içinde bunlar var. Dolayısıyla güzel bir şekilde, usturuplu bir şekilde, örf adetlerinize uygun bir şekilde çocuğunuza bu konularda bilgi verebilirsiniz, vermelisiniz. Yoksa başkaları yanlış öğretirler. Hangi konular? Yine kibarca söylüyorum işte, cinsiyetle ilgili konular. Evet, bu haftada elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yani 11-13 yaşlar arasındaki çocukların alışkanlıkları, arkadaşlıkları, yani oyun durumları ve yapılması gerekenler hakkında yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı oluyorumdur. Yine her zamanki duamızla, isteğimizle, temennimizle bitireyim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri dinlemenizi ister,
1: iyi hafta sonları dilerim.
2: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak, diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın, der. Daha olmadı. Şu işini de yap, bu da önemli. Şuraya da git, öyle kılarsın, gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor. Sevseydi bunları sana yaşatmazdı," deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun," buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık," buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilli ise daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım," demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi: "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir," buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 494 93-80-49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterileri

Kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
2: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
0: Özel efendim.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
14: Özel FM.

Ama kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız.

Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitap ederken, tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, kalbinde hastalık bulunan bir şahıs, şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun.

Hem vakarla evinizde durun da, daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı! Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor.

Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder.

Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar, İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.

Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir.

Allah'ın kendisine takdir edip helal kıldığı bir hususu yerine getirmekte peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

Onlar öyle seçkin kimselerdir ki, Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.

Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, onu sık sık anın, sabah akşam onu takdis ve tenzih edin.

Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.

Allah'a kavuşacakları gün selam iltifatıyla karşılanırlar. O onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır.

0: Ey şanlı peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı
1: وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا
0: Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.

Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter.

Ey müminler! Mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek güzel bir şekilde boşayın.

Ey peygamber! Biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mihirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcan kızlarını, halan kızlarını, dayın ve teyzen kızlarını, bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız, nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah, kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur.

Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir.

0: Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
0: Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.

Peygamberin eşlerine ve mümin kadınlara, babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları ve malik oldukları köleler hakkında bir günah yoktur. Bunlar onların evlerine gelebilir ve onlarla karşılaşabilirler. Bununla beraber, ey peygamber eşleri! Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah her şeye şahittir.

Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat, rahmet ve sena ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin.

Allah ve Resulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir.

Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle. Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler. Böyle yapmaları, onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmemeleri yönünden en uygun bir davranıştır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Münafıklar, kalplerinde bir hastalık, iman zayıflığı bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de, sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

0: İnsanlar senden kıyamet saatini sorarlar. De ki, ona dair bilgi Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعْنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا
0: Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.

Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün, ah derler, ah ne olurdu, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik.

Ey ulu Rabbimiz derler. Sözün doğrusu biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar.

Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı, beri olduğunu ortaya koydu. O Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur.

Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan cidden çok zalim, çok cahildir.

0: Bunun varacağı sonuç da Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Sebe Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sure-i şerife, ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bütün hamdler, güzel övgüler, gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki, göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

Kafirler, başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaybları bilen öyle bir zattır ki, onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki, her şeyi açıklayan kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın.''

Böylece Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır.

0: Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır.
1: وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ.
0: Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
0: Böyleyken kâfirler kendi aralarında şöyle dediler: siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi?

Yalan uydurup onu Allah'a mı mal ediyor, yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler.

Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır.

0: Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık.

O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır.

Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi.

0: رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab.

Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişti, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik.

Biz inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız?

Onların diyarlarıyla feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin dolaşın dedik.

0: Fakat onlar, ya Rabbena, seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları hayli ibretler vardır.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Hakikaten iblis, onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler.

Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir.

0: De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarıp durun bakalım. Ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Allah'ın huzurunda onun izin verdiğinden başkasının şefaatleri fayda vermez. Nihayet o kıyamet saati dehşetinden duydukları korku gelince, o dirilenler birbirlerine, Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Söyle onlara, göklerden, yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır de. O halde ya biz veya siz, ikimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız.
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz.
1: قُلْ

De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir hakimdir.

De ki, ona ortak saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki, Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galip olup, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Resulüm! Biz seni, bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler.

Bir de eğer doğru söylüyorsanız, vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki, ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz, ne de bir saat geri kalabilirsiniz.

0: Kafirler, biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler. O zalimleri, sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde, birbirlerine laf atarken bir görseydin. Zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar, o kibirli olan önderlerine, ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız, biz de iman edecektik, diyecekler.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.
2: Özel efem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. Yalnız değilsin. Seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul. Senin okulun.
6: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
14: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
15: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Kur'an'la ilgili vazifelerimiz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili belli başlı vazifelerimiz şunlardır. 1. Kitap ve düstur olarak onu kabul etmek, ondan razı olmak. 2. Onun emirlerini yerine getirmek. 3. Onun yasak ve haram kıldığı kötülüklerden uzak durmak, onları işlememek. 4. Onun öğütlerini can kulağıyla dinlemek ve onlara uymak. 5. Onun Allah'ın kelamı olduğuna iman etmek. 6. Allah'ın kelamının sonradan yaratılmış olmadığına, kadim olduğuna iman etmek. 7. Bugün elimizde bulunan mushaf metninin Resulullah'a, salat ve selam olsun ona, indirilen Kur'an'ın aynısı olduğuna inanmak. 8. Onda hiçbir değişiklik yapılmadığına, ona hiçbir şey ilave edilmediğine, ondan hiçbir şey çıkarılmadığına, onda tahrif olmadığına inanmak. 9. Bütün insanlar ve cinler birleşseler, ortaya Kur'an'a benzer bir kelam koyamayacaklarına inanmak. 10. Kur'an'da kesin bir hüküm varken, ona zıt ve aykırı bir hükme razı olmamak. 11. Kur'an'a aykırı ve zıt hükme razı olmanın küfür olduğunu bilmek. 12. Kur'an'ı saygıyla okumak ve dikkatle dinlemek. 13. Kur'an Müslümanı olmak. 14. Kur'an'ı rey ve heva ile yorumlamamak. 15. Ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, cahillerin, kötü niyetlilerin, münafıkların, dini imanı para olanların yaptıkları Kur'an tercümelerine, meallerine, tefsirlerine itibar etmemek. 16. Tercüme ve meallerin Kur'an olmadığını, Kitabullah'ın yerini tutamayacağını bilmek. 17. Kur'an'ın aziz olan Hak Teâlâ'nın kitabı olduğunu, ona iman eden, onu üstün ve aziz gören müminin

okumasını öğretmek. 20. Hayatını, vaktini Kur'an'a, sünnete, şeriata göre tanzim etmek. 21. Kur'an'ın, sünnetin, İslam ahlakının bildirdiği şekilde yiyip içmek. 22. Kur'an ahlakıyla ahlaklı olmak. 23. Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini ucuza veya pahalıya satmamak. 24. İhtilaflı meselelerde ve bütün nizalarda Kur'an'ı, sünneti hakem kılmak, ehliyeti olanların Kur'an hukukundan çıkaracağı doğru hükme tabi olmak. 25. Kur'an'ın kesin emrine uyarak Resulullah'a tabi olmak, ona biat ve itaat etmek. 26. Kur'an, sünnet, şeriat üzerine kurulu İslam medeniyetini medeniyet olarak kabul etmek, benimsemek. 27. Kur'an kültürüne sahip Müslüman olmak. 28. Müteşabihat konusunda tartışmamak, müteşabih ayetleri tevhid ve tenzih akidesine uymayan şekilde tevil ve tefsir etmemek. 29. Kur'an konusunda cahilce ve beyinsizce tartışmamak, çekişmemek. 30. Kesin Kur'an hükümlerinin kıyamete kadar yürürlükte olduklarını kabul etmek, onlar için tarihseldirler, bugün geçersizdirler demenin küfür olduğunu bilmek. 31. Bizden olan ulul emre itaat etmenin farz olduğuna iman etmek ve bu farzı yerine getirmek. 32. Kur'an'a hıyanetin esaret, zillet, yenilgi, azap, felaket, musibet ve ateş getireceğini bilmek. 33. Kur'an'da en fazla zikredilen ibadetin namaz olduğunu bilmek ve günlük vakit namazlarını Resulullah'ın gösterdiği gibi dosdoğru kılmak. 34. Zekatı Kur'an'a, onun müfessiri olan sünnete, şeriata ve fıkha göre zekat verilebilecek Müslümanlara dosdoğru vermek. 35. Cihat fi sebilillah'ın farz olduğuna inanmak. 36. Kur'an'ın kesin emri ve farzı olan şer'i kadın tesettürüne riayet etmek, şeytani süslüman tesettüründen kaçınmak. 37. Kur'an'da kötülenmiş olan nefsi emmareye tabi olmamak, nefsine uymamak, ona muhalefet etmek, nefsini terbiyeye çalışmak, kendini beğenmemek. 38. Her türlü beyinsizlikten, sefihlikten uzak durmak. 39. Resulullah'ın insanlara gönderilmiş en güzel örnek ve model olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek. 40. Resulullah'ı nefsinden, sevdiklerinden, çoluk çocuğundan, dostundan daha fazla sevmek. 41. Allah'la olan bütün işlerde ihlaslı, yaratıklarla olan bütün işlerde adil ve insaflı olmak gereğine inanmak. 42. Kur'an'da beyan edildiği üzere bu dünyanın fani olduğuna, insanların öldükten sonra yok olmayacaklarına, kabir alemine, kıyamete, mahkeme-i kübraya, hesaba kitaba, mizana, sırata, cennete cehenneme inanmak. 43. Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın daveti, risaleti, tebligatı kendisine ulaşıp da iman etmeyen, ret ve tekzip eden kimselerin ehli necat ve ehli cennet olmadıklarına iman etmek. 44. Kur'an'ın beyan buyurduğu üzere Allah'ı kemal sıfatlarla sıfatlamak, noksan sıfatlardan tenzih etmek, onu hiçbir şeye benzetmemek, ona şerik, ortak koşmamak, onun oğlu, kızı, zevcesi ve yardımcısı olmadığını kesin şekilde bilmek, onun ilminin, iradesinin, kaderinin, kudretinin, bütün alemleri, bütün kainatı, bütün yaratıkları, bütün mevcudatı, en küçük zerrelerden en büyük galaksilere kadar her şeyi kuşatmış olduğuna iman etmek. 45. Resulullah'ı, onun ashabını,

0: Onun varisi, vekili, halifesi durumunda olan salih, muttaki, rasih, muhlis, muslih, ilmiyle amil, faziletli, gerçek ulema, fukaha ve mürşitleri, kendisine din ve Kur'an muallimi edinmek, onlardan ders almak, onları baş tacı etmek. 46. Kur'an'ı ilim, irfan, hikmet, şifa, bereket, tevfik, zafer, necat, saadet, felah kaynağı bilmek. 47. Kur'an'ı hablullah, Allah'ın kurtarıcı ipi olarak kabul etmek ve ona sarılmak. 48. Kur'an'ın kesin şekilde emrettiği üzere gururdan, kibirden, benlikten, zulümden kazınmak. 49. Kur'an'ın kesinlikle yasak ve haram kılmış olduğu ribadan uzak durmak. 50. Kur'an'ın ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin gördüğü gıybetten uzak durmak. 51. Kur'an'ın kesin emri olan uhuvvet-i İslamiye'ye ve ittihada riayet etmek, müminler arasındaki kardeşliği bozacak işler yapmamak, fitne ve fesat çıkartmamak. 52. Şeytanı büyük düşman bilmek. 53. Tağuta ve deccale tabi olmamak, onlara muhalefet etmek. 54. Kafirleri ve münafıkları dost ve veli edinmemek. 55. İsraftan, israfa yol açan lüks ve şatafattan uzak durmak, mütevazı ve kanaatkar olmak. 56. Allahu Teala'ya Kur'an'daki dualarla, Resulullah'ın ettiği dualarla dua etmek. 57. Şirke, küfre, nifaka, fıska, fücura, günaha, isyana, fuhşiyata, fitne ve fesada, tefrikaya razı olmamak. 58. Bütün iyiliklerin, bütün doğru inanç ve bilgilerin, bütün güzelliklerin ana kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu bilmek. 59. Resulullah'ın en büyük Kur'an öğretmeni olduğunu kabul etmek. 60. Para kazanmak, ticaret, zengin olmak için Kur'an okumamak, Kur'an'ı bezirganlığa alet etmemek. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimiz Kur'an'a uydukları, onu baş tacı ettikleri, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçındıkları, onun hikmetiyle aydınlandıkları için cihana hakim oldular, tarihte benzeri görülmemiş zaferlere ve fütuhata nail oldular. Kur'an'a iman eden, Kur'an'ın ahkamına uyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan fertler ve toplumlar aziz olur. Kur'an'a sırt çevirenler, dilleriyle Kur'an edebiyatı yaparken, Kur'an'ın yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini yapanlarsa zelil ve mağlup olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum, ve akulu afdikum, ve ahdikum diya'ini.

katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yok.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 49.99, dolma biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
21: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
22: Bismillahirrahmanirrahim.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
15: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
0: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklam.

0: illallah. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 87'den başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz Nisa suremizin 87. ayet-i kerimesinde buyurur ki: Allahu la ilahe illa hu le yecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men asdeku minallahi hadise. Allah ki ondan başka gerçek ilah yoktur. Geleceği hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? Evet, Allah'tan başka gerçek ilah olamaz. Toplumda ilahlığını iddia edenler sahte ilahlardır. Firavun sahte ilahtır. Ene rabbükümül âlâ demek suretiyle Rablığını ilan etmiştir. Nemrut da aynı şekilde Rablığını ilan etmiştir. Ama Allah diyor ki gerçek ilah benim. Onlar sahtedir, onlara inanmayın. Siz, sizi yaratan ve sizi öldükten sonra kıyamet günü toplayacağını bildiğiniz o Allah'a inanın. Onu Rab olarak bilin, ilah olarak bilin. O gün, o kıyamet günü dünyada Rablığını, ilahlığını iddia edenler bile Allah'ın huzurunda boynu bükük vaziyette toplanacaklar. Bu dünyada tanrılık iddiasında bulunanların hepsi o gün hiçbir şey diyemeyecekler, hiçbir şey yapamayacaklar. Allah o gün aralarına hükmedecektir. 88. ayet. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنَ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 88. ayet-i kerimesinde de buyurur ki: Size ne oluyor ki münafıklar konusunda kiminiz onlardan yana, kiminiz onlara karşı tutum alarak aranızda iki gruba ayrılıyorsunuz? Kimi Müslümanlar diyordu ki bunlar münafıktır ama peygamberin arkasında namaz kılıyor. Bunlara Müslüman dememiz lazım. Bunlar her ne kadar kötülük yapıyorlarsa da namazlarını geçirmiyorlar demek suretiyle münafıklardan yana oluyor. Kimileri de yaptıkları kafirlikler, yaptıkları kötülüklerden dolayı onların aleyhinde hüküm vererek olmaz bunlar diyorlardı. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle o dönemdeki Medine'deki münafıklara karşı çıkan veya onların tarafları gibi gözüken kimselere buyuruyor ki: Size ne oluyor ki münafıklar hakkında kiminiz onlardan yana, kiminiz de onlara karşı tutum alarak aranızda iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları tepe taklak etti.

ikiye bölünüyorsunuz. Onlar kazandıkları, yaptıkları kötülüklerden dolayı Allah tarafından cehenneme tepe taklak atılacaktır onlar. Evet. Onların yaptıkları bu kafirce davranışlar onların tepe taklak cehenneme gitmelerine, bu dünyada da rezil ve rüşvey olmalarına sebep olacaktır. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sapıklık içinde bıraktıklarına bir çıkış yolu bulamazsın. Rabbimiz bu münafıkların gerçekten doğru yolda olmadıklarını, Allah tarafından saptırıldıklarını, bunların yaptıkları kötülükten dolayı bunlar sapıklığa adım attıklarını ve bir daha doğru yola gelmelerinin mümkün olmadığını bize bildirmiş oluyor 88. ayet-i kerimemizde. Nisa suremizin 89. ayeti kerimesi. İllellezine yasılune ila kavmin beynekum ve beynehum misakun ev ca'ukum hasrat suduruhum en yukatilukum ev yukatilu kavmehum وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَاِنْ يَعْتَزَلُّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 89. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, onlar kendilerinin Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ettikleri gibi sizin de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir olmanızı isterler ki böylece onlarla eşit olasınız. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Eğer aldırış etmeyip yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan hiçbirini ne dost ne de bir yardımcı tutmayın. Yani münafıkların dost ve yardımcı tutulmayacağı da böylece bize bildiriliyor. Kendileri küfre girdikleri gibi, kendileri kafir oldukları gibi, diğer müminlerin de Müslümanların da kafir olmalarını istiyorlar bunlar. Kendileri Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir oldular. Sizin de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmenizi isterler ki böylece onlarla eşit olasınız. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Eğer aldırış etmeyip yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan hiçbirini ne dost ne de yardımcı tutmayın. Evet, Nisa suresi, Tevbe suresi ve Münafıkun suresinde münafıkların maskeleri indiriliyor. Münafıkların maskeleri indiriliyor ve onlara öldürme emri de verilmiş oluyor. İslam devleti yeryüzüne hakim olduğu zamanlarda. İşte böylece münafıkların kendi kafir olmaları dolayısıyla diğer Müslümanları da kafir etmeleri isteklerini bize bildiriyor Rabbimiz. Ve bunlar bu yolda devam ederlerse böylece siz kendileri gibi kafir olasınız isterler. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Hicret ederlerse, Müslüman olduklarını beyan ederlerse onlar da sizin gibi bütün mal varlıklarını, evlerini, yurtlarını terk etmek suretiyle gerçekten onlar bu yönde bir adım atarlarsa, hicret ederlerse siz de onlarla birlikte olabilirsiniz. Değilse onlarla savaşabilirsiniz buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Nisa suresi 90. ayet-i kerimede buyuruyor ki İllellezine yasılune ila kavmin beynekum ve beynehum misakun ev ca'ukum hasrat suduruhum en yukatilukum ev yukatilu kavmahum ve lev şeallahu lesallatahum aleykum felegatelukum fe'in ihtezelukum فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz 90. ayet-i kerimede de buyuruyor ki münafıklar hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor: ancak kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralmış olarak size gelenleri öldürmeyin. Yani bu şekilde iyi niyetli kimseler olursa onları öldürmeyin. Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı ama onlar sizi bırakır savaş açmaktan vazgeçer ve barış teklif ederlerse Allah onlara zarar vermenize müsaade etmez. Evet, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı savaş açarlarsa onlarla savaşmak gerekiyor. Savaş atmazsa kendi toplumlarıyla ve sizinle bir topluma sığınmak suretiyle sizinle de onlarla da savaşmak istemediklerinden dolayı göğüsleri daralmış vaziyette size gelenleri de öldürmeyin. Sıkıntı içerisindedirler. Bil fiil Müslümanlara bozuk düzen işler yapmak durumunda.

0: Bunda değildir bunlar. Dolayısıyla bunları öldürmeyin. Allah dileseydi onlar sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Ama onlar sizi bırakır, savaş açmaktan vazgeçer ve barış teklif ederlerse Allah onlara zarar vermenize müsaade etmez. Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bildirmiş oluyor. Münafıkların hepsi de aynı değildir. Kimileri İslam'a, Müslümanlara, peygambere karşı çıkanlar, kimileri de savaş açmazlar ama kendi hallerinde devam ederler. Onları da öldürmeniz gerekmez. Allah böyle bir müsaade size vermemiştir buyuruyor Rabbimiz. 91. ayet. Setecidûne âkârîn yurîdûne en ye'menûküm ve ye'menû kavmehum küllemâ ruddû ilel fitneti ürkisû fîhâ فَاِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا اَيْدِيَهُمْ فَخُزُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Rabbimiz Nisa suremizin 91. ayet-i kerimesinde de buyurur ki başka bir takım insanlar da bulacaksınız, göreceksiniz ki hem sizden hem de kendi toplumlarından güven içinde kalmayı isterler. İçinde bulundukları insanlarla güven içinde yaşamayı isterler. Sizin de kendilerine savaş açmamanızı isterler. Yani iki tarafı da idare eden bir hava içerisindeler bunlar. Ama her ne zaman kavga ve kargaşaya sürüklenirlerse ona balıklamaya atılırlar. Bir fitne, Müslümanların aleyhine bir iş, bir durum ortaya çıkarsa balıklamaya atılıverirler o işin içerisine. Evet, Rabbimiz onların her ne kadar nötr durumda, yani tarafsız gibi durumda olduklarını görseniz de onlara inanmayın. Onlar kavga ve kargaşanın içerisine sürüklenirler. Öyleyse onlar sizi bırakıp da bir tarafa çekilmezler ve barışı önermezler, kargaşadan da el çekmezlerse onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. İşte öylelerine karşı Allah size açık bir yetki vermiştir. Yani balıklamaya, Müslümanlar aleyhindeki işlere atılan kimseler sizden ellerini çekmezlerse, evet, barışı da önermezler ise, kargaşadan yana da oylarını kullanırlar ise, yani kargaşaya devam ederlerse onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. İşte öylelerine karşı Allah size açık bir yetki de vermiştir. Evet, öldürülecek cinsteki münafıklar da böylece bildirmiş oluyor okuduğumuz bu ayet-i kerimede. 92. ayet. Rabbimiz Nisa suremizin 92. ayet-i kerimesinde buyurur ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا هَطَعًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا هَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Evet, yarım sayfelik bu ayeti kerimede Rabbimiz buyurur ki bir mümini yanlışlıkla olması dışında öldürmeye hakkı olamaz. Hataen öldürebilir. Avcılık yaparken, ava atarken bir Müslüman kardeşine denk gelebilir. Onun dışında bile bile mümin mümini öldüremez. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kişi, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ölenin akrabalarına bir diyet ödemesi gerekir. Önce bir köleyi azat edecek. Özgür hale getirecek. Köleleşmiş bir insanı özgür hale getirecek. Sonra da öldürdüğü kimsenin akrabalarına bir diyet ödemesi gerekir. Yani 100 deve bedeli. Meğer ki ölenin yakınları bu diyeti almaktan vazgeçmiş olsunlar. Bazen ölenin akrabaları biz diyet istemeyiz diyebilirler. Yanlışlıkla öldürdüğünü biliyoruz. Biz diyet istemeyiz diyebilirler. Onlar kendileri teklif edecek bu işi. Eğer ölen mümin olduğu halde sizinle savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma olacaktır. Yani öldürdüğümüz kişi, hataen yanlışlıkla öldürdüğümüz kişi ölen mümin, kendisi mümindir ama bizim savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise yani Müslümanların İslam devletinin savaş yaptığı bir topluluğa mensup ise o kişi, onların arasında yaşıyor ise o kişi, biz de yanlışlıkla onu öldürmüş isek, o Müslümanı biz yanlışlıkla öldürmüş isek, bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak olacaktır. Fidye gerekmez. Çünkü yanlışlıkla öldürmüştür ama o İslam toplumu içerisinde de değildir. İslam toplumuyla anlaşması olan bir kimse içerisindedir. Evet, İslam toplumuyla savaş halinde olan bir topluluğun içerisinde yaşamaktadır o. Dolayısıyla kişi kafiri öldürmek istemiştir ama o ölmüştür. Dolayısıyla bir köle. Dolayısıyla kişi böyle bir durumda sadece ve sadece bir köle azat edecektir. Onun dışında fidye ödemesi gerekmeyecektir. Ölen kimse sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise, evet, bazen yanlışlıkla öldürülen kimse İslam devleti ile arasında antlaşma bulunan bir topluluktan olabilir. Olabilir. Dolayısıyla bu durumda bir kimse mümin bir kimseyi öldürürse ödenecek bedel ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak şeklinde olacaktır. Yani aynen birinci şekildeki gibi olacak. Bu durumda da yine kişi hem diyet ödeyecek hem de bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş olacaktır. Yeterli imkanlara sahip olmayan köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. Bazen bu şekilde de olabilir. Yeterli imkanlara sahip değildir ama bu kişi ne yapacak? Köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. 60 gün oruç tutacaktır. Bu tevbesinin kabulüne sebeptir. Hiç mal varlığı yok, ödeme imkanı yok. Ne bir köle azat edebilecek mal varlığına sahip, ne de fidye verebilecek durumu yoksa. Böyle bir fakir kimse ise bu kimse de 2 ay oruç tutacaktır. Bu inşallah tevbesinin kabulüne sebeptir. Veya Allah'tan emredilen bir karşılıktır. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bu şekilde bize hataen öldürme durumları nasıl olursa fidyesi nedir, cezası nedir onu da öğretmiş oldu. Nisa suremizin 92. ayet-i kerimesinde. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. Böylece Rabbimiz bize bunu da öğretmiş oldu. Yani mümin bir kişi, mümin bir kişiyi bile bile öldüremez. Hataen öldürürse bu öldürdüğü kişi için mutlaka bir köle azat etmesi ve ölenin sahiplerine, ölenin varislerine bir diyet ödemesi, yani yüz deve bedeli ödemesi gerekir. Ama onlar bu işten vazgeçerlerse, istemeyiz derlerse o başka. Ama teklif onlardan gelecek. Biz istemiyoruz diyebilirler. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. İkinci bir durum. Eğer ölen mümin olduğu halde sizinle savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise, Müslümanların savaş yapmakta oldukları bir topluluğun içerisinde yaşıyor ise, onlarla birlikte ise fakat mümin ise, bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak olacaktır. Fidye vermesi gerekmez. İslam toplumunun bu şekilde, İslam toplumunda olursa hem köle azadı hem de fidye ödemesi gerekiyor. Ama İslam toplumunda yaşamaz ise, İslam toplumunda yaşamaz, kafirlerle birlikte yaşar ise, o yanlışlıkla öldürülürse bu durumda sadece ve sadece bir mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturmak gerekecek olurdu. Başka türlü olmaz. Ölen kimse sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise, İslam devletiyle aralarında anlaşma olan bir topluluğun içerisinde yaşıyorsa, ödenecek bedel ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak şeklinde olacaktır. Yani kişi eğer böyle bir toplumda yaşıyorsa, yanlışlıkla da bir Müslüman tarafından öldürülüyse, o öldüren Müslüman bu şekilde hem diyet verecek hem de bir mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturacaktır. Yeterli imkanlara sahip olamayan köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. Mal varlığı yoktur, fakirdir, durumu müsait değildir, bu kişi de 2 ay oruç tutacaktır. Bu tevbesinin kabulüne sebeptir veya Allah'tan emredilen bir karşılıktır. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. Rabbimiz böylece yanlışlıkla öldürülen kimselerin İslam toplumu içerisinde olması veya Müslümanlarla anlaşmalı toplum içerisinde olması veya Müslümanların düşman olduğu, Müslümanların savaş yapabileceği toplum içerisinde yaşamasına göre fidye durumlarını ödenecek bedelleri bize böylece üç çeşitle öğretmiş oldu. 93. ayet. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَزَابًا عَظ۪يمًا. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de buyuruyor ki Nisa suresi 93, fakat her kimde bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona bu dünyada gazap etmiş, öteki dünyada da rahmetinden uzak tutmuş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Bile bile bir mümin bir mümini öldürürse bunun ebediyen cehennemde kalınacağını mümin bilmelidir. İslam'daki cezaların hepsinde caydırıcılık özelliği vardır. Evet, mümin bunu bilirse, ebedi cehennemde kalacağını bilirse bir mümin kardeşini öldürebilir mi? Ona silah çekebilir mi? Mümkün değil. İşte kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona bu dünyada gazap etmiş, öteki dünyada da rahmetinden uzak tutmuş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Bu dünyada da o kimseye Allah gazap ediyor, öteki dünyada da lanet ediyor, rahmetinden uzak kılıyor ve ona büyük bir azap da hazırlamış oluyor. İşte İslam'da cezaların caydırıcılık özelliği de budur. İslam toplumunda Müslüman Müslümanı öldüremez, kan davası sürüp gidemez. İslam'ın toplumlara hakim olduğu dönemlere bakıyoruz, kan davaları diye bir şey yok. Sürüncemede kalan ve babadan dedeye toruna devam edip gelen kan davaları İslam'da yok ve olmamış. Caydırıcılık vasfı ve özelliği olmasından dolayı hırsız hırsızlık yapmıyor, eli kesilecek ve boynuna takılacak diye. Adam öldürme de bu şekilde ebedi cehenneme gireceğim diye öldürmekten sakınıyor. Fidye bedeli ve köle azadından dolayı da bu işten uzak duruyor Müslüman. Evet. 94. ayet. Nisa suresi 94. Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû. Ve lâ tekûlû limen elgâ ileykümüsselâme leste mu'minen. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَسِيرًا كَزَالِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Evet, Nisa suremizin 94. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, o halde iyi iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya çalışın ve size karşı teklif edilen, size karşı ben müminim, ben Müslüman oldum diyen bir kimse çıkarsa, barış teklif ediyor, kardeşim ben Müslümanım, sizinle savaş istemiyorum veya ben gerçekten inandım ve Müslümanım demek suretiyle bu şekilde size karşı beyanatta bulunursa bir kimse, bu dünya hayatının gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle sen mümin değilsin demeyin. Oysa ganimetlerin, paranın, imkanın çoğu Allah katındadır ve cennettedir. Siz de bir zamanlar aynı durumdaydınız ama Allah size karşı lütfetti de imana geldiniz. Öyleyse muhakemenizi kullanın ve iyice araştırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulüyle alakalı bazı savaşlardaki sahabenin yaptığı işler anlatılır. Evet, kimi sahabiler benden korktuğu için, öleceğinden korktuğu için iman etti diyor ve hemen öldürüyor. İçi rahat etmiyor, gelip Peygamber Aleyhisselam'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, birileri tam öldüreceğim esnada ben Müslümanım dedi, bana selam verdi, teslim olduğunu ortaya koydu. Benden korktuğu için yaptı bu işi, ben de onu öldürdüm, ne dersin diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, onun kalbini yardım da baktın mı? Onun kalbini yardım da gerçekten Müslüman mı, yoksa senden korktuğu için mi öylece söyledi, biliyor musun bunu diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu o kadar çok tekrar ediyor ki keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım diyor o sahabi. Yine bir başka sahabi de benden korktuğu için yaptı bu işi diyor. benim elimi kopardı, ben de onu öldürdüm. Ama ben onu öldürmezden önce de o Müslüman olduğunu beyan etti. Bu gerçekten benden korktuğu için yapmış oldu diyor. O sahabi de gerçekten bunun böyle olduğunu söyleyiveriyor. Allah da diyor ki bu konuda siz Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya çalışın ve size barış teklif edene veya Müslüman olduğunu bildirene bu dünya hayatının gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle sen mümin değilsin demeyin. Oysa ganimetlerin çoğu Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı durumdaydınız. Ama Allah size karşı lütfetti de imana geldiniz. Öyleyse muhakemenizi kullanın ve iyice araştırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Böylece Rabbimiz bize okuduğumuz Nisa suremizin 94. ayet-i kerimesinde de bu gerçekleri bildirmiş oluyor. 95. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki La yestevil qa'iduna minel mu'minine gayri ulid darari vel mücahiduna fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim faddalallahu'l mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qa'idine derece ve kullen va'dallahu'l husna ve faddalallahu'l mücahidine alel qa'idine ecran azima. Rabbimiz buyuruyor ki Nisa suremizin 95. ayetinde bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Gerçi Allah tüm müminlere sonuçta güzellik vaat etmiş olmasına rağmen yolunda çaba gösterenleri büyük bir mükafat vaat ederek mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıştır. Evet, yerinde oturanla, dua edenle savaşa katılanın bir olmadığını da öğrenmiş oluyoruz. Bir mazeretler olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah yolunda malıyla canıyla çaba gösterenler asla bir olamaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Onların mertebesi daha üstündür. Gerçi Allah tüm müminlere sonuçta güzellik vaat etmiş olmasına rağmen yolunda çaba gösterenleri büyük bir mükafat vaat ederek mücadeleden kaçınanlardan da üstün kılmıştır. 96. ayet Derecâtin minhu ve mağfireten ve rahme ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Kendi katından o müminlere büyük mertebeler bağış ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Evet, Allah kendi yolunda malıyla canıyla savaşanlara da bol bol imkanlar vermek suretiyle bol bol dereceler, bol bol cennetteki mertebelerini de vermiştir. Onlar cennette bu dereceleri de kazanmış oldular. 97. ayet Nisa suremizin 97. ayeti İnnellezine teveffahumul melâiketu zalimi enfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Rabbimiz Nisa suremizin 97. ayet kerimesinde de buyurur ki melekler varlık sebebine aykırı davranarak hicret etmeyip kafir ve müşrikler arasında yaşamayı tercih eden kimselere canlarını alırken soracaklar. Ne işte bulundunuz? Yaşadığınız sürece ne yaptınız? Onlar da biz yeryüzünde çok güçsüzdür diye cevap verecekler. Melekler Allah'ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi diyecekler. Madem bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz memlekette rahat yaşayamıyordunuz, zayıftınız, güçsüzdünüz, Allah'ın arzı genişti, başka yere gitmeniz gerekmez miydi? Allah'ın arzı geniş değil miydi diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennemdir, ne kötü bir gidiş yeridir orası. İslam'daki hicretten de bahsediyor bu ayet-i kerime. Hicretin gerekliliği, Müslümanca yaşanılmayan yerden, yaşanamayan yerden bir başka yere de hicret edilmesi gerektiğini öğrenmiş oluyoruz bu okuduğumuz ayet-i kerimede. Evet, öleceği esnada melekler gelip onlardan bu şekilde söz alacaklarmış. Siz dünyada zayıf olduğunuzu, güçsüz olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki niçin terk etmediniz o diyarı, o yaşadığınız bölgeyi niçin terk etmediniz? Allah'ın arzı geniş değil midir? فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا. Böylelerin varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir orası. Evet, 98. ayet. İllel müstazafine minel ricali vel nisai vel vildani la yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Ama hiçbir gücü olmayan ve kendileri göç için yol bulamayan gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç Allah onların günahlarını silebilir. Çünkü Allah günahları silendir ve çok bağışlayıcıdır. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 99. ayetinde de buyuruyor ki Allah onların günahlarını silebilir. Yani onlar müstazaf kimselerdir. Gerçekten rahatsız olan kimselerdir ama güçleri de yoktur. Çünkü Allah günahları silendir ve çok bağışlayandır. Çünkü onlar kadınlardan ve erkeklerden, hiçbir gücü olmayan, kendilerine göç için yol bulamayan gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar durumundadır. Onlar için Allah belki affedebilir ama gücü olan, hicret etmeye gücü olabilen kimselerin bir bahanesi olmaması gerekir diyor Rabbimiz bu okuduğumuz 98. ayet-i kerimede. 99. ayet. Ve ulaike asallahu en ya'fu anhum ve kanallahu afuvan gafura. Allah onların günahlarını silebilir. Umulur ki Allah onları affedebilir, bağışlayabilir. Çünkü günahları silen ve çok bağışlayan Allah'tır. Nisa suremizin 100. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vemen yuhacir fi sebilillahi yecid fil ardı muragamen kesira ve sa'a. Vemen yahruc min beytihi muhaciran ila Allahi ve rasulihi summa yudrikul mevtu fakat baqa ecruhu ala Allah ve kana Allahu gafurur rahim." Kim Allah rızası için kötülük diyarını terk ederse, hicret ederse, yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yerler de bulur. Yani kim Allah'ın rızasını kazanmak, Müslümanca yaşayabilmek için gayret ederse, kötülük diyarını da terk ederse, yeryüzünde gidebilecek, barınacak pek çok yerler de bulabilir. Bereketli hayat da budur. Gerçekten bereketli hayat da budur. Kim Allah ve Resulü için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine yolda ölüm yetişirse onun mükafatı Allah katındadır. Allah hicret etmiş gibi ona sevap verecektir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için kötülük diyarını terk ederse yeryüzünde gidebilecek ve barınabilecek çok yerler bulabilir. Bereketli hayatta esasen budur. Allah ve Resul için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine yolculuk süresince ölüm yetişirse onun mükafatı da Allah katındadır. Çünkü Allah bağışlayıcı ve merhamet edendir buyuruyor Rabbimiz. Kişi hicret yolunda ölürse de Allah ona gerekli sevabı yazacak ve onu bağışlayacak. Nisa suresi 101. Ve izâ darabtum fil ardı feleyse aleyküm cunahun en taksuru minessalâti in khiftum en yeftinekumul lezine keferu innel kafirine kânu leküm aduvven mubînâ. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 101. ayet-i kerimesinde de buyurur ki yeryüzünde yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda bizim yolculuk dediğimiz model yok. Hep savaş için çıkmış. Memleketini savaş için terk etmiş. Evet, kişi belli bir yolculuğa ve savaşa çıktığında Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin aniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Yolculukta namazın kısaltılabileceği, korku namazının bu şekilde kısa kılınabileceğini Rabbimiz bize bildiriyor. Yani kişi savaşta veya değişik zamanlarda düşmanların kendilerine ani baskın yapmak suretiyle bir şeyler yapabileceğinden korkarlarsa bu kimselerin namazı kısaltmasında bir günah yoktur. Çünkü hakikatleri örtbas edenler sizin apaçık düşmanlarınızdır. Dolayısıyla savaşta ve barışta kişinin namazı kısa kılabileceğine dair, kısa olarak namazı kılmasına dair bu şekilde de bize bir bilgi vermiş oluyor. Evet, 102. ayet. وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. O halde sen müminler arasındayken onlara namazda imamlık yapacaksan yalnızca bir bölümünü, yani ordunun yarısını silahlarını kuşanmış olarak seninle birlikte namaza durmalarını emret, namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler ve namazı kılmayan diğer grup gelsin seninle birlikte namaz kılsınlar. Tedbirli olsunlar, silahlarını yanlarından ayırmasınlar. Çünkü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler sizin silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup bırakmanızı isterler ki ani bir baskınla üzerinize saldırabilsinler. Fakat yağmurdan dolayı sıkıntıya düşerseniz yahut hastaysanız namaz kılarken silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Ama tehlikeye karşı daima hazırlıklı olun. Allah şüphesiz gerçekleri örtbas edenlerin alçaltıcı bir azap hazırladığını da beyan ediyor. İşte savaşta Müslümanlar namaz kılıyor. Karşılıklı kılıç kalkan savaşı. Namaz vakti girince komutan durumunda olan orduyu ikiye bölüyor. Bir kısmıyla bir rekat kılıyor. Tekrar onlar savaşa devam ederken ikinci bölükle, ikinci grupla tekrar bir rekat daha kılmak suretiyle imam iki rekat, cemaat birer rekat kılmış oluyorlar. Bu konuyla alakalı Elmalı tefsirine bakılırsa veya diğer tefsirlere bakılırsa bu savaşta kılınacak korku namazı veya seferde kılınacak namazın detayıyla alakalı, çeşitleriyle alakalı bol malumat elde etme imkanımız vardır. İşte savaşta bile namaz kılınıyor. Savaşta bile namaz bırakılmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca hiçbir namazı geçirmediği, sahabesinin de hiçbir namazı geçirmediği, namazları devamlı kıldıkları, sadece Hendek Savaşı'nda öğle, ikindi ve akşam namazlarını savaşın şiddetinden dolayı geçirdiklerini ve akşam gün battıktan sonra Peygamberimiz onlara lanet okuyup o namazları kaza ettiğini biliyoruz. Onun dışında hiçbir savaşta namazın kazaya bırakılması diye bir durum söz konusu değildir. Uyku, uyanır uyanmaz kılınacaktır. Bayılmıştır, koma haline girmiştir kişi, ayrılınca mutlaka geçirdiği namazları kılacaktır. Savaşta da namaz bu şekilde kılınmıştır. Kazaya bırakma modeli yoktur İslam'da. Evet, 103. ayeti kerime. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namazınızı bitirdiğinizde ayakta oturarak yanlarınızın üzerinde uzanarak Allah'ı anın. Güvenliğinizi sağladığından dolayı. Allah size güvenlik vermiştir, imkan vermiştir. Namazlarınızı da eksiltilmek için tam kılın. Yani Allah size güven vermiştir. Savaş bitmiştir. Güven içerisindeyken namazınızı tam kılın. Ama güven ortamı olmazsa, korku ortamı varsa namazları yarıya indirebilirsiniz. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevgûte. Namaz belli zamanlar üzerinde müminlere farz kılınmıştır. O zaman geçti mi namaz geçmiştir, kazası olmaz. O zaman içerisinde mutlaka kılınacaktır. Savaşta da kılınacak, barışta da, hastahanede olsak yine kılınacak. Yatak vaziyetinde olsak, kalkamayacak durumda olsak bile teyemmümle abdest alıp neyse yine de kılmak mecburiyetindeyiz. İşte burada Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. 104. ayet. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوا وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Düşman ordusunu takip etmekte korkak davranmayın. Eğer sıkıntı çekerseniz bilin ki onlar da sizin gibi sıkıntı çekiyorlar. Ama siz Allah'tan onların ümit etmedikleri alacağınızı ümit ediyorsunuz. Yani şehitlik, yani cennet ümit ediyorsunuz. Kafirlerin böyle bir ümitleri yok. Allah her şeyi bilendir ve her şeyi de yerli yerince yapandır. 105. ayet-i kerime, son ayet-i kerimemiz, Rabbimiz buyurur ki inna enzelna ileyke kitabe bil hakki li tahkuma beynen nasi bima erakallah ve la tekun lil hainine hasima. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye bu kitabı, gerçekleri içeren bir kitap olarak sana indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Bu kitap gerçekleri içerisinde muhtevi olan kitaptır. Bu kitap Allah tarafından indirilmiş, gerçekleri bildiren bir kitaptır. Bu kitap insanların yeryüzünde Allah'ın gönderdiği gerçeklere muhtevi olan kitabıdır. Dolayısıyla insanlar arasında da bu kitabın içerisindeki gerçeklerle insanlar hüküm vermeliler. Bu hüküm verilirse Allah'ın emrine riayet edilmiş olur. Değilse insanlar arasında kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmezse hainlere savunucu olur. Hainlerin avukatı olur, hainlerin destekçisi olur. Allah da diyor ki hainlerin destekçisi olmayın. Böylece Rabbimizin bize Nisa suremizin 105. ayetine kadar bildirdiği gerçekleri de bu dersimizde öğrenmiş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
5: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 49.99, dolma biber 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Ya.

şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 17.99, kabak 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli Zülfem dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımızda ilim inkılabı konu başlığını yaklaşık iki haftadır ders dosya konusu olarak işlemeye çalışıyoruz. Evvelen ilmin fazileti, ilmin Allah Teala tarafından tarifi ve ilimden şer'i manada neyin kastedildiğini anlatmaya çalışmış idik. Daha sonra İslam'da ilim elde etme yollarının, yani bir meseleyi kanunlaştırma, hükme varma, sonuca varma gibi hususlarda bir meseleyi hangi deliller üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini, ilim elde etme yollarında Allah Teala'nın neleri kaynak kabul ettiğini, kendi Kur'an'ında ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da beyanlarında, hadislerinde anlamaya ve anlatmaya çalışmış idik. Ve bu haftada İslam'ın ölçü kabul ettiği, delil kabul ettiği dört ana esas üzerinden de dersimizi, ilim inkılap sürecini anlatacağımızı beyan etmiştik. Bu hafta inşallah İslam ulemasının 1400 yıldır ana şablon, ana temel kaynak edindiği dört hususu, yani kitap, sünnet, icma ve kıyas meselelerini anlamaya, sizlere de günümüz diliyle, güncel bir lisanla anlatmaya gayret edeceğiz. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlatmış olduğu risalet ve nübüvvet süreci, tüm yeryüzü tağutlarının ve tağuti düzenlerinin ortadan kaldıracağını, hepsinin yok olacağını müjdeleyen İslam güneşinin Mekke'de başladığı, Mekke'de insan yetiştirmeye başladığı çağda ilk evvela inanç inkılabının, daha sonra düşünce ve ilim inkılabının sahabe üzerinde uygulandığını, inancını, akidesini sahih, saf, arduru, katışıksız tevhid ile dizayn eden müminlerin daha sonrasında ilim dünyasında bilgi edinme, haber alma, ilim elde etme yollarında da bir inkılap süreci yaşadığını ve bugünkü insanların, bugünkü müminlerin, yani bizlerin de aynen imandan sonra ilim noktasında bir değişim, bir dönüşüm, bir ıslah, bir İslami eğitim süreci yaşamamız gerektiğini de defaatle zikretmiştik. İşte bir mümin bir hususta bir kanaate, bir fikire, bir düşünceye sahip olacak ise, eğer bir şey onun için dinselleşecek, akideleşecek, dini bir değer kazanacaksa, hayata ve hayat içerisindeki vakalara Allah ve Resulünün bak dediği yerden bakabilme perspektifi kazanmak istiyorsa, hayatını İslamca yaşamak istiyorsa, Allah'ın razı olduğu bir yaşam sürmek istiyorsa, bunun temel kaynağının edille-i şer'iye dediğimiz, yani kitap, sünnet, icma ve kıyas ölçülerine, terazisine uygun olması gerektiğini dile getirmiştik. İşte bugün inşallah ilk evvela kitap başlığından başlayacak ve muvahhid müminlerin, nebevi hareket metodunu kendisine düstur edinmiş müminlerin bilmesi elzem olan, ilim yolculuğunda ilk evvela tanıması ve tanışması gereken kaynaktan, yani Rabbimizin kelamı olan, başımızın tacı olan, hayat düsturumuz olan, yaşam kılavuzumuz olan kitaptan, yani Kur'an-ı Kerim'den başlamak istiyoruz. Kitap dendiğinde kasıt malumunuz Kur'an'dır. İslam hukuk literatüründe ise Kur'an, yani okunan, kıraat olunan kitap anlamı ifade eder ki bu kitaptır, kitap Kur'an'dır. Yani edille-i şer'iye dediğimiz dört temel taşın birincisi kitap diye zikredildiğinde bundan maksat Kur'an'dır. Islahta ise, ıstılahi manada ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen mushaflarla yazılı olan ve kendisinde en ufak bir şüphe olmaksızın mütevatir, sağlam, muhkem yollarla nakledilen kitap demektir. Kelamullah demektir, Allah'ın sözü ve buyruğu demektir. Ve Kur'an tedricen indirilmiştir. Derece derece, merhale merhale indirilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan ayeti kerimelerine baktığımızda, ilk evvela tevhid, nübüvvet yani risalet, ahiret hayatı, cennet ve cehennem, ahlaki konular ve beşeri münasebetler ağırlıklı ayetlerin nazil olduğunu görürüz Mekke döneminde nazil olan ayet-i kerimelerde. Bu bir derecedir, bu bir merhaledir. Rabbimiz Allah Teala Mekke'de müminlerin iman ve ahlak yapısının tam ve kamil manada oluşabilmesi için Mekke'de 13 yıl boyunca nazil buyurdu ayet-i kerimelerde. Mekke'li müşriklere tevhid hakikatlerini zikrederken, aynı şekilde müminlerin imanlarının sıhhatli, sahih bir dereceye ulaşması, ahlaki anlamda olgun bir Müslüman şahsiyet kazanabilmeleri ve ahirete olan inançlarının tam ve kesin olması için ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın da nübüvvet ve risaletinin hak olduğunun apaçık bir şekilde gösterilmesi için Kur'an'ın Mekke'de nazil olunan ayet-i kerimelerine baktığımızda genellikle tevhid, nübüvvet yani risalet, ahiret hayatı ve ahlaki konuları içeren ayetlerden müteşekkil olduğunu görürüz. Ayetlerden müteşekkil bir Mekke süreci olduğunu görürüz. Medine'ye baktığımızda ise Medine'de tamamıyla ceza hukuku, idare hukuku, miras hak akdi, nikah, ekonomik düzen, devlet hayatı, siyasal hayat, içtimai hayat, yani ahkam ve hukuk boyutunun ağırlıkta olduğu, ayet-i kerimelerin nazil olduğunu görürüz Medine hayatında. İşte Kur'an-ı Kerim tedricen indirilmiştir cümlesinden kasıt budur. Kur'an, İslam teşriğinin yani yasamanın yani kanunlaştırmanın da temelini teşkil eder. Edille-i şer'iye dediğimiz Müslümanlar için değişmez dört ana esas, dört ana mehenk taşı olan Edille-i şer'iyenin birinci maddesi Kur'an yani kitap, İslam teşriğinin yani yasama ve kanunlaştırma bölümünün temelini teşkil eden bir kitaptır. Kur'an'da dini hukuk sisteminin, yani buna şeriat diyoruz, yasama ve kanunlaştırma diyoruz, dini hukuk sisteminin esasları açıklanmış, Kur'an içerisinde inanç, ibadet ve hukuk konuları genel hatlar itibariyle birçok ayet-i kerimede zikredilmiştir. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim 5 temel esas üzerine bina olmuş veyahut da İslam 5 ana temel esas üzerine anlatılmış ve yaşanılması istenilmiş bir dindir. Bu 5 temel esas nedir? Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda Fatiha suresinden Nas suresine kadar bütün ayet-i kerimeleri müşahede ettiğimizde, bütün ayet-i kerimeleri mütalaa ettiğimizde, kıraat ettiğimizde, tefsir ettiğimizde, yani Kur'an'ı sadece lafzı ile değil, mana ve mesajı itibariyle tüm içerik bilgisine vakıf olduğumuzda, Fatiha'dan Nas'a kadar sadece Arapça hatmi değil, Kur'an'ın mesajını idrak ettiğimizde, özetle Kur'an'ın şu 5 temel kaideyi anlattığını, şu 5 temel husus üzerinde durduğunu ve bu 5 temel hususun anlaşılması ve yaşanılması gerektiğini telkin eden bir hayat kitabı olduğunu anlarız. Nedir bu 5 temel esas Kur'an'da? Birincisi, evvela her işin başı olan iman. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona analiz ettiğimizde birinci sırada iman konularının defaatle anlatıldığını görürüz. tevhide dair, tevhid inancına dair Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın yaratıcı, rızık verici, himaye edici, hükmedici, kanun ve yasa koyucu, yaşatan, öldüren ve tekrar dirilten ve mahşer günü insanları hesaba çeken din gününün maliki oluşu, insanların hayatlarına karışan yegane ilah oluşu ve benzeri hususlarda müşriklerin yakıştırdığı ne kadar şirk inancı ve akidesi var ise, bunların reddedildiği ve tevhidin dile getirildiği, anlatıldığı bir kitap olduğunu görürüz. Evvela Kur'an'ın 5 temel esası olan birinci esasta, iman esasında bunları okur ve bunların ne kadar önemli olduğunu defaatle zikredilmiş ayet-i kerimelerde şahitlik ederek anlarız. İkinci husus ise ahlaktır. Kur'an'da 5 temel esas olarak anlatılan kaidelerin, konu başlıklarının birincisi iman, ikincisi ise ahlaktır. Kişinin Rabbine karşı sorumluluğu, peygamberine karşı sorumluluğu, Müslümanlara karşı sorumluluğu, ailesine karşı sorumluluğu, sosyal ve içtimai hayatta İslam'ın o güzel ahlakıyla ahlaklanması gerektiği, ahlaki manada bir inkılap, bir ıslahat yaşaması, ahlakını İslamlaştırması gerektiğine dair birçok ayeti kerimeyi müşahede ederiz. İşte Kur'an'ın ikinci esas olarak bize beyan ettiği temel mesele ahlaktır. Üçüncü olarak ibadet konusu. Kur'an-ı Kerim içerisinde üçüncü konu başlığı olarak ibadet usul ve şekillerini, rükünlerini görürüz. Ekimus salah ve atuz zekat gibi namazı kılın, zekatı verin, hac edin, oruç tutun, cihad edin. Bu ve buna benzer İslam'ın ibadi boyutlarını anlatan ayet-i kerimeleri görürüz ki bu da Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dört konu başlığından üçüncüsüydü. Dördüncüsü muamelat. Yani müminlerin birbiri arasındaki beşeri münasebetlerini ve sulh akdini anlatan esaslardır. İki Müslümanın veya birçok Müslümanın birbiriyle arasındaki borç alışveriş ve akdi, komşuluk hakları, ticari anlaşmazlıklara verilecek hükümler, çocuk yetiştirme, aile münasebetleri, bu ve buna benzer toplumun birbiriyle arasındaki beşeri muamelatları, beşeri münasebetleri anlatan konu başlığıdır ki Kur'an-ı Kerim'in 5 temel esasından dördüncüsü muamelat kısmıdır. Müminlerin arasındaki meseleleri İslam'a ve İslam'ın hükümlerine göre çözme yöntemidir. Beşinci olarak ise ukubat dediğimiz ceza hukukudur. Kur'an-ı Kerim 5. olarak konu başlığı altında ukubattan, yani ceza hukukundan, yani kasten adam öldürmenin cezası, hırsıza verilecek hüküm, isyan çıkartan, eşkıyalık yapan, düzeni bozanlara karşı verilecek ceza, bu ve buna benzer toplumsal düzeni ayakta tutabilmek adına, İslam devletini yaşatabilmek adına Allah'ın hadlerinin, hudutlarının, kanunlarının sistematik bir şekilde müminler tarafından icra edilmesi adına Kur'an'da Rabbimiz Allah Teala'nın yeryüzünde adaleti tesis etmek için ortaya koyduğu ukubat kısmıdır ki bu İslam ceza hukuku demektir. Yani İslam seküler mantığın, laisizmin anladığı, adlandırdığı veya anlamlandırdığı gibi mistik, ruhani bir din değildir. İslam sadece ibadeti emreden, manevi atmosferi coşkuyla yaşanılan, huşu içerisinde mistik bir din değildir. İslam hukukta, beşeri münasebetlerde, çarşıda, pazarda, siyasal ve sosyal zeminde, devlet ve insan hayatında, dünya nizamında yaşanılacak Bu ve buna dair tüm hususlara hüküm beyan edebilecek, hukuksal anlamda müeyyideler, kanunlar, yasalar vaz edebilecek ve bunları da bir hudut, bir ölçü ve bir şer'i düzen zemini üzerinde icra edebilecek bir dindir. Kur'an ölülere okunması için mevlid programlarında veyahut da kabirlere okunması için indirilmiş bir kitap değildir. Hepinizin de az evvel dinlediği ve İslam kaynaklarından aktardığımız haliyle İslam ulemasının 1400 yıl içerisinde İslam'ı tanımladığı, kitabı tanımladığı mana budur. Nedir bu? İslam imandan bahseder, ahlaktan bahseder, ibadetten bahseder, muamelattan bahseder ve ceza hukukundan bahseder. Ceza hukuku dediğimizde tüm devletin siyasal ve sosyal alanda ortaya koyduğu toplumsal düzeni ayakta tutabilmesi adına çıkardığı, vaz ettiği kanun ve yasalardır. İslam gündelik hayata hakim olan bir dindir. Kur'an sadece ölülere, mezarlıklara, kabristanlıklara hakim olan değil, Kur'an aynı zamanda ekonomiye, ticarete, eğitime, nikaha, verasete, ziraate, bayındırlığa, kültüre, eğitime, sosyal ve siyasal hayat alan içerisindeki tüm meselelere hükümler, kanunlar, yasalar vaz eden bir kitaptır. Bir anayasa ve anayasal düzendir. Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Medine hayatında, Medine İslam Devleti uygulamalarında Müslümanların Kur'an ile hükmettiğini, daha sonra Raşid halifelerin Kur'an ile hükmettiğini, daha sonra Emevilerin, Abbasilerin, Selçuklu'nun ve ecdadımız olan Osmanlı'nın Kur'an ile hükmettiğini, Kur'an'ı hukuk hayatının temel taşı kabul ettiğini, Kur'an hukukuna göre toplumların dizayn edildiğini ve Kur'an ahkamıyla, hukukuyla adaletin tesis edildiğini ve ecdadımız olan Osmanlı'nın üç kıtada adaletle ancak Kur'an düsturları üzerinden hükmettiğini hepimiz biliriz. İşte Kur'an tamamıyla bir hukuk kitabı, iman kitabı, ahlak kitabı, ibadet kitabı ve muamelat kitabıdır. Kur'an'ı hayattan, hayatı Kur'an'dan koparırsak ne olur peki? O zaman anlaşmazlıklar, kaos, kavga, istismar, sömürü, cehalet, zillet ve Allah muhafaza ebedi cehennem. Kur'an hayattan, hayat da Kur'an'dan kopartılırsa, Kur'an'dan koparılmış bir toplum, şah damarı koparılmış bir toplum olur ki, Allah ile irtibatı kopmuş, yeryüzünde adaletin tesis edilebileceği imkanlardan uzaklaşmış, kadınların, çocukların, ailelerin istismar edildiği, huzursuzlukların ve kaos ortamının oluştuğu, adalet isteyenlerin ve adaletsizliklere karşı baş kaldıranların seslerinin yükseldiği, mazlumların sayısının arttığı, cehaletin hakim olup şirkin kol gezdiği bir döneme, bir düzene dönüşürüz ki, Kur'an müminler için bir şah damarı, bir hayat damarıdır. O hayat damarı olan Kur'an hayattan koparılırsa, kaosun hakim olduğu bir toplum meydana gelir ki hafizan Allah Rabbim müminleri muhafaza buyursun. İçinde bulunmuş olduğumuz çağa, döneme baktığımızda Orta Doğu'da, yakın çevremizde insanların hem yeraltı hem yerüstü kaynaklarının sömürüldüğü, müreffeh yaşamın ortadan kalktığı, köleleştirmenin, borçlandırmanın, yozlaşmanın, manevi değerlerden koparılmanın, fakirlik ve yoksulluğun, yerlerinden ve yurtlarından koparılmanın ilahir. Bu ve buna benzer birçok maalesef zillet içerisinde bir hayat görürüz ki, Kur'an hayattan, hayatta Kur'an'dan kopartıldığında, bu hangi toplum olursa olsun, bunu görmekteyiz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, hepinize malum olduğu üzere, veda hutbesinde, Şöyle buyurmuşlardı: size iki şeyi bırakıyorum, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Bunlara sarıldığınız müddetçe delalete düşmezsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası ve ümmetine nasihati buydu. Kendisinden sonra, yani içlerinde peygamber var iken ashab her meselesini peygambere arz ediyor. Peygamber Aleyhisselam gelen bu sualin cevabı eğer bir vahiy ile olursa vahiy ile, değilse kendisine verilen hüküm yetkisi gereği kendi sözleriyle, çözümleme metotlarıyla ashabtan gelen bu sorulara, bu suallere cevap getiriyor ve meseleyi çözümlüyordu. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir beşer olması münasebetiyle Rabbine kavuştuğunda, Refik-i Ala'ya ulaştığında, kendisinden sonra çözümlemek için insanların başvuracağı merci olarak iki miras bıraktı. Birincisi Allah'ın kitabı, diğeri ise kendisinin sözleri, yani sünnetiydi, kavli sünnetiydi. Benden sonra meseleyi Doğu Roma hukukuna veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veya Yahudi ve Hristiyanların fikirlerine, ideolojilerine götürün ve onların sizler için çıkartmış olduğu yasalar çerçevesinde meselelerinizi düzenleyin gibi bir çözümleme metodu müminler için olmamıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra, vefatından sonra İslam'ı din, yani yaşam tarzı kabul eden topluluklara miras olarak başvuracağı merci olarak itaat edecekleri hükümler, kanunlar, yasalar ve anayasal düzenler olarak Allah'ın kitabını ve kendi kavli sünnetini, yani sözlerini miras bırakmıştı. Ben Müslümanım diyen topluluklar için yegane değişmez mehenk iki tane idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle beyan etti: Allah'ın kitabı ve kendi sözleriydi. Nitekim Rabbimiz Nisa suresinde böyle buyurdu: Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, iman ettiği iddiasında bulunanlar, etti'ullâhe, Allah'a itaat edin, ve etti'urrasûle, Resulüne de itaat edin, ve ulul emri minkum, sizden olan emir sahiplerine de. Yani sizi Allah'ın kitabı ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın buyrukları düsturunca yöneten ve idare eden emir sahiplerine de. Yani ilahi kelimetullahı hayat düsturu edinmiş, ahkamı Kur'aniyeyi icra eden, yani Kur'an ahkamıyla sizi yöneten ve şeriat-ı Muhammediyeyi hayat ölçüsü kabul edinmiş, yani Muhammed Aleyhisselam'a gelen şeriat hukuku gereği sizlerin meselelerini muhakeme eden emir sahiplerine de. Yani İslam'ı yaşam tarzı, devlet modeli ve yönetim şekli olarak kabul etmiş, sizi İslamca yöneten Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a ve Ali'ye ve Ömer İbnül Abdülaziz'e ilahir, yani Allah'ın ve Resulünün buyruklarınca sizi idare eden yöneticilerinize de itaat edin. Mevhumu muhalifine baktığımızda, yani sizi Allah'ın kitabı ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetince idare etmeyenlere, size Allah'ın ve Resulünün buyrukları dışında buyruklara itaat etmenizi emredenlere de itaat etmeyin manası çıkar ki, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda hadisi şerifi malumdur: yaratana isyanda yaratılmışlara itaat yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin nüzul sebebi içerisinde. Yani Nisa suresi 59. ayet-i kerimenin nüzul sebebi içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati şu idi: yaratana isyan içeren hükümlerin, yasaların olduğu emirlere itaat etmeyin. Asla o emirlere itaat söz konusu değildir. Nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Tasdik ettik söylediğini. Nokta. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulullah. Sahabenin dediği gibi yaparız. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen böyle dedin ya, yaratana isyan içeren, Allah'a isyan içeren bir kanun, bir yasa, bir emir, bir hüküm bana iletildiğinde, bana ulaştığında, bana buna icabet ve itaat etmem emredildiğinde, ikrahi mülci olmaksızın benim bu konuda selahiyet ve yetki hakkım var ise, asla bu hususta tağutlardan gelen direktiflere itaat etmeyeceğim ya Rabbi. Ya Resulallah, itaat etmiyorum demekti işte fidaki ebi ve ümmi ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi bu ve buna benzer telkinler ile uyardığında, ey Allah'ın Resulü, zaman konjüktür, bu çağda bunlar mümkün değil demediler. Çünkü onlar biliyorlardı ki o çağda, yani miladi 6. asra da, 600'lü yılların çağına da Allah hükmedendir. 2020'li yılların çağına da, zamanına da Allah hükmedendir. Vallahu galibun ala emrih velakinne ekseren nasi la ya'lemun dedi Rabbimiz. Allah emrinde galip olandır fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Allah emrinde her çağda galip olandır. Allah'ın hükümleri, ahkamı, yasaları, düzeni her çağ hükmeden, çağlar üstü olan, ki değil midir? Çağı yaratan da Allah'tır. Çağ içerisindeki zamanı yaratan da Allah'tır. O zaman içerisinde yaşayan insanı da yaratan Allah'tır. İnsanın düşüncesini, fikrini yaratan da Allah'tır. O zaman hayat tamamıyla Allah'ın olduğuna göre, o hayatın sahibi olan Allah'ın hükümleri her çağda icra edilecektir. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani sadece cenaze merasimlerim, mevlid kandillerim, çocuğumu sünnet ettirmem, tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmam değildir İslam'ın. Tamamı değildir bu. İslam'ın tamamı hayatım ve ölümüm. Hayat başlangıcımdan ölüm anıma kadar hayatımı Allah'ça, Resulünce, Allah'ın ve Resulünün buyruklarınca, Allah'ın ve Resulünün hükümlerince yaşamamdır. Allah ve Resulünün buyruklarını hayat düsturu edinmemdir. Sahabe böyle dedi. Nisa suresi 59. ayet-i kerime nazil olduğunda, Allah'a ve Resulüne ve Allah'ın ve Resulünün hukukuna, hükümlerine, yasalarına, anayasasına göre sizleri idare eden ve sizleri yöneten emir sahiplerine itaat edin dedi Allah ve bunların dışındakilere itaat etmeyin dedi mevhumu muhalifinden Allah subhanehu ve teala. Sahabe, ya Resulallah, zaman konjüktür, bu zamanda çağımız, Avrupa, insan hakları vesaire demeden, ala ra'su vel ayn dedi ya Resulallah. Semi'na ve ata'na ya Resulallah. Amenna ve saddakna ya Resulallah dediler. İşittik ve itaat ettik. İşittik, iman ettik, tasdik ettik ve doğruladık ya Resulallah. Sen öyle dediysen öyledir dediler. Allah ve Resulünün buyruklarına evet, ama tağutların buyruklarına da la dediler. La ilahe illallah dediler. Allah'tan başkalarını biz kabul etmeyiz dediler. Ve ayetin devamında, ya eyyühellezine amenu dedi Rabbimiz, ey iman edenler, eti'ullah, Allah'a itaat edin, ve eti'ur rasul, Resulüne itaat edin, ve ulul emri minkum, emir sahiplerine de, kayıtlı, minkum, sizden olan Allah'ın ve Resulünün hükümlerini size emreden emir sahiplerine, minkum, sizden olan, yani Allah'ın ve Resulünün buyruklarını size emreden emir sahiplerine de itaat edin dedi. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Anlaşmazlığa düşerseniz, bir şey hakkında ihtilaf yaşarsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Yani sulh muhakemeleriniz, ceza hukukunuz, miras akdiniz, miras paylaşımınız, bu ve buna benzer tüm hususları götürebileceğiniz muhakeme merci neresi olsun dedi Rabbimiz? Allah ve Resulü olsun. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve Resulü. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve Resulüne ve ahiret gününe iman ediyorsanız. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu böyle yapın. Ha başka şeylere iman etmiş olabilirsiniz. Doğu Roma hukuku, Avrupa insan hakları veyahut da İtalyan ceza hukuku bu ve buna benzer. Allah'ın asla dost edinmeyin. Onların dinlerine kabul etmedikçe onlar sizi asla sevmezler dediği Yahudi ve Hristiyanların yasalarına, hayat programlarına, kültürel görüşlerine göre de hareket edebilirsiniz. Ama Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız sizin ölçünüz İslam'dır. Adalet ve refah bahşeden, müreffeh bir hayat sunan, sizi adaletle idare edebilecek ve yeryüzündeki sömürüleri kaldırabilecek, insanları mutlu edebilecek Allah'ın ahkamına koşun dedi Rabbimiz. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُ اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ buyruğu gibi En'am suresinde, ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi davet ettiğinde Allah ve Resulüne icabet edin. Kayıtsız kalmayın, ama demeyin, bence demeyin, bu zamanda demeyin. Fakat lakin topluma göre, çoğunluğa göre, konjüktüre göre, Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre demeyin. Allah ve Resulü sizi adalete çağırıyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırıyor. İstecibu, icabet edin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu, icabet edin, kayıtsız kalmayın. Umursamazlık yapmayın. Dikkate alın. Allah ve Resulü sizi adalete çağırıyor. Allah ve Resulü sizi cennete çağırıyor. Ama tüm tağutlar, tüm şeytanlar sizi kendileriyle beraber cehenneme çağırıyor. Propagandalarıyla, söylemleriyle, ideologyalarıyla, cahiliye fikirleriyle, Kur'an dışı yönetimleriyle, Kur'an dışı ilkeleriyle sizi İslam'dan koparmak istiyor. İşte Rabbimiz Allah Teala böyle dedi. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا İşte bu sizin için daha hayırlı ve sonuç, yorum ve netice bakımından ahsen, daha güzeldir. Meseleleri Allah'a ve Resulüne arz etmeniz, Allah ve Resulünün bak dediği yerden tevhid perspektifiyle hayatı okumanız, hayatı Kur'an penceresinden gözlemlemeniz ve Kur'an ve sünneti hayatınızın temel ilkesi kabul etmeniz sonuç bakımından daha hayırlı ve ahsen, en güzel olandır. Sizin gibi yaratılmışların direktifleri, sizin gibi yaratılmış insanların hevalarından ve arzularından oluşan fikirlerin sizi yönetmesine, sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Sizi ve onları yaratanın buyruklarına itaat edin ki adalet budur, müreffeh hayat budur, hak budur. Eğer haktan, adaletten bahsetmek istiyorsak, el hak olan ve el adl olan, yani hak ve adalet cümlesinin kökü olan, sahibi olan, ortaksız sahibi olan, bu konuda onunla asla denk olamayacak olan Allah'ın hak olan hükümlerine, adalet hükümlerine teslim olalım ki Kur'an'ı değişmez mehin kabul edelim ki vallahi ahirette Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'a karşı muamelemize göre bize muamele edecektir. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike ve sevve tus'elun dedi Rabbimiz. Allah Zuhruf suresi 44. ayet-i kerimesinde. Muhakkak ki bu Kur'an senin için ve ümmetin için bir öğüttür. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan dolayı sorulacaksınız. Nasıl ki ehliyet sınavına girmeden önce elimize tutuşturulan trafik, ilk yardım ve motor bilgilerini içeren bir kitapçığı okur ve bir ehliyet sahibi olmak için o kitaptan çıkacak sorulara hazırlanır ve o kitaba göre imtihanda soruların cevap şıklarını işaretliyor isek, aynı şekilde çıkacak sorular veya yapmış olduğumuz işlerin, eylemlerin neticesi Kur'an-ı

0: bizi bekleyen sahnelerden bir tanesidir. Bu bir senaryo değil. Doğruluğunda şüphe olmayan Kur'an'ın haberlerinden bir haberdir bu. Rabbimiz Allah Teala bize öyle beyan etti. Kur'an-ı Kerim'de cennetlikler ile cehennemlikler arasında konuşacaklar. Cennet ehli cehennemliklere seslenecek. Ey ashabunnar, ey cehennem ashabı, ey cehennem topluluğu, sizin cehenneme girmenize sebep olan nedir? Cehennemdekiler diyecek ki, biz dünyadayken namaz kılanlardan değildik ve dalanlarla beraber dalardık. Hevasına, arzularına, nefsine dalanlarla beraber biz dünyada dalardık. Ahiret diye, Kur'an diye, tevhid diye, namaz diye, oruç diye, hac diye, zekat diye bir gündemimiz yoktu. Modaya dalardık, futbola dalardık, eğlenceye dalardık, yeme içmeye dalardık. Ticaret mi? Para gelsin de nereden gelirse gelsin faize dalardık, kumara dalardık, zinaya dalardık. Ve bu daldığımız dünya putları bizi Allah'ın dinini anlamaktan alıkoydu. Biz o dünya hayatına dalanlarla beraber dalandık ve o yüzden biz şu anda cehennemdeyiz dedi. Rabbimiz Allah Teala bu dünyadan bize bu sahneyi gösteriyor. Gözümüzle görüyormuşçasına haşyetle bu olayı iyi analiz etmeli ve dünyadayken dalanlarla beraber dalmamalıyız. Hayat ölçümüz Kur'an'dır. Hayata bakış açımızı şekillendiren Allah'ın kelamıdır. Allah'ın hukukudur. Allah'ın ibadet ile, ahlak ile, adalet ile telkin ettiği yasalarıdır. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'ı anlamada yegane ölçümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayata ve hayat içerisindeki vakalara bakabilme ferasetimiz, gücümüz tevhiddir. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği, hayatıma Allah'ın dışında kimsenin müdahil olamayacağı gerçeği, hayatta yegane otorite Allah'tır gerçeği, hayatta yegane yaşamımı düzenleyecek, dizayn edecek, bana hayat programı belirleyecek Rab olan Allah'tır gerçeği üzere bir yaşam sürmek ve onun dışında kendisine itaate çağıran ne kadar tağuti ve şeytani fikir ve ideolojiler varsa onlardan uzak kalabilmek, işte Nebevi Hareket Okulu'nun üçüncü merhalesi olan akide, yani inanç inkılabı, düşünce inkılabı ve sonrasında da ilim inkılabı budur aziz müminler. İlim dendiğinde Allah'ın vahyinin hesaba katılmadığı ne kadar batılı ideolojik fikir ve ideoloji varsa bizim nazarımızda ilim ve bilim değildir. Bizim nazarımızda ilim vahiy, vahiy ise ilimdir. Ben müminim diyen müminlerin, muvahhidlerin hayat ölçüsü budur. Bu haftada ilim inkılabı üst başlığı altında edille-i şer'iye dediğimiz müminlerin dört mehenk taşı olan kitap, sünnet, icma ve kıyas konu başlıklarının birincisi olan kitabı anlamaya, aktarmaya ve güncellemeye çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah ikinci temel kaynağımız olan sünneti, yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın kavli, takriri ve fiili sünnetlerini ve günümüze güncellemesini anlatmaya ve inşallah yaşayanlardan olmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz ahir zaman fitnelerinin zuhur ettiği ve ümmetin önünü göremediği, fitnelerin gece karanlığı gibi ümmetin üzerine çöktüğü şu dönemde, hakkı hak bilip hakka tabi olan ve batılı da batıl bilip batıldan içtinab eden kulların zümresine bizleri de sizleri de ilhak eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efem.
1: Özel efem. Allah Allah Allah Allahu ekber Allahu ekber
0: Allah Allah Allah Allah Allahu ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için... Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz, birbirinden değerli de konuklarımız oluyor. Bir süreden beri biraz eğitim sektöründeydik, biraz eğitim sektörüne ağırlık verdik. Malum okullar tam böyle kayıt zamanları, okullarda açılıyor. Eğitimde maalesef çok uzun yıllardan beri ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri. Bu hafta biraz daha farklı bir konuya değineceğiz inşallah. Biraz ticarette ama ticaretin farklı bir cephesinden bahsedeceğiz. Belgelendirme, tescil, patent vesaire. Hani biraz daha böyle marka ya da müessese sahiplerinin de bileceği, ilgileneceği bir alan. Dikkatini çekecektir muhtemelen. Dinleyicilerimizden pek çok bir müessese, bir marka sahibi olan insan vardır mutlaka. Onlar için de belki biraz bilgilendireceği bir program olacak. Efendim konuğumuz MEDES Belgelendirme Genel Koordinatörü Muhammed Aydın Beyefendi olacaklar. İnşallah istifade edeceğimiz, keyif alacağımız program olacak. Muhammed Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi öncelikle bu kısa girizgahtan sonra sizin çalışma alanınıza konu olan şey marka.
2: Evet.
1: Marka nedir onu diyelim.
2: Marka işletmelerin kullanmış oldukları gerek tabela olsun, gerek sosyal medya, gerekse işte domainler, internet sitesi uzantısı olsun fark etmiyor. Kullanırken kendilerini tanıtmış oldukları firmanın ismidir. Aynı zamanda ürünün de ismi olabilir. Yani hangi alanda kullanılabiliyorlarsa kendilerini diğer işletmelerden ayırt etmeye yönelik veya diğer ürünlerden ayırt etmeye yönelik kullanmış olduğu tüm isimlere biz marka diyoruz.
1: Eyvallah.
2: Bu gerek kendi ismi olsun, gerekse kendi koymuş olduğu herhangi bir isim olsun fark etmiyor. Biz buna marka diyoruz.
1: Peki bu korunma ihtiyacı olan bir şey midir?
2: Zorunlu olmayan ama kesinlikle korunması gereken, hatta gerekirse işletmeyi açmadan önce adım atılması gereken bir durum. Maalesef ülkemizde işletmeler açılır, tabelalar yapılır, kartvizitler, broşürler, siteler, her şey yapılır. Daha sonradan
1: canı yanacak bir şey değil ki.
2: Canı yanacak veya şurada da varmış diye bakılıp veya birilerinin benim markam dedikten sonra ortaya çıkan bir konu. Halbuki genelde kurumsal ve büyük firmalar daha hiç işletme açmadan veya bir ürün üretmeden bunun başvurusunu yapar. Bu şekilde bir kendini koruma altına, ismini garanti altına yapmış olur.
1: Bu biraz da profesyonelliğin bir gereği olsa gerek herhalde.
2: Kesinlikle gereğidir. Yani zorunlu olmayıp ama her şeyden daha zorunlu olan bir belgeymiş gibi düşünün. Çünkü bunu bir tapu olarak düşünebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, siz bir arsaya gidiyorsunuz, işte bir yerleşim yapıyorsunuz, bir dükkanı kuruluyorsunuz. Daha sonra işletmeniz büyüdükçe her sene bir kat atıyorsunuz. İşin sonunda büyük bir plazaya ulaşıyorsunuz. Ancak tapu sahibi gelince veya birileri alınca o zaman bütün emekleriniz çöpe gidiyor. Burada ilk baş hiçbir yatırım yapmadan önemli olan tapuyu almak. Yani ismin tapusu da marka tescil belgesidir. Tabi halk arasında patent belgesi diye de bilinir ama bu çok önemli değil. Marka tescil belgesidir. İsmi tamamen koruma altına almak için kurum tarafından, Türk Patent Kurumu tarafından başvurularını yaptığımız, takip ettiğimiz ve tescilli belgesini verdiğimiz
1: kişi ya da kurum adına tescil edilen isim.
2: İsimdir. Yani bir marka tescil belgesini şahıs da alabilir, şahıs firması da alabilir, limited anonim şirketi de alabilir, fark etmiyor. Markayı almak için herhangi bir şirket olmadan da alınabilir. Aynı tapu örneğinden devam edebiliriz yani.
1: Anladım. Belki bu tür kavramlar, ticari kavramlar bizim hayatımıza çok çok daha batıya göre çok çok daha geç girmiş olmasından dolayı biraz böyle toplumda oturması, sektörde oturması çok kolay olmuyor ya da zaman alıyor ya da her seviyedeki ticaretle ya da hizmet sektörüne ulaşan herkesin de tercih edeceği bir şey olmuyor belki ama bunun için dediğiniz gibi ya bir canı yanacak ya ciddi anlamda bir şey yaşayacak, kriz yaşayacak. Yani şu zaman zaman duyarız biz, bir esnaf bir marka oluşturmuş 15-20 yıl 30 yıl içerisinde. Yani bu bir tekstil markası olabilir, bu bir gıda markası olabilir, şu ya da bu. Bunu belli bir süre getirmiş, bundan artık tabiri caizse o ağacı meyveleri toplamaya başladığı zaman bir de bakmış ki o isim, yani 30 seneden beri kendi emeğiyle oluşturduğu isim başkası adına tescil edilmiş.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bu dediğiniz gibi o plazadan örneklendirirsek, evet. Yani siz yıllarca plaza yöre dikmek için uğraşın, sonra adam biri gelsin desin ki bak kardeş bu plazanın sahibi benim aslında, sen yanlış yaptın. Evet. Ve bunun karşısında yapabileceğiniz çok fazla bir şey de yok maalesef. Dolayısıyla bu işi yapıp belli bir seviyeye getirdikten sonra yapacağımız bir belgelendirme, bir faaliyet değil, tam tersi işin kuruluş aşamasında, hatta öncesinden yapılması gereken tedbir bir anlamda, alınması gereken tedbir bir anlamda.
2: Doğru. Şimdi tabii günümüz şartlarında bugün bir tabela yaptırdığınız zaman en küçük tabela 50 bin liradan başlıyor. 100 bin, 150 bin, 200 bin tabelasına göre rakamlar artıyor. Tabii tabelanın yanında kartvizit, katalog, internet sitesi, domainleri, çalışmalar, sosyal medyalar derken alıp başını yürüyor. Yani bugün bir yıllık bir işletme bugün kuruluyorum dediği zaman ortalama normal bir işletme tabelasıyla diğer saydığım şeylerle beraber 200-250 bin lira yakın para harcıyor dolaylı yoldan. Bu çok göze gelmiyor. Ancak marka çok daha insanların tahmin ettiğinden düşük rakamlardır. Yani ortalama söylüyorum. İşte bir işletmeye bir markanın maliyeti başvurusuyla tescil edilmesi ortalama 25 bin küsur, 25 bin 30 bin arasını bulabiliyor.
1: Ne kadar süre bir tescil bu?
2: Toplamda ondan bahsedeceğim. Yani 4-5 ayı bulan bir süreç. 2 aşamalı bir süreç. Ama başvurusu yani 10-15 bin lira arasında bir şey yani. Sınıflara göre değişiyor. Onların sınıflarından da bahsedeceğim. Maalesef bunları firmalara söylediğim zaman çok önemsemiyorlar. Yani marka zorunlu olmadığı için önemsemiyorlar. Ancak bugün bir işletme açıldığında güzel bir logosuyla, güzel bir tabelasıyla beğenildiğinde direkt aynı isimden başkası açabilir. Hiçbir şekilde hak sahibi olamaz. Bunun sebebi şu. Firmalar ünvanla marka tescili birbirinden ayırt ediyor. Yani ben örnek veriyorum. İşte MEDES belgelendirme danışmanlık limited şirketini aldım. Bu isim bende. Kimse kalkıp bu sektörde bu ismi kullanamaz şeklinde. Ancak bugün ticaret odasında MEDES belgelendirme değil de MEDES patent diye bir başvuru yaptığınızda ticaret odası bu ünvanı veriyor. Çünkü ticari bir faaliyetle marka tescili birbirinden ayrı. Yani Türk Patent Kurumu bunun için var. Eyvallah. Koskoca kurum marka, isim ve ürünlerin patent belgelerini vermek için var. Haliyle iki tane ayrı kurum birbirinden bağımsız. Bugün örnek veriyorum Yılmaz adı altında başlayan yüzlerce ünvan var.
1: Kesinlikle.
2: Ama o sektörde bir tane Yılmaz vardır. Yani markalaştığı zaman. Yani haliyle birbirinden ayırt etmeyi insanlar anladığında o zaman marka teşhire değer vermiş oluyor. Tabii bazı profesyoneller daha dediğimiz gibi işletmeyi açmadan veya ürünü üretmeden önce var çünkü bizim firmalarımız. Biz bir firmanın ünvanını veya işte markasını teşhir ediyoruz. Sonra firma örnek veriyorum parfüm işi yapıyor. Her çıkarttığı parfüme veya her çıkarttığı iç suyuna bir marka teşhir başvurusu da yapıyor. Ne oluyor? Şimdi firma hem kendi tabela değerini koruyor hem de ürünlerin isimlerini kutuların üstüne koyacağı isimlere dahi tescillemiş oluyor. Şimdi baktığınız zaman bu firma boşa yatırım hiç yapmayan firma cebinde bir kar olarak görmesin. Tescilli olan bir markanın devri, franchise'lik verme hakkı diğer firmalara göre, rakiplere göre ön plana çıkma ihtimali daha yüksektir.
1: Çünkü şöyle bir ihtimal tabii daha düşük oluyor dediğiniz gıdadan örnek verelim. Diyelim ki bir bisküvi çikolata firmasının 150 çeşit ürünü var.
2: Evet.
1: Yani üst isimde, üst markada ürettiği altta ürünler var. 150 tane ürün. Her üründe ayrı ayrı tescili var.

0: kelime bile birbirine benzememesi lazım. Mesela klas oto, cılas oto, ikisi de klas olarak okunuyor. O bile birbirine etki edebiliyor baktığın zaman. Bir de bir harf değiştirdiğiniz zaman o harfin aslında eklentiden ziyade markanın anlamını da değiştirmesi lazım.
1: Eyvallah.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Mahir diye bir isim başvurusu yapıyorsunuz tekstil sektöründe. Adam da Kastamonu başına K harfi koyuyor. Kahir yapıyor. Ne oldu? Bu bir harf ismini değiştirdi. Tamamen manasını değiştirdi. Mahir, Kahir. Böyle bir harf olması lazım. Yani o harf işte Mahir'de iki tane M var. Ben bir tane daha M koyayım. Olur mu diye olmaz.
1: Peki şu olur mu? Özür dilerim. Şimdi Mahir tekstil sektöründeydi.
0: Evet.
1: Peki ben Mahir bir fal açabilir miyim?
0: Açabilirsiniz. Toplamda Türk Patent Kurumu'nda 45 tane sınıf var. Aynı firmalar işletmeyi açarken bu vergi levhasına yazan NACE alanı, NACE kodu diye bir faaliyet vardır. Her firma kendisine ilgilendiren, işte binlerce NACE alanından bir kod seçiyor kendisine. Ben bu faaliyeti yapıyorum diyor. Ve vergi levhası ona şekilde oluşturuluyor. Markada da 45 tane sınıf var. Her firma kendi sektörüne uygun sınıftan alabiliyor. Yani örnek veriyorum, tekstil sınıfı satış yapıyorsa satıştan alabiliyor. Eksa'dan imalat kısmı da var. İmalattan da alabilir. Ama ben bir sınıf değil de birkaç farklı sektörden de alayım diyen firmalarımız da var. 10 sınıf, 15 sınıf başvuru yapan da var.
1: Şunun için söyledim bunu aslında. Şimdi mesela çok global markalar var. Evet. Adamlar belki binlerce şeyi almak zorunda. Faraza, hani ismini zikretmek istemiyorum ama çok bilinen bir bilgisayar markası diyelim.
0: Evet.
1: Dünyaca biliniyor. Şimdi adam mahallede o isimle bakkal atsa normalde onun tescil almamışsa yapacak bir şey yok.
0: Şimdi çok global büyük markalar için konuşursak bunlar da farklı sektör de olsa yine taklit diye geçiyor. Çünkü onların ekstradan tanınmış marka başvurusu da oluyor.
1: He.
0: Şimdi normal bizim büyük firmalarımız normal marka başvurusu yapıyor. Veya biz en küçük firmada normal marka başvurusu yapıyor. Ama çok büyük firmalar tanınmış marka başvurusu yaptığı için haliyle o isimi çok bir şey açamıyorsunuz.
1: Anladım.
0: Direkt onlar yine farklı sınıf da olsa başvuru bile yapsak farklı sınıftan başvurumuza itiraz edebiliyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Mesela firma markayla görüştüğümüz zaman firmayı biz önce sektörünü soruyoruz. Daha sonra markasını o sektörde araştırıyoruz sınıfta. Benzerleri varsa benzerlerini de söylüyoruz. İsim %100 müsait olsa bile, örnek veriyorum Özel FM, işte eğitim öğretim yayıncılık sınıfında bakıyoruz. Bunlar nedir? Bir sınıf veya iki sınıf olabiliyor. Daha sonra diyoruz ki evet Özel FM olarak müsait gözüküyor ama işte Özel Eğitim Dershanesi diye bir marka var daha önce. Bizim Özel FM'in faaliyetleri arasında bir evet eğitim öğretimimiz var. O sınıftan almamız lazım ama daha önce böyle bir marka da var diye biz bunun bilgilendirmesini yapıyoruz. Mesela MEDES belgelendirme diye marka var ama biz MEDES patent diye almak istiyoruz. Bununla ilgili de araştırma yapıp firmalara söylüyoruz. Bazı firmalar riski kabul edip başvurusunu yapabiliyoruz veya başvuru yaparken nasıl alabiliriz markamızı, çıkması nasıl kolay olur diye yönlendiriyoruz firmayı.
1: Onu diyecektim ben de. Şimdi burada tabii şey var, kesinlikle çözüm olmayan durumlar vardır. Yani nettir, yok kardeşim sen buradan bunu alamazsın. Boş yere çabalama, yani sonuç çıkmaz demek başka bir şey. Bir de ya bunu şöyle yaparsak aslında olabilir demek evet. De bir anlamda yol göstermektir. Hani burada bir defa kesinlikle aynı sektörde olmaması gerekiyor. Öncelikle aynı sektörde ve aynı isimde olması zaten mümkün değil. Belgelendirme anlamında, tescil anlamında mümkün değil. Farklı sektörlerde eğer o firma o sektörden almışsa yine mümkün değil.
0: Şimdi, evet, o firmanın yaptığı faaliyet de önemli bu arada. Yani baktığınız zaman evet karşılaştığımız konu, yani firmanın almak istediği marka daha önce o sınıfta alınmış oluyor. Şimdi baktığınız zaman o sınıfta birebir o işi yapan markalara da denk geliyoruz. Ama adam o ismi almış ama maalesef şöyle bir şey var. 45 tane sınıf olduğu için, yüzlerce sınıf olmadığı için bazı sektörleri bir arada tutuyor.
1: He,
0: mesela hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı araçlarının tamir bakım hizmeti diyor sınıfın içerisinde. Aynı sınıfta inşaat hizmeti de var. Şimdi baktığınız zaman firma özel inşaat olarak var ama biz özel otomotiviz. Biz bunların ayrımını, almamız gereken emtiaları, maddeleri her şeyi seçerek logonun düzenlenmesine kadar tavsiyeler sunuyoruz. Yani maalesef firmalar bunu domain gibi kendileri almaya çalışıyorlar.
1: Anladım.
0: Ama bu danışmanlık isteyen bir iş.
1: Eyvallah.
0: Çünkü bu bir süreçtir. Yani bir marka tescil belgesi domain gibi anlık müsait bir anlık alamıyorsunuz maalesef. Toplamda bir belgenin itiraz gelmesi 4-5 ayı buluyor.
1: Evet, öyle bir süreç yaşanıyor galiba değil mi?
0: Evet.
1: Peki neden bu normal, hani amiyane tabirle bir tık da anlaşılabilecek bir durum değil mi?
0: Şimdi maalesef değil, çünkü markanın bir araştırma, itiraz, yayın süreci oluyor. Mesela ben 2012'den beri bu sektörün içerisindeyim. 2012 senesinde 2016-17'ye kadar ortalama marka teşhir belge süresi 12

0: aydı. Hatta biz firmalara 12 ile 15 ay arasında bir süre veriyorduk. Şimdi süreç 4-5 ay kadar kısaldı. Aslında bu dünya üzerinde standart olan, yani Madrid protokolüne bağlı ülkeler üzerinde standart olan bir süreç. Bütün ülkelerdeki hemen hemen NACE kodları da aynı zaten. Haliyle nasıl oluyor? Mesela biz markayı dediğim gibi bir araştırıyoruz. Logosuna kadar bakıyoruz varsa. Logosuz da başvuru olabiliyor. Daha sonra sınıfları belirtiyoruz. Bunun tamamen kesinlikle bir danışmanla, bir vekille ilerlenmesini tavsiye ediyoruz. Yani kişiler Google'a bakıp aynı markadan var mı yok mu, kullanıyor mu diye bir araştırma yapıyorlar. Daha sonradan domain gibi işin içine girmeye çalışıyorlar. Maalesef burada daha sonrasında birçok daha
1: sıkıntılı durumlar
0: maddi
1: olabilir.
0: Ve süreç olarak sıkıntıya giriyorlar. Ama biz bunların önüne geçmek için, riski azaltmak için doğru bir araştırma, doğru bir logo başvurusu, doğru bir sınıf seçimi, emtiyasına, maddesine kadar sonra başvurumuzu yapıyoruz. Başvurumuzu yaptığımız andan itibaren artık top Türk Patent Kurumu'na devrilmiş oluyor. Orada da ilk 2-3 ay uzman incelemesine giriyor marka. Uzman markayı eğer uygun görürse bir bültene yayına çıkartıyor. Yani örnek veriyorum, biz 3 tane sınıftan başvuru yaptık. Bazen 3 sınıfı birden uygun görüyor ki biz önden araştırma yaptığımız için benzerlerini ve yakın birebir aynısını görüyoruz zaten. Daha sonrasında uzman bunu onaylarsa 2 ayın sonunda, 3 ayın sonunda bültene çıkartıyor. Bülten de şudur.
1: İtiraza
0: açık halinde.
1: Tabii.
0: Çünkü burada bu bülten dediğimiz Türk Patent Kurumu'nda yayınlanan bir bültendir. Daha önce o sınıfta marka tescil belgesi almış kişiler markası birebir aynı olsa zaten uzman önden reddediyor.
1: Yani.
0: Diyelim ki benzer görüyor. Biz Özel FM başvurusu yaptık. Diğeri de Özal diye bir marka. Türk Patent Kurumu vekillerinin önüne düşüyor. Çünkü biz de bir takip yapıyoruz. Bülten taraması yapıyoruz. Firmamıza diyoruz ki seninki Özel FM, senin sektöründe Özal diye bir marka başvurusu yaptı. İtiraz edelim mi? Eğer firma kabul ederse biz bir dosya hazırlıyoruz.
1: Tamam.
0: Harcını yatırıyoruz ve itiraz ediyoruz. Bu süreç bizim için de geçerli. Yani biz hem itiraz ediyoruz vekil olarak hem de bizim başvurduğumuz markalara itiraz gelebiliyor.
1: Eyvallah.
0: İtiraz gelirse sürecimiz değil 4-5 ay, 10 ay, 12 ay, 15 ay, 20 aya kadar uzayabiliyor. Ama bu demek değil ki itiraz gelen marka direkt red olduğu anlamına gelmiyor. Sürecimiz uzuyor. İtiraz gelmezse 2 ayın sonunda itiraz gelmedi, tescil noksan evrak çıkıyor ve biz de 10 yıllık belge ödemesini yapıyoruz. Markamızı alıyoruz.
1: Peki itiraz gelmedi. 2 aylık süreç mi var bunun için? Yani itiraz süresi 2 ay mıdır?
0: Bülten süresi 2 aydır.
1: Şimdi diyelim ki 2 ay değil de 3. ayda firma fark etti ki ya bu bizim ismimizi falan taşıyor. O 2 aydan sonra bir itiraz durumu olabilir.
0: Maalesef bülten harici hiçbir şekilde itiraz yapamıyor.
1: Peki bu marka mesela Türkiye'de ben kendi adıma bir marka tescil ettim. Bu Türkiye'yi mi bağlıyor sadece?
0: Bizim araştırmamız sadece Türkiye için geçerli.
1: Mesela Almanya'dan bir tane firma, kardeşim Türkiye'de benim ismimi kullanmışlar diye Türkiye'ye müracaat edebilir mi? Ya da burada bir sorun çıkartabilir mi?
0: O firmanın sorun çıkartması için aynı sektörde hizmet veya ürün satmış olması lazım bizim ülkemize. Örnek veriyorum, firma tekstil firması Almanya'dan.
1: Anladım.
0: Türkiye'de bir mal satıyor.
1: Bir bilinirliği olması lazım.
0: Bilinirliği, yani çok global olmasa da örnek veriyorum Özel kod diye bir kod üretiyor ve Türkiye'ye bunu satıyor ve Türkiye'de bir farklı bir tekstilci de kötü niyetle böyle bir ürün geliyor, ben de bu markayı alıp satın dediği zaman ülkenin, Türkiye'de bu kişinin marka tescil belgesi olmasa bile o kişi itiraz etme, dava açma hakkı oluyor. Tabii ki burada asıl olması gereken zaten Türkiye'de iş yapıyorsa Türkiye'de de alması lazım. Yani biz Türkiye'de marka tescil başvurusu yapıyoruz. Evet, tüm Türkiye için geçerli ama yani firma diyorsa laf arasında ben işte ihracat da yapıyorum. Biz ona tavsiye ediyoruz. Hangi ülkede ihracat yapıyorsan o ürünü
1: biz orada
0: o
1: da marka
0: da almanı tavsiye ediyoruz. Çünkü direkt kötü niyetin önüne geçmemek için. Örnek veriyorum, bugünkü parasıyla Türkiye'deki müracaata 10-15 bin lira para harcadı. Ama diğer türlü almadığında başkası taklit ettiğinde avukatlık masrafları, dava masrafı daha yükseğe çıkabiliyor. Önlem almak daha önemli bir etapta.
1: Bununla alakalı bir şey anladım. Yıllar evvel 80'li yıllarda meşhur bir Fransız markası vardı. O timsahlı marka, tekstil firması.
0: Evet.
1: Dinleyiciler bilirler pek çoğu. Türkiye'de bu marka biliniyor. Çok ender de olsa düşük ölçekte bir Türkiye ihracatı da var firmanın. Bir gün firma sahiplerinden biri, yetkilisi şu ya da bu niyeyse işte bir şekilde Türkiye ziyaretinde bakıyor ki dağ taş o firmanın timsahı dolu.
0: Evet.
1: Bakıyor ya, kalitede öyle şey de değil böyle. İşte bizim o Tahtakale mercan taraflarına falan böyle şey de kaliteli diyor. Yani adam 10 tane gönderiyorsa 10 bin tane Türkiye'de satılıyor o markadan. Ondan sonra Türkiye'deki başka bir iç giyim markasına bu markanın distribütörlüğünü veriyorlar da bu şekilde toparlamaya çalışıyorlar. Ama tabii kaç yılda, 80'lerde de malum o kadar çok da kanuni altyapısı ona müsait değildi. Şimdi dediğiniz gibi yani bir ülkede oraya ihracatınız belki size ilk başlangıçta o piyasaya girdim güzel bir gelir sağlıyorum diyebiliyorsunuz ama bir süre sonra sizin taklitlerinizle başka bir ülkede mücadele etmek, kendi ülkenizde mücadele etmek de çok daha zor bir defa.
0: Kesinlikle. Tabii biz bu genelde globaller için bu örneği veriyoruz ama bizim mahalle arası esnaf dediğimiz kişilerde de böyle şeyler çıkabiliyor maalesef. Yani çok yakınına benzer markalar çıkabiliyor. Örnek veriyorum, kişi açıyor bakliyat sınıfında bir şey açıyor. Aynı yakın isme benzer başka kişiler de bakliyat markası. Aynı onun konseptini kopyalayarak. Yani tabii ki siz marka tescilinizi almanız tamamen %100 sizi koru anlamına gelmiyor. Yani Türk Patent Kurumu başvuru yapmış olduğunuz markayı inceler, itiraz gelmezse tescil verir. Ama bu işin arka planında tescil ettikten sonra sizin artık takibinize giriyor.
1: Eyvallah.
0: Vekil olarak biz de takibi Türk Patent Kurumu üzerinden yapabiliyoruz. Yani benzer marka uzmanın gözünden kaçmış mı veya yakın marka uzmanın onayından geçmiş mi diye firmayı biz sunabiliyoruz. Ama aynı mahallede, aynı ülkede, aynı ilde, farklı yerde o sektörde kullanılıp kullanılmaması tamamen firmanın takibine kalmış oluyor.
1: Bütün tesciller size düşüyor değil mi?
0: Bütün markalar evet gözden kaçırmadığımız sürece özel algoritmalı programlarımızla beraber takibini yapıyoruz.
1: Dolayısıyla siz aynı zamanda yani tesciri gerçekleştirmek de buna aracılık yapmakta kalmıyorsunuz. Markanın o ismin ilerleyen yıllarda da ona benzer isimler, taklitler olup olmadığında bir şekilde takip ediyorsunuz siz firma adına bir anlamda yani. Çünkü evet, bunu fark ettiğinizde firma sahibiyle ya da marka sahibiyle bunu bildiriyorsunuz. Yani böyle bir ilişkilenme kaynaklı yoksa sözleşmeniz arasında böyle bir görev tanımı da var mıdır? Ama netice itibariyle bu markanın ya da hizmetin kurulması için sadece onu tespit etmek yetmiyor. Bunu takip etmenin de gerektiğini gösteriyor bir anlamda.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Markanın zaten en önemli kısmı ilk ön araştırmadır. Daha sonra doğru başvurudur. Çünkü mesela dedim ya, her işte olduğu gibi maalesef burada da kişiler kendileri yapabiliyorlar. Neden maalesef diyorum? Burada evet belki vekillik ücreti ödemeyerek, hizmet bedeli ödemeyerek kâra geçmiş oluyorlar ama oradaki 3-5 bin lira kâr onlara daha sonra çok ciddi masraflar açabiliyor. Çünkü doğru başvuru yapmadan, doğru araştırma yapmadan, ki ne kadar sağlıklı araştırma yapabilirler, bir marka girişi yaptıkları zaman bu itiraza takılabiliyor, uzmana takılabiliyor. Diyelim ki marka tescil belgesini başvurdular veya sürece girdiler veya belgeyi de aldılar. Ancak doğru sınıfta yapmadılar, eksik sınıfta yaptılar. Çünkü maalesef başvuru yapıldığı andan itibaren aynı gün, ertesi gün bile olsa maalesef sınıf ekleme, logo ekleme, değiştirme, düzenleme olmuyor. Çünkü o hemen hemen bir sürece girmiş oluyor. Yani uzman ona 2 günde de karar verebilir, 2 ay, 3 ayda da karar verebilir. Uzmanın ortalama karar süresi 2-3 aydır. Yani haliyle bu başvuru sürecini yaptık, doğru bir başvuru yaptık danışman olarak. Sonra 4-5 aylık takip yapıyoruz. Orada sürekli firmayı bilgilendiriyoruz. Sonra çıktığı zaman firmanın ödemesi gereken parayı baştan söylüyoruz, ikinci tescil ücretini. Bazı firmalarla da şöyle bir anlaşmamız olur. Benim markalarımı takip et diyor. Biz yıllık firmaya danışmanlık yapıyoruz. Bu aylık rapor sağlıyoruz firmaya. Yani bu ay size benzer iki tane, sizin markaya benzer iki tane marka bulduk şeklinde bir takibimiz oluyor. Bu rapor şeklinde bir danışmanlıktır. Ama bu olmadan da biz firmadan hiçbir ücret talep etmeden marka tescil belgesini teslim ettikten sonra gerek bir yıl gerek 2-3 yıl sonra da biz bir marka, benzer marka yakaladığımızda bunu firmaya bildiriyoruz. Neden? Çünkü harç harici dosya hazırlama ücretimiz oluyor. Biz de o hizmet bedelini almak için, kazanmak için firmaya böyle bir danışmanlık yapıyoruz. Tabii bu süreçte maalesef bizim sektörde, her sektörde de olduğu gibi dolandırıcılar çok türedi.
3: Öyle mi?
2: O da şöyle oluyor. Bu dinleyicilerimiz için çok önemli. Yani gerek bizle çalışsınlar, gerek başkasıyla çalışsınlar fark etmiyor. Bir marka başvurusu yaptığımız zaman dolandırıcılar yeni marka başvurusunu zaten görebiliyor. Yani sektöre hakimler. Ne yapıyorlar? Marka isminden bulmaya çalışıyorlar Google'dan. Şimdi ben firmaya başvurmadan diyorum ki ilk 2-3 ay uzman sonra yayın sonra tescil derken, yani para ödememiz için itiraz gelmese bile minimum 4 ay sonra para ödeyeceğiz ikinci ücreti. Dolandırıcılar markadan Google'dan firmayı buluyorlar. Örnek veriyorum, özel çorba. Özel çorba yazıyorlar. Ümraniye Tepesi'nde bir çorbacı diyor. Tamam, ulaşıyorlar. Hayırlı olsun diyorlar. Markanız tescillendi. İster 10 yıllık ister 20 yıllık diye para ödeyin diyorlar. Örnek veriyorum, biz 15 bin lira alıyorsak diyorlar ki işte yıllık 15 bin lira koruma, 20 yıllık 20 bin lira gibi böyle paralar istiyorlar. Biz de ne yapıyoruz bunların önüne geçmek için? Normalde marka tescil başvurduğumuzda, başvuru oldu hayırlı olsun demek için, yayına çıktığında bilgi vermek için bizim arkadaşlarımız firmayı arıyordu veya tescil karar verdi, para ödeyin diye ayırıyordu benim haricinde. Ama maalesef o kadar profesyoneller ki Türk Patent Kurumu ismini bizim firmanın adına kadar kullanabiliyorlar. Otomatikmen ne oldu? Biz de firmaları uyarıyoruz. Diyoruz ki mesela işi ben aldım, firmayla ben tanışıyorum. Diyorum ki işte Ahmet Bey, seni benim haricinde kimse aramaz. Ne süreçle ilgili ne de ödemeyle ilgili. Bu şekilde biz de dolandırıcıların da önüne geçmiş oluyoruz.
3: Sizi bu süreçte bypass edebiliyorlar o zaman. Çünkü sizin resmi olarak eğer anlaşmanıza şöyle bir şey koymadıysanız, o da çok mantıklı bir şey değil. Hani benim bütün işlemlerimi MEDES belgelendirme devam ettirecektir. Onun haricinde başka kimseye ödeme yapmayacağım vesaire falan, bilmem. Bu şekilde bir anlaşma maddesi koymak da belki çok ahlaki demeyelim, yani çok gerekli olmayabilir. Ama yani bazen siz de tedbir almazsınız aslında. Siz de buna bypass olunabiliyorsunuz.
2: Evet
3: yani,
2: maalesef. Yani firma normalde bize ödemesi gereken belge ücretini, harç ödemesini gidip başkasını ödüyor. Orada bir mağduriyet oluyor. Tabii biz bunun önüne bu şekilde gerek yazılı gerek sözlü olarak geçebiliyoruz. İşin sonunda da marka tescil belgesi dediğim gibi çıktıktan sonra da her 10 senede bir yenileniyor. Yani benim işte bugünün şeyiyle 2016'daki sürekli 2016'da yaptığım markalarla iletişim halindeyim ve ben bunları yeniliyorum 10 senede bir. Bunlarla da iletişim halinde oluyoruz. Aylık takip de yapıyoruz. Firmalar için iyi oluyor.
3: Eyvallah. Peki şunu soralım. Hani bakınca, yani daha doğrusu günlük hayatta böyle dediğiniz gibi belki pek çok esnafın pek çok firmanın çok ilgisini çeken ya da çok böyle direkt hayatında böyle ya olsa ne olur olmasa ne olur diyeceği bir şey. Hani bu şey gibi aslında olması gereken bir şey ama hani bir dükkanda diyorsunuz ki yangın söndürme tüpü var. Ya olsa ne olur olmasa ne olur 50 seneden beri buradayız bir defa kullanmadık gerçekten de ama oluyor ki bir defa kullanmanız gerekiyor o zaman da hayat kurtarıyor. Ya bu da biraz öyle galiba. Yani şimdi ya diyor tesis etsem ne olacak? Olsa ne olur? Belki evet 20 sene bir şey olmayacak. Ama 21. sene çok büyük bir sıkıntıdan, beladan kurtaracak sizi belki. Yani sizin o 20 senelik birikiminizi, 20 senelik hizmetinizin belki korumasını sağlamış olacak. Dolayısıyla bir defa ciddi anlamda eğer bir mahalle bakkalı, mahalle manavı değilsek, efendime söyleyeyim bir pazarda limon ya da böyle tekstil ürünleri satmıyorsak, yani bir kurumsal kimliğimiz 3 aşağı 5 yukarı varsa bir defa bu tür tescillere bir dikkate almalıyız herhalde. Neden evet. Bizim için yani gerçi siz demin bahsettiniz yani kısa da cadı olsa böyle konu başlığı olarak ama bunun şu boyutunu da biraz öğrenmek istiyorum. Belki dünyada bu belgelendirme olayı Türkiye'den çok çok daha fazla özellikle batıdan tabii oturmuş yerleşmiş bir sistem. Hatta şey derlerdi patent için ben bunu duymuştum. Yılda yüz binlerle ifade edilen patent anlamında. Adam öyle bir o konuda artık şuurlu ki yani topluluğun başını böyle bir yıldız şeklinde yapsa onun bile şeyini alıyor.
2: Doğru. Onu yapan firmalarımız var.
3: Çünkü adam biliyor ki evet belki ilk bakınca bununla alakalı bir sıkıntı yaşamam. Fakat bununla alakalı sıkıntı yaşarsam bir ciddi maddi kaybım olur. İki uğraşması çok daha sıkıntılı olur. Yani mevzuat kanunen uğraşması çok daha sıkıntılı olur. O yüzden isterseniz biraz daha işin gerekliliğini yani bu belgelendirmenin olmaması durumunda olabilecek vehameti de aslında biraz daha böyle belki örneklerle dinleyicilerimizle anlatabiliriz firma sahiplerine ya da marka sahiplerine meselenin vehametini biraz daha aslında vurgulamakta fayda var.
2: Yani tabii marka zorunlu olmamakla beraber ticari anlamda bir zorunluluktur. Yani resmi zorunlu değil ama ticaret yapıyorsa bir insan kesinlikle bu zorunlu hale geliyor. Ben geçen sene mesela Kocaeli'de bir firmayı ziyaret etmiştim. Firmanın tabelasını sadece 150 bin liraya yaptırmıştı. Geçen seneki rakamdan bahsediyorum. Sadece tabela. Yani bunun işte içerideki görseldeki çalışmalar, isminin olduğu her çalışma bir marka çalışmasıdır. Bizim de yani toplamda ortalama doğrudan vatandaş 200 bin liralık geçen senenin parasıyla bir yatırım yapmış oluyor. Ben firmayla marka için görüşmeye gittiğimde yani adam tabiri caizse kenardan gülüyor. Yani hiçbir şekilde ciddiye almadığı bir durum. Şimdi mesele başkalarının o ismi kullanıp kullanmaması değil. Kişinin kendi firmasına, kendi markasına vermiş olduğu bir değerdir bu.
3: Eyvallah.
2: Yani kişi nasıl firmasına değer veriyorsa önce o değer vermiş olduğu ismi tescillemesi gerekiyor. Bu kendinden olan bir prestij, imaj mı dersiniz, kurumsallık mı dersiniz, değer mi verdiniz? Ne olursa olsun. Yani çünkü markanın birincisi izinsiz kullanımının önüne geçmiş oluyorsunuz. Marka alarak yani kendine has bir marka olmuş oluyor.
3: Marka değerini muhafaza etmiş oluyorsunuz.
2: Muhafaza yani. Ediyorsunuz yani kendine has oluyor. Yani biliyor bu vatandaş yani haricinde kimse bu sektörde kullanamaz. Buna evet. Hakim. Şimdi diğer türlü saldırıları her zaman açıktır yani baktığınız zaman. Daha sonra işletmesi büyüdüğünde ki vatandaşlarımız her sektörde ne olursa olsun kendilerini küçük görmesinler. Bugün bir marka küçük olabilir ama yarın bir gün bunun lisans verme, devretme, bayilik verme hakları olabilir. Üçüncüsü örnek bir ihaleye katılıyorsunuz. Bir yere teklif sunuyorsunuz. Burada resmi evraklarınız arasında marka olması sizin kendi firmanızı değerli görmeniz. Bunun akabinde işte bizim sağladığımız diğer hizmetlerden ISO kalite belgeleri vesaire de var. Bu tamamen kurumsallık. Firmanın kendi prestijinin altyapısını hazırladığı anlamına geliyor. Yani rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. Her iki resmi bir kurumla çalışıyorsanız işte marka tescili gibi dediğim gibi kalite belgeleri gibi evrakları aldığınız zaman her zaman bir üst plana çıkıyorsun. Yani eskiden referanslar ben Ahmet abiyle Mehmet abiyle çalışıyordum. Şimdi referanslar artık belge oldu. Yani bizim de bu belgeleri pazarlamamız gerekiyor. Ben her firmaya marka tescil belgesi çıktığı zaman tavsiyem şudur. Çerçeveli bir şekilde duvara asın. Niye? Gelen insanlar görsün. Markanızın tescilini görsün. İnternet sitenize koyun. İşte bunun register diye bir işaret vardır. R işareti. Markaların logolarının yanında olur. Bunları mutlaka kart vizitinizde, kataloglarınızda belgelerimiz bölümünde belirtin. İşareti koyun. Gerek rakipleriniz görsün. Gerekse teklif verdiğiniz yerler görsün. Yani markaya ne kadar değer verirseniz ki bir sefer yatırım yapıyorsunuz. Yani bu sürekli her yıl ödeme yaptığınız, her ay ödeme yaptığınız bir işlem değil.
3: Eyvallah. Bu bir anlamda hem bir tedbir, güvenlik tedbiri hem bir anlamda prestijde.
2: Hani evet, pazarlama
3: marka,
2: yöntemi.
3: Tabii bu marka korunan bir marka. Yani tescilli marka. Peki şimdi firmayı kuracak şahıs.
2: Evet.
3: Bunu tescil için size geliyor. O sizin bahsettiğiniz bir ön araştırma süreci var. Mesela bu süreci gerçekleştirmek için de size ayrıca bir şey verecek mi? Bu, yani burada anlaşma nasıl ilerliyor? Şimdi siz bunu firma adına bu ön safhasını gerçekleştireceksiniz. Hani tamam hemen gel tespit edelim olmuyor. Tespit edilecek durumda mı bir defa onu tespit etmek lazım. Bu için de bir anlamda bir araştırma süreci var. Bu süreç gerçekleştirirken bir talebiniz oluyor mu firmadan?
2: Biz firmalara ücretsiz ön araştırma yapabiliyoruz. Hı hı. Bize çalışsın veya çalışmasın fark etmiyor. Bize sektörünü ve markasını söylemesi yeterli. Biz kaç tane sınıftan alınması gerektiğini, markasının müsait olup olmadığını ücretsiz bir şekilde hemen 10 dakika, 20 dakika içerisinde söyleyebiliyoruz.
3: İndirebiliyorsunuz. Bu da aslında bir anlamda bir ön aşama. Hani bu aşamadan sonra asıl sizin ücrete tabi olan hizmetleriniz devreye giriyor.
2: Doğru.
3: Peki demin de aslında ona kısmen değindik. Şimdi ben ürünümü ya da firmamı burada tescil ettirdim. Bu tescil sadece Türkiye için mi geçerli?
2: Sadece Türkiye için geçerli, evet.
3: Eğer ben bunun Avrupa'da, İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da geçerli olmasını istiyorsam bir zahmet orada da aynı işlemi yapacağım.
2: Orada da evet.
3: Bunu aynı da siz de mi yapıyorum?
2: Bunu da biz yapıyoruz. Çünkü bizim vekilimiz zaten aynı zamanda diğer vekillerle de çalışan, yurt dışındaki vekillerle de kontak halinde olan vekilimizdir. Orada da yine ön araştırma yapabiliyoruz. Ama tabii Türkiye'deki gibi uygun değil orada marka fiyatları. Örnek veriyorum, burada 10 bin liraysa orada 100 bin lira, yurt dışında 100 bin lira kadar çıkabiliyor.
3: Değil mi? Öyle bir fark
2: var. Ortalama biz hep firmalarımıza şunu söyleriz. Buradakinin 8-10 katını düşünebilirsiniz şeklinde.
3: Peki bir de siz demin bahsettiniz aslında, bu Madrid protokolünden bahsettiniz. Bu bir tür, mesela bu sigorta firmalarında vardır. Dünyadaki bütün sigorta firmaları aynı zamanda birbiriyle networkları vardır bunların. Hep bir ilişkildir birbirleriyle. Yani hatta birbirlerine sigortalıdır falan diye böyle farklı bir organik bir bağ vardır. Nedir bu Madrid protokolü? Sadece sizi mi ilgilendiriyor? Yani bu tescilleyecek firmaları da onlara bir güven sağlayacak bir üst çatı mıdır? Yani onların bilmesi gereken bir protokol müdür? Yoksa bu sadece sizin işinizle alakalı bir şey midir?
2: Bu Türkiye dışında marka başvurusu yapanlar için geçerli sadece. Hmm. Evet, yani kimi bir firma sadece o ülkede başvuru yapmak istiyor. Kimi firma toplu başvuru yapmak istiyor. Toplu başvuru yaptığı zaman da Madrid protokolüne bağlı ülkelerde topluca başvuru yapabiliyoruz.
3: Şu olmuyor anladığım kadarıyla, değil mi? Yani ülkeler arasında böyle bir protokol yok. Şimdi ben Türkiye'de ehliyet aldığım zaman bu ehliyetin geçerli olduğu ülkelerde oluyor. Yok kardeşim, biz bu ehliyeti kabul etmiyoruz diyen ülkelerde oluyor. Mesela ben burada netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yasaları vesaire olan bir ülke. Ben burada markamı tescil ettirmişim. Bir daha senden niye tescil ettirdim denilemiyor galiba. Çünkü her ülkenin belki kendine has standartları vardır. Farklı dinamikleri vardır. Ticari işleyişleri vardır. Dolayısıyla şayet büyük bir firmaysak, ihracatımız da varsa, evet, en azından ihracatımız olan ülkelerde marka ismin tescil edilmesine fayda var diyorsunuz. Çünkü az önce verdiğiniz örnekte, özellikle bu tekstilde falan çok, o benim verdiğim timsahlı, evet, tekstil örneğinde yarın bir gün karşımıza bu başta almamız gereken ufak bir tedbir almamamızdan kaynaklanan çok daha ciddi bir sıkıntılar yaşayabiliriz. Anladım kadarıyla.
2: O yüzden firmalar genelde işte büyükse biz toplu başvuruyu tavsiye ediyoruz. Hmm. O ülke ihracat yapsın yapmasın, toplu başvuruda yarın bir gün yapma ihtimalinde önüne geçmiş oluyoruz. Yani yaparsa en azından önden markası tescillenmiş olsun diye tavsiye ediyoruz.
3: Peki siz demin aslında biraz bahsettiniz. Diyelim ki ben otomotiv sektöründe, otomotiv sektörü deyince bir sınıf değil, onun içerisinde belki onlarca sınıf koyabiliyorsunuz. Şimdi bu gibi durumlarda sektörler arasında şöyle bir şey var mı? Yani ben bakliyatçıyım. Tamam kardeşim, senin kuru gıda var mı, öyle bir şey bilmiyorum. Kuru gıda sektörüne soktuk, bitti denilebiliyor mu? Ya da ben efendim otomotiv sektöründeyim. Sen burada tescil yapman için işte şuradan da tescil yaptırman lazım, kendini sağlama alasın şeklinde bir şey de olabiliyor galiba. Hani biraz da sektörün genişliğiyle alakalı olarak. Yani her sektör aynı muameleyi görmeyebiliyor tescil konusunda. Sektörün yayılmacılığı ve genişliğiyle alakalı olarak.
2: Evet.
3: Bazı sektörler belki daha kolay, daha basit, net belki bir kategoriye sokulabilirken kimi sektörler belki onlarca şeyde tescil almak zorunda ki kendini o konuda daha da sağlam almış olsunlar. Mesela bu gibi durumlarda süreç belki biraz daha da üstlüyordur. Belki harç kısmı biraz daha da artıyordur. Ama bu tür firmalarda zaten büyük ölçekli firmalar oluyor genelde galiba. Yani bu tür şeyleri çok ihmalde etmeden tedbir anlamında zaten alıyorlardır. Hani bir mahalle konfeksiyonunun, bir mahalle tekstilcisinin kendini tescil ettirmesiyle ismi belli bir otomotiv sektöründeki bir firmanın, ki muhtemelen süreç aynı olmuyordur, işlemler de aynı olmuyordur.
2: Aslında Türk Patent Kurumu'nda işlemler biraz adaletli. Yani bugün bir şahıs hiçbir şekilde işletme açmadan kendisine bir marka başvurusu yaptığıyla çok büyük global tekstil firmasının başvurusu arasında incelemede bir fark yok.
3: Tamam.
2: Orada Türk Patent Kurumu çok adil davranıyor. Burada tabii firmanın otomotiv sektöründe olması, hangi faaliyet yaptığı da çok önemli. Yani biz firmaya birincisi yapmış olduğu faaliyeti soruyoruz. İkincisi ileride yapma ihtimali olan faaliyetleri de soruyoruz. Mesela bazı dediniz ya, bazı sektörler vardı tek bir sınıfta alınabilir mi diye. Evet, mesela örnek veriyorum. Danışmanlık hizmeti, mimarlık hizmeti tek sınıfta alınabilir. Veya eğitim öğretimcisiniz, tek sınıfta alabilirsiniz. Ama mesela diyorsunuz ki ben gıdacıyım. Hangi alanında gıdacısınız? Yani bir restoran, kafe şeklinde bir gıdacı
3: hizmet
2: mısınız?
3: Hizmet sektörü mü? Evet, hizmet yoksa üretim mi?
2: Yoksa ürün satışı mı yapıyorsunuz? Bir de satmış olduğunuz üründen üstüne kendi markanız olacak mı?
3: Hmm.
2: Otomatikmen ne oluyor? Biz firmaya şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bakın, işte gıdanın içinde geçtiği, örnek veriyorum, pekmez, reçel, zeytin geçtiği bir grup var. Bunu mu üretiyorsunuz? İşte et grubunu mu üretiyorsunuz? İçecek grubunu mu yapıyorsunuz? Bu gruplar birbirinden ayrı sınıflardır. Firma dedi ki ben sadece tatlı unlu mamulleri ürünlerin üstüne kendi markamı vuruyorum. Tamam. Bir imalat sınıfını almanızı tavsiye ediyoruz.
3: Hmm.
2: Tavsiye. Hep tavsiye. Neden evet. Tavsiye? Çünkü her ek sınıf ek maliyet demek.
3: Eyvallah.
2: Ama bu da olması lazım.
3: Gerekliğini anlatıyorsunuz ama çünkü.
2: Tabii nedenini anlatıyoruz. Tabii. Firma diyor ki ben bir de satış yapıyorum. Tamam. O ürünün üstünde kendi markanız var. Bu imalatı fason da olsa, yaptırmanızda fason da yapsanız korumanızı tavsiye ediyoruz. Satış sınıfı nedir? İster bunu tabela altında bir dükkanda satabilirsiniz, toptan perakende. İsterseniz bunu sosyal medya veya internet sitesinden satabilirsiniz. Bu da bir satış sınıfıdır, fark etmiyor. Tamam. Peki masa sandalye var mı? Müşteri geldiği zaman oturup bunu yiyip içebilecek bir ortamınız var mı? Var. Tamam. Bir de hizmet sınıfından almanızı tavsiye ediyorum.
3: Bu kadar detaylanabiliyor yani.
2: Evet. Ne oldu? Gıda dediğiniz zaman 3 tane sınıf. Hatta işte dedi ki ben içeceğin üstüne de kendi markamı vuracağım. Dedi ki ben et sağlam grubunun üstüne de kendi markamı vuracağım dedi. Ne oldu? Size 4-5 sınıf oldu. Ama bazı sektörler var. İşte avukatlık hizmeti, hukuk hizmet 1 sınıf.
3: Yani.
2: Eğitim öğretim 1 sınıf. Veya sadece satış yapıyorum 1 sınıf. Orada tamamen bizim yönlendirmemizle alakalı firma bunun bilgi sahibi olmuş oluyor. Bir ikincisi de o sınıflardan zaten en önemlisi müsait olması gerekiyor. Yani bazen oluyor ki firmanın satış sınıfında müsait ama imalatta müsait değil.
3: Eyvallah.
2: Veya hizmette müsait değil.
3: Onu da siz takip ediyorsunuz.
2: Takip ve tavsiye yapıyoruz zaten. İstişare ederek markanın başvurusunu yapmış oluyoruz.
3: Eyvallah. Aslında dediğim gibi yani burada ticari faaliyetler artık modern dünyada böyle mahallede ben bakkal açtım, ben manav açtım ya da ben iki tane kasa koydum üzerinde limon satıyorum mantığıyla çok fazla yürümüyor. Eskiden belki çok daha kara düzen sistem devam ederken günümüzde artık işi yaptığınız yatırımın yanı sıra bir de onu korumak için, onu değerini ve varlığını korumak için de bir tedbir almanız gerekiyor. Bu belgelendirme de tescilde bir anlamda bunun tedbiri oluyor. Yanılmıyorsam tüm dünyada.
2: Evet, şimdi zaten bizim sizde de radyoda reklamımız dönüyor. Yani firmalara hep soruyoruz. Orada da geçiyor, reklamını yaptığınız marka tescilli mi diye. Yani firmalar maalesef birçok alanda önce tabelayla başlıyorlar. İnternet sitesi, kartvizitler bunu alıyorlar. Ünvanı bile, ünvanı alırken bile bir para harcıyorlar. Ki ticari ünvan tabeladan daha değerli.
3: Hı hı.
2: Yani bugün ticari ünvanı değiştirmeniz demek resmi olarak bankalar nezdinde, firmalar nezdinde, işte faturalandırmada, ticari ilişkide çok ciddi bir prestij kaybı oluyor. Yani firmanın markasını kaybedip ünvanı değiştirmesi. Baktığınız zaman ünvan alımı, işte tabelalar vesaire, yani bunların hepsi bir yatırımdır. Ve biz hep firmalara şunu sorarız. Reklamını yaptığınız marka tescilli mi? Çünkü sen bir markanın reklamını yapıyorsun ama tapusu sende değil.
3: Hmm.
2: Haliyle ne gibi? Tabela, kartvizit, internet sitesi ve diğer bütün işte harcadığınız reklam masrafları boşa gitmesin diyoruz. Reklamımıza zaten bu dönüyor.
3: Eyvallah.
2: Çünkü tapusu ait olmayan bir işletmeye, bir araziye, bir binaya yaptığınız bütün yatırımlar boşa gidiyor. Ya bugün kiracı olduğumuz evde bile bir çivi çakmaya aciziz. Niye? Ya benim, ben bu çiviyi çakacağım ama ben kiracıyım, mal bana ait değil yani, diyoruz.
3: Yani.
2: Ama kendi sahibi olduğumuz markaya, ticarete, ummana emek verdiğimiz, radyoya reklam verdiğimiz, tabelalar, internet sitesi, birçok harcadığımız reklamlara maalesef bir marka başvurusu yapmıyoruz. Ben her zaman firmalara bunu söylerim. Yani kesinlikle markayı bir şekilde önüne arkasına bir şeyler ekleyerek bir alalım.
3: Hı hı.
2: Öncelikle kendimizi koruyalım. Sonra başkalarının bu markayı alma girişiminin önüne geçelim.
3: Eyvallah.
2: Ki biz bu markamıza değer verelim. Tabii halk arasında patent olarak da biliniyor. Marka patent olarak da biliniyor. Onu da birbirinden ayırmış olayım. Marka tescil belgesi tamamen isimle alakalı olan bir şeydir. Hı hı. Tabelada, sitede, herhangi bir ürün üzerinde yazan isimdir marka tescil belgesi. Ama patent de herhangi bir ürünün başkası tarafından kullanılmamasına yönelik ürünün şeklini, ürünün teknik özelliğini korumaya altını, vasıflarını bir belgedir. Bunu birbirinden ayırt edebiliriz.
3: Eyvallah. Peki programın da sonuna doğru geldik. Son olarak şunu sorayım Mahmut Bey. Türkiye'de bir yüzde verebilir misiniz? Firmalarda, markalarda, hizmetlerde tescillendirme oranı nedir? Yani böyle bir talep var mı? Bir yoğunluk var mı bununla alakalı? Yoksa yani sadece bilinen sektörlerde, bilinen isimler, markalar arasında mı dönüp gidiyor bu hizmet?
2: Bence Türkiye'de kullanılan isimlerin yarısı tescillidir veya değildir. Yani %50'si belki tescillidir.
3: %50'si çok iyi bir rakam da yani, bence o kadar da olmayabilir.
2: Yani şöyle, tabii çok küçük esnafları katmayarak söylüyorum. Orta firmaları şey yapalım. Eğer mahalle arasındaki firmaları katarsak, sosyal medyada ticari faaliyet, yani ticari resmi bir firma olmayıp da işte kendince bir şeyler takı alıp satıp bir şeyler yapmaya çalışanları katarsak, küçük esnaflar da dahil %25 %30'u bile bulamayabiliriz.
3: Değil mi?
2: Çünkü gerçekten bir de şuna şey yapıyorum. Mesela geçen sene dedim ya, örnek vermek için 150 bin lira tabela, dolaylı yoldan 200 bin lira bir masraf etmiş. Kocaman bir oyun parkı yapmış kendine vatandaş. Ama mesela geçen gün bir marka tescil edik. Bu marka bir bayanın evde kendince sosyal medyada takı satmak için sayfa açmış olduğu bir şey, ismi tescilli.
3: Enteresan.
2: Yani baktığınız zaman kendince küçük küpe takı satmaya çalışan, evde daha ortada firma olmadan da bir
3: eyvallah,
2: kişi
3: eyvallah,
2: marka tescilini alıyor. Ama orta grup bir firmaya gidiyorsunuz. Kocaman tabelaları var. İşte radyoya reklam veriyor. İşte kataloglar basıyor. Sitesi vesaire var. Marka tescili çok önemsemiyor. Niye? Çünkü o vatandaş, yani küçük olanlar büyüklere göre daha ön planda markayı şey yapıyor. Çünkü o korkuyor. Yani birincisi, benim markam bana ait olsun, kimse bana karışmasın.
3: Eyvallah.
2: Ben bu hukuki işlerin altından kalkamam.
3: Eyvallah.
2: Ya düşünsenize, işletme açıyorsunuz, küçük hanımınız evden bir şeyler satmaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinden bir şey satmaya çalışıyor. Ve daha önce marka almış birisi bir dava açıyor. Bu mahkemeye cevap vermek bile maliyetli.
3: Aynen.
2: Ne
3: aynen.
2: Oluyor diyor ki, ben 100 bin, 200 bin, 300 bin mahkemeye para vereceğime, avukatları para vereceğime, mahkemelerde sürüneceğime, markamdan olacağıma, ben bunun onda birini tescil ederim. Şimdi bunu düşünen yani vatandaş, diğer büyük orta işletmeler bunu düşünemiyor. Neden? Diyor ki, ben diyor mali müşavirime söyledim.
3: Bir gereksiz özgüven mi var onlarda?
2: Gereksiz
3: böyle?
2: Özgüven var, çünkü ben MEDES belgelendirme danışmanlık diye bir ünvan aldım diyor. Yani aslında ticaret odasının onu koruduğunu düşünüyor. O ünvanı ticaret odası tamamen ticari bir faaliyet fatura için veriyor.
3: Eyvallah.
2: Yani bugün sizin o ünvanını almanız, onu tabelanızda kullanacağınız anlamına gelmiyor.
3: Ben gitsem, şikayet etsem ticaret odasına, adam diyecek ki, bana niye geldin kardeşim, ben sadece yazıyorum burada. Yani senin geleceğin makam ben değilim diyecektir kuvvetle muhtemel.
2: Evet, benim sektörümde bile ünvanı alırken MEDES'te başka işletmeler var. Onların sektörü farklı. Ben ne yaptım? Benim belgelendirme ve danışmanlık diyelim. Örnek ve emniyetim şirketi. Ama bakın, başkası gidip mesela şey yapabilir. MEDES eğitim yapabilir. Şimdi o da bir ticaret ünvanı alabilir. Belki o da benim sektörle ilgili bir eğitim verebilir kuruluşlara. Burada ticari faaliyet başka bir şey. Marka başka bir şey. Hatta mesela birçok marka vardı. Tabelalarda gördüğünüz restoranlardan örnek verelim. Gidiyorsunuz mesela, özel restoran yazıyor. Fişe bir bakıyorsunuz. İşte Ahmet Karaca. Veya işte Ahmet Karaca Turizm Gıda Limited Şirketi. Şimdi ünvanlar marka birbirinden farklı ayrılabiliyor. Bizim ünvanımız da MEDES belgelendirme, markamız da MEDES belgelendirme.
3: Biri mali kaydında aslında gerekli olan ismi, öbürü ise sahne ismi tabiri caizse.
2: Evet, kesinlikle. Yani Türk Patent Kurumu bunun için var.
3: Eyvallah.
2: Yüzlerce memur bunun için çalışıyor. Hı-hı. Bunun için araştırma yapıyor. Yoksa bugün öyle bir şey olsa, hani böyle bir kurum olmasa ortalık savaş alanı olur.
3: Ki bu şeyde değildi belki ama hani Türkiye içinde değil de mesela bu 80'lerde hatta belki 70'lerde bile yani hatırlayanlar belki bilirler. Yerli markaları değil ama yabancı markaların çok yerli taktikleri olurdu ve bundan problem de olmazdı. Çünkü o zaman ülkeler arasında şey yoktu böyle çok yani o deminki bahsettiğim timsahlı örnek belki de bunun Türkiye'deki ilk şeyi olmuştur. Şoku olmuştur. Çünkü adamlar o kadar rahatlar ki yani o timsahlı tişörtleri satarken ya bir gün bir karşımıza çıkar kardeşim sen kimin malını satıyorsun kimin markasını satıyorsun denmeyeceğinden o kadar da eminler. Ama o bahsettiğim o distribütörlük verdiği firma adam 3 tane 5 tane elemanı görevlendiriyor. Tek tek bilmiyorum hani o dönemde maddi bir şey var mıdır yoksa sadece men mi yapılıyordu bilmiyorum ama adamlar bunu birkaç sene içerisinde şey yaptılar.
2: Tabii işin çok özetle geçmiş olacağım. İşin hukuki ve kazanç boyutu da var.
3: Tabii.
2: Yani bugün birisi markamızı kullandığında sadece engel olmuyoruz. Markayı ne kadar sürede kullandı, o süreçte ne kadar ürün sattı, ne kadar ticari kaybı uğrattı bizi. Hmm. Yani biz burada dava açıp kazançla elde edebiliyoruz.
3: Öyle bir durumda söz konusu. Tabii. Eyvallah. Peki Muhammed Bey dinleyicilerimizden belki sizle birebir irtibata geçip daha detaylı bilgi almak isteyenler olabilir. Dilerseniz firma ismi. Yeriniz nerede bu arada?
2: Yerimiz Maltepe'de. Hı-hı. Anadolu yakası Maltepe'de. Ama biz Türkiye geneli birçok firmaya hizmet verebiliyoruz. Hiçbir şekilde firmaya gitmeden uzaktan da araştırmasını yapıp hı-hı, hemen sisteme aynı gün akşam girişini yapabiliyoruz. Hızlıyız bu konuda. Türk Patent Kurumu'nun vekili de olduğumuz için hı-hı, hiçbir şekilde gerek e-devletini alarak gerek başka noter evre alarak bir işlem yapmıyoruz. Hemen aynı gün içerisinde araştırmasını yapıp hızlı bir şekilde girişini yapabiliyoruz.
3: Eyvallah. Ve iletişim bilgisini isterseniz dinleyicilerimize bir hatırlatalım ve de sosyal medyada Datis'i takip edebilirler mi? Web adresinizi de iletebilirsiniz dinleyicilerimize. Belki daha detaylı orada hizmetleriniz konusunda daha detaylı da bir bilgi almak isterler.
2: Instagram üzerinde de aktifiz. Diğer hı-hı, sosyal medyalarda da YouTube'da da MEDES belgelendirme yazdıklarında çıkabilir veya hı-hı, MEDES patent diye de çıkabilir. Sosyal medyada bu şekil medesbelgelendirme.com internet sitemiz. Mail üzerinden teklif ve araştırma yapmamızı isterlerse info@medesbelgelendirme.com. Daha hızlı pratik bilgi almak isterlerse de 0538 738 1915 numaradan da bana da direkt ulaşabilirler.
3: Bir daha numarayı hatırlatalım.
2: 0538 738 1915 sabit numaramızda 0216 371 5617 ama istedikleri şekilde istedikleri yerden hızlı bir şekilde ulaşabilirler.
3: Eyvallah. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Aslında belki kimi dinleyicilerimizin çok ilgi alanına girmeyen ama özellikle bir hizmet ve marka sahibi olan firmaların olmazsa olmazı ve onlar için belki hayatı önem taşıyan bir konuyu bu hafta işledik. Marka ve hizmet tescili belgelendirme konusu. Bu tabii her geçen gün daha da kıymetleniyor, önemi artıyor. Çünkü ihlali konusunda yaşanacak sıkıntıları da insanlar gördükçe aslında işin vehametini biraz daha anlıyorlar. Dolayısıyla firma kurmak, bir marka, bir hizmet vermek, bir marka oluşturmak tabii ki önemli bir şey ticari anlamda ama bunu korumak en az onun kadar da önemli diyebiliriz. Efendim dediğimiz gibi bu haftaki konumuz biraz daha böyle ticari bir içerikti. Daha ziyade ticaretin markaların ve hizmetlerin tescil edilmesine yönelik bir içerikti. Konuğumuz da MEDES Belgelendirme Genel Koordinatörü Muhammed Aydın Beyefendi'ydi. İstifade ettik, keyif aldık, güzel bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Güvenlik Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
15: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: Gençlik ve deizm. Yusuf Yavuz Yılmaz. Özellikle gençlerin deizme yöneldiği şeklindeki iddia dikkatleri deizm üzerine yoğunlaştırdı. Bu konuda kapsamlı bir araştırma olmamasına karşın yapılan sınırlı araştırmalar özellikle üniversite ve lise gençliğinde kendisini deist olarak tanımlayanların sayısında bir artışın olduğunu gösteriyor. Kuşku yok ki gençlerin neden deizme yöneldiği sorusu üzerinde durulması gereken önemli bir sorudur. Daha açıkçası son din olan İslam'da neyi eksik buldukları sorusu da önemli. Burada önümüze bir sorun alanı çıkıyor. Gençlerimize verdiğimiz din anlayışı neden onları tatmin etmiyor? İslam tam ve mükemmel olduğuna göre eksik nerededir? Bu soruların ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman şunu açıkça görebiliriz. Deizme yönelen gençlerin dini anlatımdan tatmin olmadıkları ya da kendi sorunlarına cevap bulamadıkları anlaşılıyor. O zaman dini anlama, yaşama ve örnek olma konusunda bir sorunumuzun olduğu ortaya çıkıyor. Kuşku yok ki insan fıtratı iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa elverişli olarak yaratılmıştır. O halde gençlerin niçin deizme kaydığı sorusundan önce niçin dini anlatma biçimimiz onları tatmin etmiyor sorusunu sormak gerekiyor. Gençler niçin deizme kayıyor ya da dinde bulamadıkları neyi deizmde buluyorlar sorusunu doğru bir noktadan analiz etmek gerekiyor. Bu da deizmi tercih eden gençler üzerinde iyi bir saha araştırmasını gerektiriyor. Türkiye'de bu konuda bir eksikliğin olduğu görülüyor. Diğer yandan modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma şeklinde dile getirilen değişim modelinin dini anlayışının deizm olduğunu da hatırlatmak gerekir. Yani modernleşme projesi deizme dayanır. Açıkçası modernleşme projesinin başarılı olabilmesi için hayata müdahil olmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm, kilisenin baskısına karşı bir özgürlük arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Deizm, insanın aklını ve tecrübesini değersizleştiren, kendinden başka dinlere hoşgörülü davranmayan ve kendi içindeki farklılıklara dahi tahammül edemeyerek dini parçalayıcı, ayrıştırıcı bir mekanizmaya dönüştüren Hristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkan teolojik, felsefi harekettir. Kilisenin bilim, düşünce ve felsefe üzerine yaptığı engellemeyi önlemek için aydınlanma filozofları kiliseyi devreden çıkarmak için deizm düşüncesini devreye soktular. Bu anlayışın tezi şu, Tanrı yaratılışı tamamlamış ve varlığın işleyişine karışmamaktadır. Bu durumda kilise işlevsiz kalmıştır. Bundan dolayı aşağı yukarı bütün aydınlanma düşünürleri laik ve deisttir. Bu noktadaki en önemli sorun Hristiyanlığın baskıcı ve ötekileştirici anlayışına karşı tepki olarak ortaya çıkan deizmin İslam dünyasındaki yayılışının nasıl yorumlanması gerektiğidir. Buradaki en önemli neden Batı'nın Hristiyanlık tecrübesinin tüm dini inançlara karşı genelleştirilmesidir. Batı modernleşmesinin temelinde yer alan deizm, Batı dışı modernleşme çabalarının da temel özelliği olmuştur. Dolayısıyla Batı dışı toplumların modernleşmeci aydınları Batı tecrübesini iki din arasındaki farkı göz önüne almadan kendi toplumlarına uygulamaya çalışmışlardır. Türk modernleşmesinin temel aldığı laiklik kavramı deist düşünce olmadan yürütülemez. Daha açıkçası laiklik ve deizm arasında kaçınılmaz bir bağlantı vardır. Laikliğin sağlıklı bir şekilde uygulanması için hayata karışmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Öte yandan batı dışı modernleşme çabaları laik hukuk, laik eğitim, laik ekonomi ancak hayata karışmayan bir tanrı inancıyla mümkündür. Çünkü fıkhın egemen olduğu bir hayatta deizme yer yoktur. Ya da deizmin egemen olduğu bir sistemde din fıkıhsız bir ahlaki sistem olarak görülmelidir. Ülkemizde devam eden ahlak-din tartışmalarının da ahlaklı olmak için dine ihtiyaç olmadığı tezi bir yönü buraya dayanmaktadır. Çünkü deizm size Tanrı'nın ilk yaratılışın dışında evrene müdahale etmediği, evreni ve hayatı aklın kanunlarına göre düzenleme imkanı verir. Bunu sağlamak için fıkıhsız bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm Tanrı'yı kabul etmesine karşın peygamberliği, kutsal kitapları ve ahireti kabul etmez. Bu anlamda deizm bir devlet projesidir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye'de deizm bir cumhuriyet modernleşmesi projesidir. Çünkü modern, laik bir sistem kurabilmek için hayata karışmayan deist bir tanrı ve din anlayışına ihtiyaç vardır. Türkiye'de deizmin özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Modernleşme politikaları. 2. Dinin hayatla olan bağlantısını koparan anlayışlar. 3. Dini temsil eden kişilerin tutarsız davranışları. 4. Gençlerin sorunlarına ve sorularına karşı ilgisizlik. 5. Dinin araçsallaştırılması ve istismar. 6. Ailevi nedenler. 7. Din eğitimi sırasında yaşanan olumsuz olaylar ve şiddet. 8. Deizme ya da ateizme eğimli arkadaş çevresi. 9. Farklı cinsel tercihler yapan örgütlerin çalışmaları. 10. Boşanmış ve parçalanmış aileler. 11. İslam dini ile bu dini temsil eden İslam dünyasının durumu arasındaki çelişkiler. 12. İslam dünyasındaki insan hakları ihlalleri, mezhep savaşları, etnik çatışmalar, ekonomik dengesizlikler, yoksulluğun getirdiği travmalar. 13. Yalnızlık duygusu ve gelecekten umutsuzluk. 14. Tefekkür ve ibadete yer bırakmayan kent ve metropol yaşamı. 15. Dünyada devam eden sorunlara Müslümanların ve dinin çözüm üretememesi. 16. Dünya ve ülkemiz ölçeğinde kötülüklerin temelinde dinin gösterilmesine dönük propagandalar. 17. Dinlerin özünün ahlak olduğu söylemiyle ibadetlerin önemsizleştirilmesi yaklaşımı. 18. İbadetlerde form, fıkıh, kural, biçim ve içerik, ahlak, irfan, içerik dengesinin bozulması. Gençlerin deizme kaymasındaki en önemli etken, dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığıdır. Özellikle 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün dini araçsallaştırma faaliyetleri, dini anlayış üzerinde büyük sarsıntı yaratmıştır. Bu darbe girişimi sadece dini yapılara olan güveni sarsmamış, bizzat dinin kendisi üzerinde kuşkuların doğmasına sebep olmuştur. En iyi tebliğ sözle değil davranışla yapılır. Psikolojik bir gerçekliktir. İnsanlar ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakarlar. Ne yazık ki çok sayıda cemaat ve kuruluş gençlere iyi bir örneklik yapamadılar. Dini temsil konumunda olanların başka hesapların içinde olduğu algısı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla gençleri suçlamadan önce onlara nasıl bir dini anlayış sunduğumuzu gözden geçirmemiz gerekir. Dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığı ve yaygınlığı, dini temsil konumunda olanların yaptıkları hatalar, 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı travma, dini yaşama iddiasında olan bazı kişilerin tutarsız davranışları gibi faktörler, insanları dinden soğutma konusunda etkilidir. Yusuf Yavuz Yılmaz, Gençlik ve Deizm. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir. Hüseyin K. Ece. Kur'an bazı konuları ve pek çok kavramı ikişerli olarak anlatır. Yani zıddı, karşıtıyla. Buna mesani metot denir. Birbirini açıklayan ayetler arasındaki ikişerli ilişkiyi gösteren de mesani kelimesidir. İsfahani, mesani kelimesinin Kur'an sureleri için kullanıldığını belirttikten sonra bu kelimenin zamanın geçmesiyle değerini yitiren şeylere benzemeksizin tekrar tekrar okunan ve yeniliğini koruyan anlamına geldiğini söylüyor. Her şey zıddıyla kaimdir sözü de galiba bunu ifade eder. Zira bir şeyi zıddıyla anlatmak o şeyin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Tıpkı olumluyu daha iyi kavratmak üzere olumsuzu da söz konusu etmek gibi. Mesela aydınlığı açıklarken karanlığı, gündüzü anlatırken geceyi, doğruyu açıklarken yanlışı anlatmak. Kur'an'da bunun pek çok örneği vardır. Hak batıl, tasdik tekzip, günah sevap, hidayet dalalet, nar zulümat, hak batıl, takva fücur gibi. Bunlardan bir tanesi de Said ve Şeki kavramları. Türkçe'de bunun Şaki olarak telaffuz edildiğini hatırlayalım. Birisi bahtiyar, mutlu insanları nitelerken diğeri bedbaht, mutsuz insanları niteliyor. İkisi birbirinin karşıtı. Her ikisi de insan eylemlerinin sonucunu işaret ediyorlar. Yaptıklarıyla elde edecekleri veya ulaşacakları sonucu haber veriyorlar. Ya da eylemlerin mutlaka bir sonucu olacağını farklı bir şekilde ima ediyorlar. Bir de bunların şehadet ve şekavet şeklinde mastarları var. Yani mutluluk ve bedbahtlık, mutsuzluk. Şaki ve Said Kur'an'da var ama saadet ve şekavet yok. Bu yazıda şaki ve şekavet üzerinde duracağız. Bu kavramın fiil, mastar ve özne olarak anlamlarına ve Kur'an'da nasıl geçtiğine bakalım. Sözlükte şaki ve şekavet nedir? Bunların kökü şekiye veya şeka ve fiilidir. Bu da sözlükte bedbaht olmak, yorulmak, bitkin hale gelmek, zorluğa düşmektir. Aynı kökten gelen eşka, fiil olarak bedbaht etmek, mutsuz etmek, sıfat olarak da en şeki, en bedbaht, en huysuz, en yaramaz. Mastar olarak şeka, şekavet, şık ve zorluk, sıkıntı, perişanlık, şiddet, mihnet, yorgunluk. Şeki şeklinde bedbaht, mutsuz, bitkin demektir. Şekavet, saadetin zıddıdır. Şekavetin de saadet gibi temelde uhrevi ve dünyevi iki çeşidi var. Ancak dünyada her ikisini de bedenle, nefisle, iç dünyasıyla ve çevreyle yaşanılır, tadılır. Kur'an'da şaki ve şekavet. Bunlar Kur'an'da ilk defa Hud suresinde cehennemlikleri ve cennetlikleri anlatan bir bağlamda fiil ve özne olarak geçiyor. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz şakiler, cehennemlik olanlar da vardır. Mutlu sayitler, cennetlik olanlar da. Bedbaht olanlar, şakiler ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan ve ona kendi ruhundan üfleyip can verdikten sonra meleklere onun önünde secdeye kapanın diye emretti. Meleklerin hepsi bu emre uydular fakat iblis secde etmekten kaçındı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a "Ey Adem, bu iblis gerçekten sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra şekavete, mutsuzluğa, sıkıntıya düşersiniz." Ancak Adem aleyhisselam ve eşi bu uyarıyı unuttular. Kendilerine yasaklanan meyveden yediler. Hatalarını anlayınca da tevbe ettiler. Allah da onları bağışladı. Ancak bu hatanın bir karşılığı olmalıydı ve oldu. Cennetten dünyaya inmek, bir anlamda sürgün olmak. Adem aleyhisselam ve eşi dünyaya indirildi. Artık onlar bundan sonra dünyada yaşayacaklar. Ama bir müddet bir yol gösterme ve uyarıyla birlikte. Dünyada bir görevi, işlevi yerine getirmek üzere. Denenmek için sonra geldikleri yere geri dönecekler. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle dedi. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa artık o ne sapar ne de sıkıntı çeker. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de, dedik. Burada dikkat çeken birkaç önemli gerçek var. İnsan yaptığı hatanın karşılığını alır, cennette olsa bile. Allah Celle Celaluhu, kendi bildiği bir hikmete bağlı olarak Adem Aleyhisselam'ın ve soyunun dünyada son saate, kıyamete kadar yaşamalarını istedi. İnsanı bir hikmetle dünyaya gönderen Allah Celle Celaluhu, onlara yol gösterici elçiler, elçilerle birlikte kitaplar yani hidayet de gönderdi. İnsanı başıboş, kendi haline, rehbersiz, kılavuzsuz, uyarısız, ilimsiz bırakmadı. Ancak bunun bir şartı ve sonucu vardır. Kim Allah'tan gelen hidayete, bilgiye, kılavuza uyarsa bedbaht olmaz. Yani dünyada ve ahirette mutsuz olmaz. Ya da Allah'tan gelen hidayete, yol göstericiye uyan, özellikle ahirette korkulardan emin olur, üzülmez, bir anlamda mutsuz olmaz. Tersi, yani hidayetten uzak olmak, ona uymamak, bu rehberliği reddetmek şekavet, bedbahtlık, mutsuzluk, sıkıntı, üzüntü kazandırır. Bu sonuçları kazanmak da insanın kendi tercihidir. Kişi vahiy ile gelen apaçık ve sağlam bilgilere ve uyarılara, yani hakikate rağmen ilahi hidayete uymazsa kendisi bilir. Bunun anlamı şudur: Allah'tan gelen hidayet, yani Allah'ın dini İslam, son vahiy Kur'an, insana doğru yolu gösterir. Hayatını inşa eder. Görevlerini ve şükrü, hayrı ve şerri, iyilikleri ve kötülükleri öğretir. Bunların dünyadaki ve ahiretteki sonuçlarını haber verir. Bunları onun önüne koyar. Sonra da der ki, buyur seçim senin. İster dünyada ve ahirette saadeti seç, istersen dünyada ve ahirette şekaveti seç. Kur'an'ın Resulullah'a sıkıntı, zorluk veya güçlük için gönderilmediği aynı kökten gelen bir fiille ifade ediliyor. Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Aynı durum diğer insanlar ve müminler için de geçerli. Allah'ın Kur'an'ı göndermesi, yani vahiy, onları yormak, sıkıntıya sokmak, bitkin hale getirmek değildir asla. Her ne kadar bazıları Kur'an'ın tekliflerini zor ve uygulanamaz bulsalar da. Tam tersine, alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, Kur'an'ı insanların dünyada ve ahirette şekavete düşmelerini önlemek ve onlara dâreyn saadeti, iki mutluluk kazandırmak için indirdi. Şaki kelimesinin iki ayette de mahrum olmak istediğine kavuşamamakla mutsuz olmak anlamlarına da geldiği görülmektedir. Zekeriya ve İbrahim aleyhisselam Allah'a dua ettikleri, Allah'tan başkasına ibadet edenler gibi dualarının sonucundan mahrum ve bedbaht olmadıklarını söylüyorlar. Ancak Allah'tan başkasından medet umanlar sonunda bedbaht olurlar. Dualarının karşılığını alamazlar. Böylece şaki, yani mahrum, perişan, mutsuz olurlar. Zekeriya aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde hiç bedbaht, şaki olmadım. O bundan sonra ilerlemiş yaşına rağmen Rabbinden bir oğul istedi. Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul ederek ona Yahya'yı ihsan etti. Ayetin son kısmı, Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim şeklinde de anlaşılabilir. Bu aynı zamanda Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmemesi gerektiğini de haber veriyor. Bir örnek de İbrahim aleyhisselam. O puta tapan babasından yüz çevirerek, sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemde bedbaht, şaki olmam dedi. Ayetin son kısmı, umulur ki Rabbime dua etmemde emeği boşa gitmiş olmam ya da umulur ki yakarışım Rabbim tarafından cevapsız bırakılmayacaktır şeklinde de anlaşılabilir. Aynı kelimeyi İsa aleyhisselamın da kullandığını Kur'an söylüyor. İsa henüz çocukken, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht, şeki bir zorba kılmadı dedi. Şeki ayrıca en bedbaht ve en kötü anlamına gelen eşka şeklinde sıfat olarak Kur'an'da 3 ayette geçmektedir. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt ver ve hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkacak olan öğüt alıp düşünür. Bedbaht olan, şaki olansa ondan kaçınır. Böylesi büyük ateşe yaslanacaktır. Onlar Allah'tan gelen daveti yalanlarlar, inkar ederler, Allah'ın hükümlerine karşı gelirler. Bu seçimleri sebebiyle hem bedbaht olurlar hem de kendilerini sıkıntıya sokacak şeyi kazanırlar. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. o ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht, eşka kimse girer. Şakiler gerçeğin ortaya konulmaması için uğraşırlar. Hakkın sesini kısmaya çalışırlar. Çapulculuk ederler. Toplumun huzurunu bozarlar. Hak temsilcilerine tuzak kurarlar. Semut milleti içlerinden en azgını ileri atılınca azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı. Cehennemlikler dünya hayatında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onları yalanladıklarını, şekavetleri yüzünden sapık bir topluluk haline geldiklerini itiraf ederler. Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza, şıkvemize yenik düştük ve sapık bir topluluk olduk." Şekavet nedir? Şekavet, insanın hayra ermesini sağlayacak olan ilahi yardımdan mahrum bırakılması diye tanımlamak yanlış olmaz. Şekavet, öncelikle dünyadaki bedbahtlık ve meşakkat, darlık ve zorluktur. Ama asıl şekavet, ahirette gerçekleşecek. Kişi işlediği bir fiil, amel yüzünden perişan olur. Sıkıntıya düşer, zorluk çeker. İçinde bulunduğu saadet, mutluluk halinden çıkar, mutsuzluğa, perişanlığa düşer. Bu durum şekavettir. Nitekim ilk insanların cennette yasak meyve yemesi onları sıkıntıya sokmuştu. Onlar cennette bol nimetlerin içerisindeyken yaptıkları yanlış iş yüzünden ceza aldılar. Dünyaya gönderildiler. Orada sıkıntıya düştüler. Meşakkat çektiler. Cennetteki saadet halini kaybettiler. Elbette kendi hataları sebebiyle. Demek ki her hatanın, günahın, yanlışın farklı şekillerde sonucu olur. Buna göre şekavet, insanı sıkıntıya sokan, ceza almasına sebep olan, mutsuzluğa düşmesine kapı açan davranıştır. Şekavetin temelinde ilahi yasakları çiğneme anlayışı vardır. Kimilerine göre İslami hükümleri yaşamak zordur ya da gereksizdir. Ancak kişi İslam'ın emir ve yasaklarına aykırı hareket ettiği zaman daha büyük bir şekavete, zorluğa, sıkıntıya, azaba düşer. Eğer İslam'ın ölçülerine uyulursa şekavet yerine arzu edilen saadete, mutluluğa ulaşılır. Şaki kimdir? Şekavet içinde olanlara, bedbaht, mutsuz olanlara, kendi hatası sebebiyle sıkıntı ve güçlük çekenlere şaki denilir. Türkçedeki eşkıya, şakinin çoğulu olup huysuz, yol kesen, yaramaz, isyancı anlamına gelir. Şekavet sahipleri yani şakiler toplumunun yaramaz kimseleridir. Azarlar ve şımarırlar. İslam'ın günah haram dediği işleri zevkle yaparlar. Buna rağmen doğru yolda olduklarını, seçtikleri yolun, yaptıkları işlerin kendilerini mutlu edeceğini zannederler. Halbuki onlar şekavet içindedirler. Mutsuzdurlar ama mutlu olduklarını hayal ederler. Şakiler ilahi ölçülere karşı geldikleri için zorluğu, bedbahtlığı, mutsuzluğu, cezayı hak ederek sıkıntıyı kendileri kazanmışlardır. Kısaca şaki, kendi tercihi sonucu yaptıkları sebebiyle ister bu dünyada ister ahirette bedbaht, huzursuz, mutsuz olan, azabı, cezayı hak eden kişidir. Ya da yaptığı yanlışlar yüzünden kendi ipini çeken, kendi ateşini alazlandıran kimsedir. Şaki olmak insanın kendi tercihidir. İlk insanlar dünyaya gönderilirken Allah'ın onlara uyarısını tekrar hatırlayalım. Adem'e ve eşine yapılan bu ikaz herkes için geçerlidir. İşte gerçek, işte gerçek, işte iki dünyada da mutlu olmanın formülü. Allah'tan gelen hidayete uymak. Allah Celle Celaluhu vahiy ile insan nasıl yaparsa iki dünya saadetine ulaşacağını, nasıl said olacağını, nasıl yaparsa iki dünya şekavetini kazanacağını, nasıl şaki olacağını, saadetin, huzurun ve tertemiz bir hayat sürmenin yolunu öğretti. İnsan doğuştan sait veya şaki olarak doğmaz. Bu özelliği insanlar sonradan kendi tercihleriyle elde ederler. Allah'tan gelen hidayete uyanlar, rüşt yoluna girip hak dinin ilkelerine göre yaşayanlar, hayatlarının her alanında ilahi ilkelere tabi olanlar iki dünyada da sait, mutlu olurlar. Cenneti ve ilahi ödülleri hak ederler. İlahi hidayete sırt çevirenler kendi elleriyle şekaveti, bedbahtlığı, mutsuzluğu, acı pişmanlığı, bitkinliği yani cehennemi ve azabı kazanırlar. Bu anlamda İslam yani Allah'ın razı olacağı hayat şekli saadetin kaynağı, bütün batıl yollar ve dünya görüşleri ise şekavetin kaynağıdır. İslam zaten saadetin diğer adıdır. İnsandan beklenen, kendine şekavet kazandıracak, yani onu mutsuzluğa ve bahtsızlığa sürükleyecek yollara girmek değil. İki dünya için saadet, mutluluk yolunu arayıp bulmaktır. Unutmamak gerekir ki, insanların yaptığı iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülüktür. Böyle bir sonuç, öncelikle dünyada, sonra da ahirette insanın karşısına gelecektir. Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına, atasözünde olduğu gibi. Güzel davrananlara ya da iyilik edenlere güzel karşılığın en güzeli, hatta daha fazlası verilecek, hem burada hem öteki dünyada. Allah Celle Celaluhu işte iyilik yapanlara, hayatını güzelliklerle donatanlara, Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket edenlere çift mükafat vaat ediyor. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. Sonuç olarak insanın şekaveti de, saadeti de, sayid olması da, şaki olması da kendi elindedir. Hüseyin K. Ece. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
19: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
20: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
21: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
22: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
23: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
24: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
25: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
26: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
27: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
28: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
26: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: Kur'an'la ilgili vazifelerimiz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili belli başlı vazifelerimiz şunlardır. 1. Kitap ve düstur olarak onu kabul etmek, ondan razı olmak. 2. Onun emirlerini yerine getirmek. 3. Onun yasak ve haram kıldığı kötülüklerden uzak durmak, onları işlememek. 4. Onun öğütlerini can kulağıyla dinlemek ve onlara uymak. 5. Onun Allah'ın kelamı olduğuna iman etmek. 6. Allah'ın kelamının sonradan yaratılmış olmadığına, kadim olduğuna iman etmek. 7. Bugün elimizde bulunan mushaf metninin Resulullah'a salat ve selam olsun ona indirilen Kur'an'ın aynısı olduğuna inanmak. 8. Onda hiçbir değişiklik yapılmadığına, ona hiçbir şey ilave edilmediğine, ondan hiçbir şey çıkarılmadığına, onda tahrif olmadığına inanmak. 9. Bütün insanlar ve cinler birleşseler, ortaya Kur'an'a benzer bir kelam koyamayacaklarına inanmak. 10. Kur'an'da kesin bir hüküm varken, ona zıt ve aykırı bir hükme razı olmamak. 11. Kur'an'a aykırı ve zıt hükme razı olmanın küfür olduğunu bilmek. 12. Kur'an'ı saygıyla okumak ve dikkatle dinlemek. 13. Kur'an Müslümanı olmak. 14. Kur'an'ı rey ve heva ile yorumlamamak. 15. Ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, cahillerin, kötü niyetlilerin, münafıkların, dini imanı para olanların yaptıkları Kur'an tercümelerine, meallerine, tefsirlerine itibar etmemek. 16. Tercüme ve meallerin Kur'an olmadığını, Kitabullah'ın yerini tutamayacağını bilmek. 17. Kur'an'ın aziz olan Hak Teâlâ'nın kitabı olduğunu, ona iman eden, onu üstün ve aziz gören müminin aziz olacağını bilmek. 18. İcazetli, müttaki, rasih, bildiğiyle amil, muhlis, muslih ulema, fukaha ve müfessirlerin Kur'an ve sünnetten çıkardıkları kurtarıcı, aydınlatıcı, uyarıcı bilgilerle dolu olan faydalı kitaplarını dikkatle okumak, onlardaki bilgileri hayata uygulamak. 19. Çocuklarına Kur'an okumasını öğretmek. 20. Hayatını, vaktini Kur'an'a, sünnete, şeriata göre tanzim etmek. 21. Kur'an'ın, sünnetin, İslam ahlakının bildirdiği şekilde yiyip içmek. 22. Kur'an ahlakıyla ahlaklı olmak. 23. Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini ucuza veya pahalıya satmamak. 24. İhtilaflı meselelerde ve bütün nizalarda Kur'an'ı, sünneti hakem kılmak, ehliyeti olanların Kur'an hukukundan çıkaracağı doğru hükme tabi olmak. 25. Kur'an'ın kesin emrine uyarak Resulullah'a tabi olmak, ona biat ve itaat etmek. 26. Kur'an, sünnet, şeriat üzerine kurulu İslam medeniyetini medeniyet olarak kabul etmek, benimsemek. 27. Kur'an kültürüne sahip Müslüman olmak. 28. Müteşabihat konusunda tartışmamak, müteşabih ayetleri tevhid ve tenzih akidesine uymayan şekilde tevil ve tefsir etmemek. 29. Kur'an konusunda cahilce ve beyinsizce tartışmamak, çekişmemek. 30. Kesin Kur'an hükümlerinin kıyamete kadar yürürlükte olduklarını kabul etmek, onlar için tarihseldirler, bugün geçersizdirler demenin küfür olduğunu bilmek. 31. Bizden olan ulul emre itaat etmenin farz olduğuna iman etmek ve bu farzı yerine getirmek. 32. Kur'an'a hıyanetin esaret, zillet, yenilgi, azap, felaket, musibet ve ateş getireceğini bilmek. 33. Kur'an'da en fazla zikredilen ibadetin namaz olduğunu bilmek ve günlük vakit namazlarını Resulullah'ın gösterdiği gibi dosdoğru kılmak. 34. Zekatı Kur'an'a, onun müfessiri olan sünnete, şeriata ve fıkha göre zekat verilebilecek Müslümanlara dosdoğru vermek. 35. Cihat fi sebilillah'ın farz olduğuna inanmak. 36. Kur'an'ın kesin emri ve farzı olan şer'i kadın tesettürüne riayet etmek, şeytani süslüman tesettüründen kaçınmak. 37. Kur'an'da kötülenmiş olan nefsi emmareye tabi olmamak, nefsine uymamak, ona muhalefet etmek, nefsini terbiyeye çalışmak, kendini beğenmemek. 38. Her türlü beyinsizlikten, sefihlikten uzak durmak. 39. Resulullah'ın insanlara gönderilmiş en güzel örnek ve model olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek. 40. Resulullah'ın nefsinden, sevdiklerinden, çoluk çocuğundan, dostundan daha fazla sevmek. 41. Allah'la olan bütün işlerde, ihlaslı, yaratıklarla olan bütün işlerde adil ve insaflı olmak gereğine inanmak. 42. Kur'an'da beyan edildiği üzere bu dünyanın fani olduğuna, insanların öldükten sonra yok olmayacaklarına, kabir alemine, kıyamete, mahkeme-i kübraya, hesaba kitaba, mizana, sırata, cennete cehenneme inanmak. 43. Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın daveti, risaleti, tebligatı kendisine ulaşıp da iman etmeyen, ret ve tekzip eden kimselerin ehli necat ve ehli cennet olmadıklarına iman etmek. 44. Kur'an'ın beyan buyurduğu üzere Allah'ı kemal sıfatlarla sıfatlamak, noksan sıfatlardan tenzih etmek, onu hiçbir şeye benzetmemek, ona şerik, ortak koşmamak, onun oğlu, kızı, zevcesi ve yardımcısı olmadığını kesin şekilde bilmek, onun ilminin, iradesinin, kaderinin, kudretinin bütün alemleri, bütün kainatı, bütün yaratıkları, bütün mevcudatı, en küçük zerrelerden en büyük galaksilere kadar her şeyi kuşatmış olduğuna iman etmek. 45. Resulullah'ı, onun ashabını, onun varisi, vekili, halifesi durumunda olan salih, muttaki, rasih, muhlis, muslih, ilmiyle amil, faziletli, gerçek ulema, fukaha ve mürşitleri, kendisine din ve Kur'an muallimi edinmek, onlardan ders almak, onları baş tacı etmek. 46. Kur'an'ı ilim, irfan, hikmet, şifa, bereket, tevfik, zafer, necat, saadet, felah kaynağı bilmek. 47. Kur'an'ı Hablullah, Allah'ın kurtarıcı ipi olarak kabul etmek ve ona sarılmak. 48. Kur'an'ın kesin şekilde emrettiği üzere gururdan, kibirden, benlikten, zulümden kazınmak. 49. Kur'an'ın kesinlikle yasak ve haram kılmış olduğu ribadan uzak durmak. 50. Kur'an'ın ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin gördüğü gıybetten uzak durmak. 51. Kur'an'ın kesin emri olan uhuvvet-i İslamiye'ye ve ittihada riayet etmek, müminler arasındaki kardeşliği bozacak işler yapmamak, fitne ve fesat çıkartmamak. 52. Şeytanı büyük düşman bilmek. 53. Tağuta ve deccale tabi olmamak, onlara muhalefet etmek. 54. Kafirleri ve münafıkları dost ve veli edinmemek. 55. İsraftan, israfa yol açan lüks ve şatafattan uzak durmak, mütevazı ve kanaatkar olmak. 56. Allahu Teala'ya Kur'an'daki dualarla, Resulullah'ın ettiği dualarla dua etmek. 57. Şirke, küfre, nifaka, fıska, fücura, günaha, isyana, fuhşiyata, fitne ve fesada, tefrikaya razı olmamak. 58. Bütün iyiliklerin, bütün doğru inanç ve bilgilerin, bütün güzelliklerin ana kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu bilmek. 59. Resulullah'ın en büyük Kur'an öğretmeni olduğunu kabul etmek. 60. Para kazanmak, ticaret, zengin olmak için Kur'an okumamak, Kur'an'ı bezirganlığa alet etmemek. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimiz Kur'an'a uydukları, onu baş tacı ettikleri, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçındıkları, onun hikmetiyle aydınlandıkları için cihana hakim oldular, tarihte benzeri görülmemiş zaferlere ve fütuhata nail oldular. Kur'an'a iman eden, Kur'an'ın ahkamına uyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan fertler ve toplumlar aziz olur. Kur'an'a sırt çevirenler, dilleriyle Kur'an edebiyatı yaparken, Kur'an'ın yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini yapanlarsa zelil ve mağlup olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya
1: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibono, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibono.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashab-ı kiramının Kur'an'ı öğrettiği şekilde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekilde nasıl okuduklarını, nasıl anladıklarını ve nasıl yaşadıklarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda Kur'an'ı nasıl okudular, nasıl anladılar, nasıl yaşadılar isimli çalışmamızı merkeze alarak, o üçlü setimizi merkeze alarak sizlerle bir sohbet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde, bir önceki sohbetimizde, şüphe yok ki Kur'an'ı en iyi anlayanlar, başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmak üzere, onun rahle-i tedrisinden geçen, dizinin dibinde yetişen, ama Suffe'de, ama Mescid-i Nebi'de ya da farklı yerlerde onun sohbetini dinleyen, insanların sorularına verdiği cevapları dinleyen, onun ikazlarını, tavsiyelerini, nasihatlerini, yönlendirmelerini dinleyen, can kulağıyla dinleyen, dört gözlerini hani dört açarak, kulaklarını dört açarak dinleyen ashab-ı kiram idi, en iyi anlayanlar. Ve elbette o dönemde Kur'an'ı anlama ve yaşama konusunda çok fazla bir problem yaşanmıyordu. Çünkü herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman onu doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlardı. Edebince, usulünce soruyorlardı ve ondan aldıkları cevaplara göre de hareket ediyorlardı. Ve onlar diyorlardı ki biz Kur'an'ı ilim ve ameliyle bir bütün halinde öğrenirdik. Bakın bu çok önemli bir nokta. İlim ve amel. Yani öğrenmeyi uygulamaya yönelik olarak yapıyorlardı. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamaya, öğrenmeye, öğrendiklerinde yaşamaya yönelik olarak yapıyorlardı. Ve elbette ashab-ı kiramın bu yöntemi özellikle bir slogan halinde, bir adeta formül halinde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz onu bize ebediyen kıyamete kadar duracak bir formülasyon halinde aktardı. Amener Resulü diye hani Bakara suresinin son ayetleri orada semi'na ve ta'na, biz işittik ve itaat ettik. Yani işitiyorlardı Kur'an ayetlerini ve hemen uygulamaya geçiyorlardı. Uygulama konusundaki ya da anlama konusundaki bazı problemlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorup öğreniyorlardı. Peki bugün durduğumuz yerden baktığımızda ve onların anlayışları arasında herhangi bir ciddi farklılık söz konusu değildi. Onlar tabii ki ister istemez bazı konularda yorum farkları ya da anlayış farkı olarak, zenginlik olarak bir takım farklılıklara sahiptiler ama bu onların ayrılıklarını, birbirlerinden farklı düşünmelerini, farklı uygulamalara yönelmelerini beraberinde getirmiyordu. Yani asr-ı saadet döneminde, ashab-ı kiram döneminde bu tür problemler yok denecek kadar azdı, asgari düzeydeydi. Ama bugün baktığımız zaman hakikaten ümmeti Muhammed'in çok çeşitli ekollere, çok çeşitli mezheplere, meşreplere, farklı yol ve yöntemlere, üsluplara sahip çok farklı gruplara ayrıldığını ve Kur'an'ı algılamada ve tabii ki Kur'an'ı algılamada farklılıklar oluşunca da Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetini algılamada, İslam'ı algılamada farklı görüşlerin, farklı kanaatlerin, farklı yolların, yöntemlerin, mezheplerin, meşreplerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu iyimser bir bakışla bir zenginlik olarak, bir efendim çeşitlilik olarak, hatta bir imkan olarak görmek mümkündür. Nitekim hacda mesela şu günlerde kardeşlerimiz bu mezhepler arasındaki farklı görüşleri bir nimet olarak o milyonlarca insanın bir arada bulunduğu bir ortamda bazı zorlukları, bazı problemleri aşmada mezhepler arasındaki farklı görüşlerin esnekliğinden, elastikiyetinden yararlanabiliyorlar. Bu bir zenginlik olarak görülebilir ama bir taraftan da mezhepler arası farklılıkları, meşrepler arası farklılıkları, ekoller arasındaki farklılıkları abartıp, derinleştirip bunu bir adeta dinin özü esası haline getirerek buradan bir husumet üretmek, buradan bir problem üretmek de mümkündür. Bu bir zafiyete dönüşürse, bu konudaki farklılıkları bir zaaf haline getirirsek, dinin olmazsa olmazı haline getirirsek, esası bir kenara bırakıp da detaylarla detaylardaki bir takım farklılıklarla birbirimize suçlamaya, birbirimizden farkımızı ortaya koymaya kalkışırsak, bunları merkeze alırsak, o zaman bu bir problem haline gelebilir. Allah korusun, buradan da farklı sorunlar çıkabilir. Bunu da düşmanlar, birileri, şer odaklar, şeytani çevreler Müslümanların aleyhine, İslam'ın aleyhine kullanabilirler. Şimdi bu da baktığımız zaman nereden kaynaklanıyor bu mesele? Çok net olarak bu konuların konuşulması lazım ve çözüm olarak da Allah'ın ipi olan Kur'an'a hep beraber nasıl sarılacağımızın, nasıl aynı ipe sarılırsak tevhid ve üzere ve vahdet halinde olabileceğimizin imkanlarını konuşmamız gerekiyor. Hakikat şu ki her geçen gün sayılar artıran, kendi aralarında sıksa bölünen, bölündükçe bölünen hizipler, gruplar genellikle belli üstadların, belli işte efendim alimlerin, hoca efendilerin, ki hepsi saygın, hepsi gerçekten hani bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak için yazılmıştır fehvasınca, böyle baktığımızda bütün bu kitapların Kur'an'ı anlamada, sünneti anlamada, İslam'ı anlamada bir zenginlik, bir boyut kattığını söyleyebiliriz. Ama bunları, bu beşer ürünü olan Allah'ın kitabını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini algılamada yardımcı olan bu kitapları adeta bir nas gibi, tartışılmaz bir üst efendim söylem olarak ve esas kitap haline getirirsek, daha açık ve net bir ifadeyle haşa ve kella Kur'an'ın önüne geçirirsek, hiç kimse bunu kabullenmez. Yani hiç kimse, ben asla Kur'an'ın önüne şu üstadın, bu alimin, bu efendim büyük zatın eserini geçiriyorum demez. Ama bu vaka halinde böyle olursa, işin uygulaması böyle olursa, işte o zaman sıkıntı başlıyor. Burada Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Sünuhat Risalesi'nde, daha önce de paylaştığımı hatırlar gibiyim, Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası başlığı altında işlediği bir konu var ki, diyor ki bütün şeriat alimleri eserlerini şeffaf cam mahiyetinde, bir ayna gibi Kur'an'ı yansıtması için, Kur'an'ı göstermesi için yazdılar. Ve siz o şahısların ne dediğine bakmayın. Örnek de veriyor. İmam Malik'in Muvatta'sından söz ediyor, İbn Hacer'den söz ediyor veya diğer büyük alimlerden. Biz bunları artırabiliriz. İşte İmam Gazali diyebiliriz, ekleyebiliriz. İşte İmam Rabbani diyebiliriz. Hatta bizzat çağımıza doğru gelirsek işte Bediüzzaman Said Nursi diyebiliriz. Ya da farklı ekollerin üstadları olarak farklı isimleri de sayabiliriz. Bu şahısların, bu üstadlarımızın eserlerini, diyor bizzat Said Nursi Sünuhat Risalesi'nin Kur'an'ın Hakimiyeti Mutlakası bölümünde, bu kitapları mukallitlerin hatası yüzünden paslı hicaplar haline getirdik diyor. Daha doğrusu mukallitlerin hatası yüzünden paslı hicaplar haline getirildiler. Bu alimlerin bu konuda bir günahı, bir hatası yok. Ama mukallitler bunu Kur'an'ın önünde, Kur'an'ın önündeki paslı hicaplara dönüştürdüler. İşte bu durumdan kurtulmamız lazım. Ve bizim hepimizin ortak olarak sarılması gereken Allah'ın ipi olan, sapasağlam kulp olan, urvetül vıfka olan Kur'an-ı Kerim'e sarılarak bu efendim ayrılıkları, bu farklı anlayışları bir vadide, Kur'an vadisinde toparlamamız lazım. Değilse herkes o kitabı, Kur'an'ı anlamak için yazılan eserleri, ki onlar Kur'an'ın ipi, Allah'ın ipi, sapasağlam iptir, sapasağlam kulptur, ama beşer ürünü eserler mukayese edilemeyecek kadar Allah'ın kitabıyla, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle mukayese edilemeyecek kadar ikinci, üçüncü, efendim 200. 300. 500. dereceden kaynaklardır. Bu kaynakları onların önüne geçirmek bizim zaten en büyük hatamızdır. Ve maalesef ümmetin dağınıklığının temelinde de bu farklı kaynaklardan beslenmeler yapmaktadır. Bu kaynaklardan beslenelim, ama kaynakları, bu beslendiğimiz farklı kaynakları Kur'an'ın ve

Ama vakaya baktığımız zaman kitapta ayrılığa düştüğümüz ve yer yer farklı yorumları, farklı anlayışları, farklı efendim tefsirleri, tevilleri merkeze alarak ciddi anlamda birbirimizden uzaklaştığımız bir vaka. Allah muhafaza, Bakara 175. ayette işte kitapta ayrılığa düşenleri bekleyen akıbetin derin bir ayrılık, derin bir iftirak, uzak bir iftirak, baid ifadesi de burada kullanılıyor. Allah muhafaza, işte birbirimizden son derece uzaklaşarak ve aramızdaki uçurumları derinleştiren bir farklılığa doğru gidebilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu konuda çok biraz yaralayıcı gibi gelir ama Seyyid Abdüllatif vardır, Hindistanlı büyük alim. Kur'an'ın Zihni İnşası diye bir kitap çalışması var. Bu yayınlandı, Türkçe olarak çevrildi. Orada bir tespiti var, bir cümle halinde bu cümleyi okumam lazım. Maalesef diyor, Kur'an ona inandığını söyleyen insanların elinde neredeyse bir oyuncak haline getirilmiştir. Bakın dedim, yani biraz yaralayıcı bir ifade gibi ama maalesef bu tespite kulak vermemiz gerekiyor. Kur'an ona inandığını söyleyen, hani hangi Müslüman gruba, cemaate, efendim hizibe, derneğe, vakfa, ne bileyim tarikata, mezhebe, meşrebe sorsanız kitabımız Kur'an der. Ona inandığını söyler. Ama maalesef diyor, onların elinde neredeyse bir oyuncak haline geldi. Ne demek istiyor? Kur'an devam ediyor cümle. Her biri ayrı telden çalan. Fakat her biri ayrı telden çalan. Fakat ayrı gruplar halinde yollarına devam eden farklı grupların iddialarını doğrulayıcı bir araç konumuna düşürülmüştür. Bu cümlenin altını çiziyorum. Herkesin farklı iddiaları var, farklı tezleri var ve maalesef bunları doğrulayan bir araç konumuna düşürüldü. İşte burada tabii Kur'an'ın araçsallaştırılması dediğimiz şey biraz zorlamayı, biraz tevili, biraz da maalesef tabir yerindeyse yamultmayı da beraberinde getirebiliyor. Yine Üstad Bediüzzaman'ın hoş bir ifadesiyle, maalesef diyor, milyonlarca kitaba o Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası başlığı altında Sünhat Risalesi'nde yer alan makaleden söz ediyorum. Orada diyor ki, milyonlarca kitaba dağılan ilgi sebebiyle maalesef Kur'an şiddetli bir rağbete, ilgiye, alakaya mazhar olması gerekirken şu an bu durumdan mahrumdur ve teberrüken okunan bir mübarek derecesinde kalmıştır. Çok önemli bir cümle. Teberrüken okunan bir mübarek derecesinde. Yani sevap olsun, cuma günleri ölülerimizin ruhuna bağışlayalım, bir hatim sevabı alalım gibi, genellikle de teberrüken, yani anlaşılma, öğrenilme, öğretilme ve efendim hayata aktarılma, hayata hakim kılınma anlamında değil de teberrüken okunan, bereket olsun, mübarek olsun, işte efendim sevap olsun, hatim yerini bulsun, ölülerin arkasına dua mahiyetinde okuyalım gibi ve bir mukabele kitabına, bir dua kitabına, bir Allah muhafaza bir üfürük kitabına indirgenecek bir teberrüken okunan bir mübarek derecesine düşürüldü. Bu da bizim hatamız. Bakın bu aslında İslam tarihinin ilk yıllarında buna benzer eğilimler hissedilmiş. Bu konuda Hazreti Ömer'in hilafeti dönemindeyiz. O dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer'e bir mektup gönderiyor. Çok ilginç bakın. Basra'da Kur'an'ı ezberleme işiyle Ebu Musa el-Eş'ari, Basra valisi, Irak bölgesi yani bugün efendim, ve orada Kur'an'ı ezberleme işiyle uğraşanların hızla çoğaldığından söz ediyor. Ve bunu kendince Ebu Musa el-Eş'ari hayırlı bir gelişme olarak, tabii ki biz de ilk bakışta öyle algılıyoruz, değerlendiriyor ve Beytülmal'den diyor bunlara yardım gönderin de destekleyelim diyor bu Kur'an ezberiyle meşgul olanları. Yani bugünkü bizdeki hıfz, Kur'an hafızlığı dediğimiz mekanizmanın bir benzeri olsa gerek. Hazreti Ömer'in cevabı çok ilginç. Bakın bunun yani kaynağını da vermemiz lazım. Bütün yönleriyle Asr-ı Saadet'te İslam diye bir çalışma var. Onun birinci ciltinden almışsam oradaki kaynakta Abdülhay el-Kettani'den, onun da Et-Teratibül İdariye kitabından aktarılmış. İlginç bir anekdot. Onları kendi halleriyle baş başa bırak. Hazreti Ömer Ebu Musa el-Eş'ariye Kur'an ezberleme işiyle uğraşanların desteklenmesini teklif ediyor. Hazreti Ömer'in cevabı, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Korkarım ki insanlar kendilerini Kur'an'ı ezberleme işine kaptırırlar da onu anlama işini ihmal ederler. Allah muhafaza. Korktuğu nokta ne? Kur'an'ı anlama işini ihmal etmek. Sadece lafzını ezberleyip efendim hıfz etmek ama anlamıyla ve dolayısıyla öğrenilmesiyle, öğretilmesiyle uğraşmamak, manasının, emirlerinin, yasaklarının, Kur'an'ın temel ilkelerinin
hayata aktarılması, hayata hakim kılınması için bir çaba sarf etmemek, sadece ezberleme işiyle yetinmek.

0: İşte bu Hazreti Ömer'in korktuğu durum. Maalesef bugün, evet, ben şöyle ifade edeyim kendi adıma, ben hafızlara hep gıpta ederim. Neredeyse kıskanırım. Keşke hafız olsam diye de çok dövünürüm. Elimden geldiğince kısa bazı ayetleri ezberimde tutmaya çalışırım. Yani uzunlarını ezberleyebildiğim kadarını ezberlemeye çalışırım ama hafızlığın, Kur'an ezberlemenin çok önemli bir iş olduğunun farkındayım. Ama Hazreti Ömer'in bu uyarısı maalesef Kur'an'ın, kendimizi biraz şöyle acımasızca yargıladığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'in lafzının ezberlendiğini, yine lafzının okunduğunu, lafzının öne çıkarıldığını, lafzının okunarak hatim indirildiğini, teberrüken okunduğunu, cuma akşamları Yasin okunduğunu ve lafzıyla bu kadar meşgul olurken manasıyla, anlamıyla ve hayata aktarılmasıyla çok fazla uğraşılmadığını, oraya odaklanmadığını bir tespit olarak söylemek zorundayız. Bu da hiç kimseyi yaralamamalı. Kendi kendimizi bu noktada bir öz eleştiriye tabi tutmamız lazım. Bakınız, bu konuda güzel bir tespit daha var. Kur'an'ı nasıl okuyalım diye Muhammed Kutup'un bir çalışması Türkçe'ye çevrilmişti. Allahu alem, onun giriş kısmında olan bir ifade bu. Muhtemelen Bekir Karlı hocamızın ifadesi. Çünkü giriş kısmı diye not almışız. Çok güzel bir tespit ama. Diyor ki, din alimlerimiz Kur'an'dan yaşanan pratik bir hayat nizamı çıkaracakları yerde, bakın bütün yapmamız gereken bu. Şu an hayat gidiyor, pratik hayat, siyasetiyle, ekonomisiyle, eğitim dünyasıyla, medya dünyasıyla, sosyal kültürel dünyayla akıp gidiyor. Biz Kur'an'dan bugün yaşanan pratik hayata ilişkin bir nizam, bir düzen, hayatın bütün alanını kucaklayacak bir sistem çıkaracağımız yerde, onun yalnızca dil ve üslup özelliklerine dikkat çekiyorlar. Dil ve üslup üzerinde duruyorlar. Fesahat ve belagatı yönünden eşsiz bir eser olduğunu belirtiyorlar. Amenna ve saddakna, ki bu şüphe yok bunda. Belagat ve fesahat yönünden eşsiz bir eser. Gramer bakımından ondan yararlanmaya çalışıyorlar. Onun hayata uygulanmasından ibaret olan fıkıhla, pratik hayat anlamında bir nizam çıkaracak yerde fıkhın da teferruatı içinde kayboluyorlar. Çok yerinde bir tespit. Kısaca el birliğiyle Kur'an'ı hayatımızdan uzaklaştırıyoruz ve Kur'an'dan uzaklaşınca da o da bizi hayattan uzaklaştırıyor diye bir tespit yapıyor ve gerçekten önemli. Bugün Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamaya, anladıklarımızı da hayata hakim kılmaya, Kur'an'dan bugünün dünyasında yaşayan insanlığın, Müslümanların bütün problemlerinin çözümüne medar olacak bir pratik hayat nizamı, bir sistem çıkarmaya gayret etmemiz lazım. Evet, Kur'an'dan uzaklaşıyoruz maalesef. Kur'an okuduğumuz halde Kur'an'dan uzaklaşıyoruz. Böyle bir hadis-i şerifi de hatırlıyorum. Şu an notlarım arasında yok ama hani onlar Kur'an'ı okuyacaklar. Okudukları halde Kur'an'ın ruhundan, manasından, anlamından uzaklaşacaklar gibi. Allah muhafaza, Kur'an'ı okuyoruz, dinliyoruz, efendim teganni ediyoruz. Hatta bilim adamlarımız onun dil, üslup, gramer, fesahat, belagat yönünü de inceliyor. Bazen fıkhi detaylar anlamında da bir takım incelemeler yapılıyor. Akademik çalışmalar yapılıyor. Ama Kur'an'ı bir hayat nizamı olarak insanımıza ve insanlığa sunamıyoruz. Bu bir hakikat. İşte burada bunu böyle yapmayınca da, Kur'an'dan uzaklaştıkça maalesef iftirakımız, farklılıklarımız artıyor. İttifakımız, ittihadımız azalıyor. Ve asr-ı saadette Kur'an'ı Allah Resulü aleyhisselam ve ashabının anladığı, anlattığı, öğrettiği ve yaşadıkları şekilde yaşayamaz hale geliyoruz.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Peki nasıl olacak Asr-ı Saadet döneminde yeniden dönüp onlar gibi Kur'an'ı anlamak nasıl mümkün olabilir? Bu konuda öncelikle teşhisi biraz daha netleştirmemiz lazım. Yani acaba biz Kur'an'ı anlama konusunda hangi konulardan ayrılıklarımız başladı, nereden başladı, nereye doğru gitti? Bugün bunun üzerinde biraz daha fazla yoğunlaşacağız inşallahü teala azze ve celle. Evet, bu noktada ilk nesillerde ihtilafların biraz az olduğunu, sonradan arttığını biraz önce söylemiştik. Cemaleddin el-Kasimi'nin Mehasin-i Tevil diye bir kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bu çalışma aslında isim olarak farklı bir isimle yani Türkçe'ye kazandırıldı. Ondan dolayı Mehasin-i Tevil dedim ama ismini size söylemem lazım. Evet, notlarım arasında bakıyorum. Tefsirle alakalı bir isim verildi ona. Tefsire giriş mahiyetinde. Evet, şu an rastlayamadım. Daha sonra inşallah paylaşırız. Ama ismi hatırınızda tutun inşallah. Cemalettin el-Kasimi Mehasin-i Tevil kitabın ismi bu. Evet, şimdi orada diyor ki, evet, tefsir ilminin temel meseleleri diye Türkçe'ye çevrilmiş. Tefsir ilminin temel meseleleri. Mehasin-i Tevil orijinal adı. Burada diyor ki Kur'an'ın tefsiri konusunda sahabe arasında çok az tartışma olmuştu. Tabi'in arasında biraz daha fazla tartışma ve ayrılıklar oldu. Tebeut tabi'in döneminde bu biraz daha arttı. Ondan sonraki nesil, daha sonraki dönemlerde ise artık işin içinden çıkılmaz hale geldi demeye çalışıyor. Ama selef de her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen ilk nesillerde, yani sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in döneminde yine de bu ihtilaflar, problemler azdı. Bu da bir yorum çeşidinden kaynaklanıyordu. Yoksa ihtilaflar, birbirine zıt, birbirine taban tabana zıt ihtilaflar söz konusu değildi. Ama bugün durduğumuz yerde maalesef bu tür birbirine çok zıt ihtilaflara düştüğümüz bir vaka. Bunu iki sebepten kaynaklandığını söylüyor. Bunları anlamamızda fayda var. Yani buradan gidelim ki biz ilk dönemlere nasıl geri döneriz? İlk dönemlerin o tevhid ve vahdet anlayışına ortak Kur'an'ı okuduklarında aynı şeyi anlayan insanlar haline nasıl geliriz? Birincisi diyor Kasimi, Cemalettin el-Kasimi Mehasin-ü Tevil'inde, birinin murat olunan manayı öbüründen farklı bir cümleyle ifade etmesi. Evet, aynı şeyi söylüyor aslında. Fakat cümleyi farklı kuruyor ikisi. Bu diyor farklı gibi gözüküyor. Burada diyor, müsemma, isimlendirilen şey aynıdır fakat ona verilen mana farklıdır. Burada örnek veriyor mesela. Sırat-ı müstakim kelimesini kullanıldığında herkes aynı şeyi anlıyordu. Ama bazısı bunu Kur'an'a uymakla, yani sırat-ı müstakime uymak demek, Kur'an'a uymak demektir diye tarif ediyordu. Bazıları da İslam'a uymak diyordu. İslam üzere gitmek diyordu. İkisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Zira İslam Kur'an'a uymak demektir. Yani İslam'ın temeli esası Kur'an'dır. Burada bir farklılık yok. Bu hani bir problem oluşturacak bir nokta değil. İkinci bir ayrılma gibi gözüken, farklılık gibi gözüken nokta var. Her biri genel bir ismi örnek olmak ya da dinleyenlerin dikkatini çekmek için bir başka çeşidiyle söylüyor. Bundan bir farklılık algılanıyor gibi. Halbuki genel bir isim. Şöyle bir ayet-i kerimeye örnek veriyoruz burada. Fatır suresinin 32. ayeti. Sonra kitabı kullarımız arasında seçtiklerimize miras verdik diyor Rabbimiz. Onlardan kimi nefsine zulmedendir. Yani nefsine zulmeden. Kimi ortada gidenlerdir, mutavassıt. Efendim ya da muktesit, oradaki ifadeyle muktesit ifadesi. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenlerdir. Sabikun bil hayrattır. Şimdi burada kimi, evet bunlar işte bunlar büyük lütuf bunlaradır diye ayet bitiyor. Ayet-i kerimede geçen nefsine zulmedenler, zalimin ifadesindeki Bunların görevlerini yapmayan, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayan, haramlardan kaçmayan, haramları işleyen kimseler olduğu bellidir. Muktesit, orta gidenler ise görevlerini yapan, haramlardan uzak duran kimselerdir. Ama yarışan, sabıkun bil hayrat olanlar ise hayırlarda yarışıp iyiliklerle görevleri yerine getiren, görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, hani muktesit orta gidenlerin bir üzerinde haramlardan da kaçınıyor, görevlerini de yapıyor ama en güzel şekilde görevlerini yapıyor, haramlara iltifat etmiyor ve önde gidiyor. Bunu diyor şöyle anlayanlar da olmuştur. Evet, aynı ismi kullanıyorlar. Üst isim olarak aynı kavramı kullanıyorlar. Mesela şöyle bir yorum yapılmış. Muktesit orta gidenler ashab-ı yemindir. Kur'an'da bahsedilen sağın kitabı sağ yanından verilecek olanlardır. Sabıkun olanlar Kur'an-ı Kerim'de yine mukarrabun, Allah'a en yakın olanlar diye adlandırılanlardır. Bunlar aynı kişilikleri, aynı grupları ifade eder diye tefsir edenler, tevil edenler var. Yani ibadet ve itaatte Allah'a yaklaşanlar mukarrabun, bunlar sabikundur. İşte orta gidenler de kitabını sağ elinden alıp kurtulacak olanlardır. İkisi arasındaki nüansı yansıtıyor. Mesela şöyle diyenler de olmuş, namaz bağlamında anlarsak meseleyi, bu kavramları namaz örneği üzerinden verirsek, sabikun olan, yani en önde gidenler, namazı vaktinin evvelinde kılanlar. Güzel bir yorum. Muktesit olanlar vaktin ortasında kılanlar ama nefsine zulmedenler, ikindiyi mesela güneşin sararma vaktine kadar geciktirenler son anda. Böyle diyenler de olmuş. Hani bu üst başlığın içine bunu niye yerleştirdiniz diye itiraz edilmeyecek yorumlar bunlar, zenginlik. Yine bir başkası demiş ki zekata hamletmiş. Sabıkun olanlar, hayırlarda yarışan önde gidenler, yani sabıkun bil hayrat, hem sadakayı hem zekatı verenler. Çünkü zekat üzerine farz olan nispetini belirledi. İşte 1/40 vesaire hesap etti, verdi. Ama sadakayı da verdi. Böylece öne geçmiş oldu. Muktesit sadece farz olan zekatı verenler. Zalim olanlar ise zekata mani olanlar, zekatı vermediği gibi onu engelleyenlerdir diye yorum yapanlar var. Demek ki bu tefsir türü, bu ikinci tefsir türü aynı ismi, genel kavramı kullanıyor ama örnek veya karşıdakinin dikkatini çekmek için misallendiriyor bunu. Bu misallerdeki şeyler, örnekler farklı olabiliyor. Bu yorumlar hiçbir zaman bir diğerine zıt değil. Tam tersine birbirine destekleyen zenginlikler. Ve Kasimi'nin ifadesi, bu iki tefsir türünün birbirinden farkı bazen isim ve sıfatların çeşitliliğinden, bazen de lafzın bazı çeşitlerini söylemekten kaynaklanıyor diyor. Ve onlar arasındaki farklı gibi görülen husus budur. Aslında farklı değildir. Ve devam ediyor. Varmış gibi görünen farklı tefsire bir neden de şudur. Aslında yine bunlar aslında farklı tefsir anlamına gelmez. Birbirini destekleyen, zenginleştiren şeyler. Bir neden de lafzın iki manaya da elverişli olması. Evet, şimdi bakın burada küçük küçük problemler başlıyor. Yani bir lafız var ki Kur'an-ı Kerim'de geçen, iki manaya da geliyor. Mesela kasfara kelimesi. Müddessir suresinde geçen kasfara kelimesi hem atan anlamında hem de aslan manasındadır. Hadi ayet-i kerimenin orijinalini ve mealini okuyalım. Estağfirullah. Keennehum humurun müstenfirah ferrat min kasfara. Şimdi onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridir. Ama bu aslandan manası verilebileceği gibi, hani bir atılan bir şeyden kaçan bir manaya da gelir. Yani atılan bir oktan, bir şeyden kaçan yaban eşekleri gibidir. Kasfera'nın çoğulu kasavirdir. Kasavirahtır. Aslan manasına gelir. Üstün, galip manasına gelir. Kuvvetli, sert manasına gelir. Farklı manaları var. Evet, bu iki manadan birini tercih ettiği zaman, yani diğerini ihmal etmek anlamına gelmez veya illa da bu iki manadan biridir diye üstelemenin bir manası yoktur dememiz gerekiyor. Mesela Tekvir suresinde as'ase, estağfirullah, velleyli izâ as'as. Bu lafız, bu kelime hem gecenin gelmesi manasına geliyor hem de gitmesi manasına geliyor. Yani beriye geldiği zaman veya geriye döndüğü zaman geceye andolsun şeklinde. Ya da buradan baktığımız zaman aslına uygun manada olmasından ileri geliyor ama iki çeşidin ya da iki şahsın şahıstan birinin biri murat olunuyor diye bir cümle koymuş oraya. Yani sonuçta kelime aynı ama bazen bir kelimeyle veya bir zamirle iki ayrı şeyde kastediliyor olabiliyor. Misal, buna da bir misal vermiş. Necm suresinde Estağfirullah. Thumme dena fetedella. Yani sona yaklaştı ve aşağı doğru sarktı. Bu ayetteki zamir gibi diyor. Yani zamirler gibi. Ne demek istediğini anlamak için biraz şöyle bir baktığımızda bu ayetteki zamirlerin Cibril'e gitmesi caiz olduğu gibi peygamberimize gitmesi de caizdir. Yani dolayısıyla her ikisi de anlaşılabilir, anlaşılmaya müsaittir şeklinde bir yorum var burada. Mesela bugünlerde şu an biz Zilhicce ayındayız. Efendim Zilhicce'nin sonlarındayız. Pardon, Zilhicce'nin ilk 10 günü ama tabii bizi dinlerken siz belki de canlı kayıt yapmadığınız için birkaç gün sonra dinlemiş olacaksınız. Zilhicce ayında ayıyla alakalı ayet-i kerime ne diyor bakın. Estağfirullah vel fecri ve leyalin aşrin. Burada fecir kelimesi, leyali aşir kelimesi, vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetr, şef'i kelimesi, vetr kelimesi. Bunların her biri farklı farklı manalara geliyor ve çok farklı biçimlerde tefsir edilmiş. Mesela fecrin sabah vakti olduğu anlaşılabileceği gibi Muharrem ayının birinci sabahı olarak da anlaşılmış, Kurban Bayramı'nın sabahı olarak da anlaşılmış fecir. Yani sahabeden bu konuda rivayetler var. Keza Leyali Aşir 10 gece Zilhicce'nin, şu an içinde bulunduğumuz Zilhicce'nin ilk 10 gecesi ki 10. gece Kurban Bayramı'dır. Zilhicce'nin 10. gecesi. 9'u Arefe, 8.'si Terviye'dir. Ve bunlar bu Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde efendim oruç tutmanın, her birinde tutulan orucun bir yıllık oruca, hatta Arefe günü tutulan orucun bir önceki yıl ve bir sonraki yılın günahlarına kefaret olduğu da beyan edilmiş. Ama Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutulan her bir oruç bir yıllık oruca, her gecesi de Kadir gecesine denktir diye hadis-i şerifler var. Zilhicce'nin ilk 10 gecesi olabilir. Ama mutlaka budur, %100 budur diye kimse iddia edemez. Çünkü Ramazan'ın son 10 gecesi olduğuna dair de bir rivayet var. Yani dolayısıyla bunlar aslında illa da şudur bu olamaz diye birilerinin itiraz etmemesi gereken, işe bir zenginlik katan, farklı işte efendim farklı manalara geldiğinde bir problem meydana getirmeyen konular. Mesela şef'i vel vetr, çift olana ve tek olana and olsun demiş Rabbimiz. Sahabe döneminden gelen rivayetlere baktığımız zaman mahlukatın her birinin çift çift olması efendim ya da tek tek olanları da var. Efendim işte aynı zamanda terviye ve arefe günün ikisini birden ifade eder çift. Tek de Kurban Bayramı'nı ifade eder. Kurban Bayramı gününü, ilk gününü. Dolayısıyla çift ve tek bu manaya gelir diyen de var. Abdullah İbni Abbas'ın görüşüdür bu. Son aktardığım. Yani Fecr suresindeki ve şef'i vel vetr, çifte ve tek olana, çift ve tek olana and olsun. Çift terviye ve arefe gününü ifade eder. Tek olan da Kurban Bayramı gününü yorumları var. Hatta işte efendim çift olanın cennet, cenneteyn, cennetan ifadesi geçer mesela Rahman suresinde. Onlar için cennet, iki cennet vardır diye. Peki cehennem, cehennem ise tektir şeklinde yorumlanmış. Ya bütün bu yorumlar muhteşem zenginliklerdir. Bunlar farklılık gibi gözüken, birbirinden ayrılık gibi gözüken ama aslında farklı şeyler olmadığı belli olan konulardır. Evet, farklı şeylermiş gibi gördüğü bir kısmının esasında manalara birbirine yakın olan lafızlardır ve bunlarda bir problem yoktur diyor. Cemalettin Kasimi bu konuda bir örnek daha vermiş. Mesela Enam suresi 70. ayette tübsele kelimesi geçiyor. Bu kelime, tübsele kelimesi tahbisu, hapsetme manasındadır. Fakat bazıları bunu tertehinu manası da vermiştir. İkisi de aynı manaya gelir. Hapsetmek de aynı şeydir, rehin altında tutmak da aynı şeydir. Bakın, rehin altında tutmak ya da hapsetmek. Bu kelimeye verilen mana. Yani birbirinden farklı gibi gözüküyor ama sonuç aynı kapıya çıkar demek istiyor. Şimdi Kasimi'ye göre tefsirde buraya kadar yapılanlar bir zenginliktir. Farklıymış gibi gözüken, birbirinden efendim ayrı algılanan ama aslında aynı şeyleri ifade eden noktalardır bunlar diyor. Gelelim işte ihtilaf noktasına ki ilk dönemlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, tabi'in ve tebe'ü tabi'in dönemlerinin takip eden sonraki dönemlerde başımıza gelen problemlerin yaşandığı döneme doğru geliyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde gerçekten karşımıza ilginç bir şey çıkıyor. Tefsirde ihtilaf dediğimiz nokta işte. Burada diyor bir kısmı nakle dayanır, bir kısmı ise nakle hiç dayanmaz. Başka şeylerle bilinir. Nakiller Hazreti Peygamber'den veya başkasından, yani ilk nesillerden yapılır. Sahiplerini bilmek mümkün olduğu gibi olmayabilir de. Bunların sahihini zayıfından, faydasını faydasızından ayırmak vardır ama zor olan kısım işte budur. Efendim, mesela burada bir takım örnekler vermiş. Aslında bu da bir problem alanı oluşturmaz abartmadığımız takdirde. Yani Ashab-ı Kehf'in Cemalettin el-Kasimi'nin Mehasinü Tevil tefsir ilmine giriş kitabından aktarıyorum. Tefsir ilminin bazı meseleleri kitabından. Mesela Ashab-ı Kehf'in köpeğinin rengi veya ismi. Hani kıtmir midir değil midir? İşte yine Kur'an'da geçen Bakara suresinde öldürülen Yahudiye ineğin hangi parçasıyla vurulduğu. Hani şu kemikle mi bu kemikle mi? Nuh'un gemisinin boyu ebatı filan. Kerestesi. Ya da Hızır Aleyhisselam'ın işte öldürdüğü çocuğun işte ismi veya filan. Bu gibi şeyler hakkında diyor bazı farklı nakiller var. Bunların diyor zayıfı var, işte faydalısı var, faydasızı var. Yani bunları ayırmak zordur ama çok da hakikaten olmazsa olmaz şeyler değildir. Bunlar üzerinde ihtilaf üretmenin manası yoktur demeye getiriyor. Bir de diyor bu konuda Kap gibi ilk nesillerden, sahabe döneminden, Vehb gibi ehli kitaptan naklolunan şeyler var. İsrailiyat türü şeyler var. Yani ehli kitaptan olup da sonradan Müslüman olanların aktardığı var ya da onlardan aktaranlar var ikinci kaynaktan. Bunlar hakkında dikkatli olunması lazım. Çünkü de ihtilaf buradan da çıkıyor. Yani İsrailiyattan kaynaklanıyor. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini önümüze koymak lazım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu hadis çok önemli. Size ehli kitaptan bir rivayette bulunurlarsa, böyle bir rivayet gelirse, onları tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Bakın çok önemli. Yani tasdik edersiniz yanlış şeyleri kabul etmiş olursunuz. Tekzip etmeyin, yalanlamayın. Doğru içinde cümleler olur, hakikat payları olur. Onları da reddetmiş olursunuz. Bu da doğru değil. Peki ehli kitaptan aldığını söylemese de bazı tabiinden naklolunan bu tür rivayetler içinde durum aynıdır diye devam ediyoruz. Ve eğer nakille değil de, bakın bu nakilleri bir biçimde almayıp da istidlalle bilinenler, yani delil yoluyla işte akıl, mantık ve bir takım çeşitli usul yöntemleriyle, usul ve yöntemlerle doğruluğunu ispatlamaya çalıştığımız şeylere gelince, bunlar sahabe, tabiin ve tebe tabiinden sonra ortaya çıkan ve pek çoğunda iki yönden hata bulunan tefsirlerdir. Evet, buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bir nakle sahabeye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmıyorsa, onun ashabına, onun ilk nesillere, tabiine, tebeut tabiine dayanmıyorsa, onların da bir dayandığı, yaslandığı bir delil yoksa, daha çok hep böyle kelime ve kavram analizleriyle, belagatla, işte efendim kelime, lafızla, gramerle vesaireyle çözmeye çalışıyorlarsa, burada diyor iki tür hata çıkıyor ortaya. Çok dikkatli olmamız lazım. Sohbetimizin de yavaş yavaş yani sonuna doğru geliyoruz. Asıl vurucu noktalar, bu noktalar, bunu vurgulamamız lazım. Bazıları bu rivayetlerin inandıkları manalarını benimseyerek, şimdi bu rivayetlerde farklı manalar çıkıyor, Kur'an lafızlarını o manalara hamletmek istediler. Yani onların bir takım mezhep olarak, meşrep olarak, anlayış olarak inandıkları bazı manalar var, ilkeler var, işte efendim düşünceler var, anlayışlar var. Kur'an lafızlarını o manaya hamletmek için zorluyorlar. Bazıları da Kur'an'ı, bakınız çok önemli bu, Kur'an'ı konuşan, kendilerine Kur'an indirilen, Kur'an'la hitap olunan kimseleri dikkate almadan, ilk nesilleri ke'enlem yekün sayarak, onları yok sayarak, Kur'an'ı konuşan, kendilerine Kur'an indirilen, Kur'an'ın muhatabı olan kimseleri dikkate almadan, Arap dilini konuşanların, Arap belagatının, işte Arap gramerinin kastetmesi caiz olan manalar ile tefsir ediyorlar. Şimdi evet, bu lügat tefsirleri, efendim etimoloji, semantik ve benzeri gibi dil yapısı üzerinde fazlaca kelimelerin farklı ifade ettiği anlamlar üzerinde fazlaca duranlar var. Bir de farklı rivayetlerden kendi işine geleni almak biçiminde olanlar var. İki türlü. Birinci gruptakiler, yani inandıkları manaları benimseyen rivayeti alıyorlar ve Kur'an'ın lafzını buna hamletmeye çalışıyorlar. Bu diyor Kur'an lafızlarının o manaya delalet edip etmediklerine bakmadan gördükleri manayı vermişler. Diyor ki bu çok tehlikelidir. Yani acaba Kur'an lafzı bu manaya, bu rivayete uygun mu değil mi? Buna bakmadan gördükleri manaya vermişlerdir. İkinci gruptakiler konuşanın muradına ve cümlenin gelişine bakmadan, tabi burada Kur'an konuşan Rabbimiz, ilahi murada bakmadan ve cümlenin gelişine, siyak ve sibakına bakmadan sadece lafza önem vermişlerdir diyor ve eleştirisini şöyle devam ettiriyor Cemalettin el-Kasimi, Mehasinü't-Tevil isimli tefsir ilmine giriş mahiyetinde, tefsir ilminin bazı meseleleri diye Türkçe'ye çevrilen kitabında. Bunlar çoğunlukla lafzın o manaya lügat bakımından ihtimali noktasında. Öncekiler de Kur'an'ı tefsir ettikleri mananın sahih olması noktasında yanılmışlardır. Yani evet, lafzın o manaya lügat bakımından ihtimali var gibi zorlayarak gösteriyorlar ama bu noktada yanılmışlardır. Birinciler de Kur'an'ı tefsir ettikleri mananın sahih olması, acaba o rivayete göre yorumladınız ama doğru mu değil mi? Yanılmışlardır. Birinciler, bazen bakın bu çok önemli, çok yapılıyor bu. Kur'an lafzını delalet ettiği, kendisiyle murat olunan manadan soyutlarlar, bazen de hiç delalet etmediği ve kendisiyle hiç murat olunmayan manayla yorumlarlar. Bunlar bir takım batıl şeylere inanmışlardır. İnanışlarını pekiştirmek için de Kur'an'a dayanmışlar ve onu kendi görüşlerine göre yorumlamışlardır. Görüş ve tefsir anlayışında sahabe ve tabiinden selefleri de yoktur. Bir dayanakları da yoktur. Sahabe ve tabiin döneminden bir dayanakları yok. Ama Kur'an ayetini, lafzını delalet ettiği ve kendisine kast olunan mananın çok dışında soyutlayarak, işte sembolik anlatımlarla, bir takım işte delalet etmediği ve kendisiyle murat olunmayan manalara yorumlayarak, zorlayarak, tevil ederek o batıl anlayışlara gerekçe teşkil edecek biçimde, onları meşrulaştıracak biçimde, onları olumlayacak biçimde maalesef bir araç haline dönüştürerek o kelimeler üzerinde, kavramlar üzerinde zorlamalar yaptıklarını söylüyor Kasımi. Evet, sahabe ve tabiin görüşlerine ve onların tefsirine ters bir düşünceye sapan hata etmiştir diyor. Bunlar bidatçı durumuna düşerler. Çünkü Kur'an'ın tefsirini ve manasını en iyi bilenler ilk nesillerdir. Onları dikkate almamak, bu tefsir ekollerini, yani sonradan ortaya çıkan birbirine zıt hatalı görüşleri doğurdu diyor Kasımi. Ve sonraki devirlerde ortaya çıkan batıl ve hurafe anlayışların kendi görüş ve inanışlarını kanıtlamak ya da pekiştirmek üzere Kur'an'a yönelip zorlama yorumlarla deliller bulmaya çalıştıkları görülmüştür ki Allah korusun, bu durum çok tehlikelidir ve Hazreti Ömer'in bir ihtarına geliyoruz. Buna en azından birkaç cümleyle giriş yapacağız ama bu konu, Hazreti Ömer'in kastettiği ve vurguladığı konu, gelecek hafta inşallah işleyeceğimiz konu olacak. Asıl itibariyle şunu söylemekle yetineceğiz. Hazreti Ömer diyor ki, siz Kur'an'a tabi olunuz. Sakın Kur'an'ı kendinize uydurmayınız. Çünkü kim Kur'an'ı kendisine uydurursa, Kur'an onu yüzüstü cehenneme atar. Fakat kim Kur'an'a tabi olursa, Kur'an onu Firdevs cennetlerine kadar götürür. Şimdi bakın, bu çok önemli bir şey. Hatta burada Hazreti Ömer'in oğlunun örneğini de vereceğim. Öyle inşallah tamamlayacağız. Ne demek Kur'an'ı kendimize uydurmak? Ne demek kendimizi Kur'an'a uydurmak? Zaten bütün mesele burada. Eğer biz kendimizi Kur'an'a uydursak, teslim olsak, Allah Resulü'nün ashabının ilk nesillerin anladığı gibi anlayıp onu bugünün dünyasına taşımaya çalışsak, bugünün dünyasına taşımadan olmaz, meseleyi halledeceğiz ama kafamızda bir takım önyargılar var, bir takım şablonlar var ve maalesef modern dünyadan çok ciddi anlamda etkilendi Müslüman zihinler. Modern dünyada üretilen bir takım felsefi ekoller, düşünceler, akımlar, anlayışlar, sistemler, sonra izm katılan bir yığın, efendim mesela liberalizm gibi, sosyalizm gibi, faşizm gibi, işte efendim benzeri hani ekoller olduğu gibi düşünce ekolleri anlamında çok daha farklı anlayışlar çıktı. Bunlar insanları etkiliyor ve bazen ya doğru gibi geliyor insanlara, arkasından da bu görüşleri, bu anlayışları savunmak için Kur'an'dan deliller bulmaya yöneltiyor insanları. Bazı yazarları, bazı fikir adamlarını, bazı işte önderleri, ve onlar da yöneliyorlar, ah diyorlar, bakın işte şu sosyalizmin, sol düşüncenin ya da liberal düşüncenin ortaya koyduğu şu prensip aslında Kur'an'ın şu ayetine uyar diye başlıyor zorlamaya. İşte asıl tehlike bu. Bu noktada Hazreti Ömer'in Kur'an'ı kendinize uydurmayın, siz Kur'an'a uyun. Eğer Kur'an'ı kendinize uydurursanız o sizi cehenneme sürükler ikazını asla unutmamak lazım. Örneğimiz Said Abdüllatif'in dediği gibi, maalesef Müslümanlar bugün her biri ayrı telden çalan farklı gruplar halinde ve iddialarını Kur'an'a doğrulatmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı bir araç haline getirdiler. Diyor ki bu tespiti ona eklememiz gerekiyor, Hazreti Ömer'in ifadesini güncellemek anlamında. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer uzun süre yaşamış bir insan ve maalesef ömrünün sonlarına doğru Hazreti Ali döneminin artık netameli dönemlerinde insanların birbirinden koptuğu, ayrıldığı dönemler, birbirlerine kılıç çektiği dönemler, birbirlerinin boynunu vurduğu dönemler, bu dönemlerde bakın işte bunlar da hep farklı yorumlardan kaynaklanıyor. İşte harici mantığıdır, birbirini tekfir etmedir, birbirini öldürmenin caiz olduğu anlayışına varmadır. Maalesef bunları Kur'an'dan nasıl çıkarabilirsiniz? İşte zorlama yaparak. Abdullah bin Ömer buna müsaade etmeyen tiplerden birisi. Ashabın Kur'an hocaları bunlar. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud. Bizim de bunlara, bu örnek ilk nesle sarılmamız lazım. Abdullah bin Ömer'e bir adam gelmiş. Diyor ki baban senin çok kerim bir insan Hazreti Ömer. Ama sen, aynen ifadeyi kolay kullanalım. Sen Hazreti Ömer'in oğlusun. Resulullah'ın arkadaşı olan Ömer bin Hattab övgüye layık bir insan. Büyük bir adam. Ama diyor seni bu konuda tarafsız kalmaya iten, halifelik konusunda bir taraftan bir tarafa yer almama konusunda seni böyle davranmaya iten nedir deyince, Abdullah bin Ömer diyor ki beni bu işten alıkoyan şudur. Allah Müslümanın kanını akıtmayı bir başka Müslümana haram kılmıştır. Müslüman Müslümanın kanını akıtamaz. Hemen karşıdaki adam bir ayetle ona cevap vermeye çalışıyor. Bakın şimdi ayeti kendi durduğu yere, siyasi fırkasına, siyasi tercihine gerekçe olarak kullanmaya çalışıyor. Ama diyor Allah buyurdu ki, Bakara 193'ü kastediyor, fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın buyurdu. Yani biz fitneyle savaşıyoruz, karşımızdakiler fitneci, biz ise ortalığı düzeltmeye çalışıyoruz dercesine. Bu konuda üsteleyince Abdullah İbni Ömer'in cevabı şu oluyor, ben bu cümleyle inşallah sohbetimi toparlayacağım. Süremiz bu anlamda doldu. Diyor ki Abdullah İbni Ömer, evet diyor biz savaştık. Fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın ayetini kendi partisine, fırkasına, siyasi tercihine gerekçe yapan, o Hazreti Ali döneminde ve ondan sonra çıkan fitneler dönemindeki kavgacı bir Müslümanın bu ayeti kullanmasına karşı Abdullah bin Ömer'in cevabı. Evet diyor biz de savaştık ve öldürdük. Kimi? Allah'ın düşmanlarını. Ta ki din yalnız Allah'ın oldu. Ama siz neredeyse din Allah'ın dışındakilere ait olsun diye birbirinizle savaşı sürdürmek istiyorsunuz. Bu cevabı bugün günümüze taşımak lazım. Evet, ilk nesiller Allah'ın dinini hayata hakimi kılmak için savaştılar, öldüler, öldürüldüler, öldürdüler. Din yalnız Allah'ın oldu ama siz diyor neredeyse din Allah'ın dışındakilere ait olsun diye savaşı, birbirinizle kavgayı sürdürüyorsunuz diyor. İşte bu noktada Allah'ın kitabını nesneleştirmeye, araçsallaştırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Kendi siyasi anlayışına, kendi mezhebi, meşrebi anlayışına, kendi ekolüne gerekçeler üretmek için Kur'an ayetlerini tevil etmeye, zorlamaya, yorumlarını böyle adeta siyak ve sibakından kopararak, bağlamından kopararak oraya buraya çekmeye kimsenin hakkı yok. Bunu yaptığımız için bu noktalara düştük. Eğer biz ashabın izinden gidersek, ilk nesillerin o sade, o net, o ihlaslı, o efendim adeta hasbi anlayışına tutunursak ve Allah'ın ipi olan Kur'an'ı öncelersek, Kur'an'ın önüne herhangi bir beşer eserini, kitabını bir perde olarak, hicap olarak germezsek, Kur'an vadisinde anlayışlarımızı, düşüncelerimizi, söylemlerimizi, eylemlerimizi birleştirirsek inşallah o zaman Kur'an'ı daha doğru okumuş, anlamış, yaşamış olacağız. Allah'ın bereketi, desteği de bize o zaman nail olacak. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bir sonraki Kur'an ikliminde buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
5: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Müslim'in efradı olan hadislerden 20. hadise gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde inşallah 20. hadisi okuyacağız. Allah-u Teala lütfederse 21. hadise, ki bu Hazreti Ömer'in müsnedinin son hadisi, 21. hadise de inşallah giriş yapacağız. Hadis biraz uzun olduğu için haftaya inşallah 21. hadisi de okuyup böylece Hazreti Ömer'in müsnedini Allah-u Teala lütfederse bitireceğiz. Evet, 20. hadisimizin konusu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden dünyalık isteyenlere tahammül edip onların kabalıklarına sabredip hak etmeseler bile yerine göre onlara sırf kötü sözlerinden sakınmak için hilim gösterip dünyalığı verdiğini anlatan bir hadis-i şerif okuyacağız. Yani müellefe-i kulub dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılmak üzere kendilerine dünyalık verilen kimselerden bahsedecek bu hadis-i şerif. Dolayısıyla müellefe-i kulubun hükmüne de inşallah burada özet bir şekilde değinmeye çalışacağız. Hadisimizi okuyalım. An Selman ibn Rabi'ate kâle Umar radıyallahu anhu. Selman ibn Rabi'a dedi ki Ömer radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Kasemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kasma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlar arasında bir mal taksiminde bulundu. Bazı insanlara elinde bulunan bir malı taksim etti. Ona 50 deve verdi, ona 50 deve verdi, ona 100 deve verdi, ona 100 deve verdi, ona 200 deve verdi, bazılarına 300 deve verdi. Tabi bu mal verdiği insanlar müstehak insanlar değildi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bu taksim üzerine Resulullah Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Fakultu dedim ki ya Resulallahi vallahi la gayru haulai ahakku bihi minhum. Ya Resulallah dedim. Allah'a yemin ederim ki bunların dışında başka bazı insanlar vardır ki onlar bu mal hususunda bunlardan daha çok hak sahibiler yani. Bazı Müslümanlar var. Allah Azze ve Celle'nin dini için her türlü gayreti ortaya koymuş. Bütün savaşlara katılmış. Allah'ın dini uğrunda her türlü fedakarlığı yapmış bazı Müslümanlar var. Ve aynı zamanda fakr-ı zaruret içindeler. Dolayısıyla bunlara verileceğine, o Müslümanlara, o dindar kimselere, o muttaki kimselere, o mücahitlere ve fakr-ı zaruret içindeler verilse acaba daha iyi olmaz mı? Dedim diyor. Tabi hikmetini bir itiraz değil bu. Resulullah Efendimiz'in yaptığına bir itiraz olarak değil, hikmetini öğrenmeye çalışıyor. Yani zahiren bazı insanlar var, muttaki değiller. Hatta yani mümin olup olmadıklarında bile belki şüphe var. Hatta bazıları mümin de değiller mesela. Onlara veriliyor. Ama diyelim takva sahibi, dindar, Allah yolunda bütün savaşlara katılmış ve aynı zamanda fakr-ı zaruret içinde olanlar bırakılıyor. Yani acaba neden? Hikmeti ne acaba? Hazreti Ömer radıyallahu anhu zahiren eğer bir mal dağıtılacaksa dindar insanlar, muttaki insanlar, fazilet sahibi insanlar, eğer muhtaç iseler, eğer fakr-ı zaruret içerisinde iseler onların daha müstahak olacağını, onlara verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Dolayısıyla bunlara verilmesinin, bu müstahak olmadığını düşündüğü insanlara verilmesinin hikmetini bilemiyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa bunlara verilmesinin hikmetini beyan ediyor yani. Neden? Müstahak görünmeyen bu insanlara Resulullah Efendimiz dünyalığı veriyordu. Onun hikmetini Hazreti Ömer'e beyan ediyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Kale, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnnehum hayyaruni beyne en yes'eluni bil fuhşi ev yubakhiluni. Bu adamlar beni iki seçenek arasında mecbur bıraktılar. Bu iki seçenekten muhakkak birini tercih etmek zorundayım. Birini yapmak zorundayım. Başka çıkar yolum yok. Bu ikisinden birini gerçekleştirmek durumundayım. Nedir bu iki seçenek? Ya hakları olmadığı halde, müstehak bulunmadıkları halde, hem de kaba bir şekilde benden bu malı talep edip taleplerine ulaşacaklar. Onlara vereceğim yani. Kendi isteklerine, muratlarına, taleplerine nail olacaklar. Ya bu olacak ya da etrafta, çevrede, insanların arasında beni cimrilikle itham edecekler. Gidecekler her tarafta. Çünkü bunlar ağzı bozuk insanlar. Her tarafta diyecekler ki biz gittik Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyalık talep ettik. Cimrilik yaptı, bize vermedi. Benim adımı cimriye çıkaracaklar. Halbuki velestu bi bahilin. Ben cimri değilim. Cimrilik benim şanımdan değil. Cimrilik benim ahlakımdan değil. Cimrilikle itham edilmektense, yalan yere tabii, iftira olarak yani. Cimrilikle itham edilmektense bu insanların dillerini kesmek için, yani benim hakkımda kötü bir şekilde konuşmalarına engel olmak için onlara dünya malını verip onların şerrinden emin olmam büyük bir maslahattır, hikmettir. Bundan dolayı bu kimselere dünyalık veriyorum. Böylece şerlerinden emin oluyorum diye Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya onlara dünyalık vermesinin hikmetini ne yaptı? Beyan etti. Hadisimiz bu kadar. İnşallah hadisin şerhine değineceğiz biraz. Bu hadisi İmam Müslim rahimehullah Zekat kitabında şu başlık altında hadisi rivayet ediyor. Müellefe-i kulub, yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselere zekat malından vermek. Aynı şekilde mal kendisine verilmediği takdirde İslam'dan çıkacağından korkulan kimselere de zekattan pay vermek veya ganimetten, humustan dünyalık vermek yani. Yani bir adam var veya bir kabile var. Eğer siz onların dünyevi ihtiyaçlarını temin etmezseniz veya sizden talep ettikleri dünyevi malları onlara vermezseniz dinden çıkarlar yani. İmandan çıkarlar yani. Ha, dinden, imandan çıkmasınlar diye. Çünkü onlar şu anda dünya için, mal için İslam'a girmişler. Eğer malı bulamazlarsa çıkacaklar. Çıkmasınlar diye kendilerine mal verilir. Yine başlık devam ediyor yine. Kaba bir şekilde bir şeyi isteyen kimseye bu cehaletinden ötürü, çünkü cahil olduğu için kabaca istiyor yani. Cahil olduğundan ötürü kabaca bir şey isteyen kimseye kabalığına tahammül edilerek, kabalığı sineye çekilerek ona istediği şeyin verilmesi ve aynı şekilde bu bab altında haricilerin özelliklerinin ve hükümlerinin beyan edilmesi diye uzun bir başlık atmış İmam Nevevi, İmam Müslim'in sahihinde ve bu başlık altında İmam Müslim bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Kutub-i Sitte arasında sadece İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Aynı şekilde İmam Ahmet'ten Müsned'inde bu hadisi rivayet etmiştir. Değerli kardeşler, burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı insanlara dünyalığı vermesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun dikkatini çekmiş ve onları müstahak görmemiş. Dolayısıyla daha müstahak olan kimselerin bulunduğunu söyleyerek bir serzenişte bulunmuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hikmetini ona beyan ederek onun bu yanlış anlamasını ortadan kaldırmış. Buna benzer bir vakaa Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu için de cereyan ediyor. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bulunduğu bir yerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine dünya malını veriyor, diğer birine vermiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas bakıyor, Resulullah Efendimiz'in vermediği kişi, yani muttaki bir zat, fazilet sahibi bir zat, iman ehli bir zat, Resulullah Efendimiz'in verdiği kişi yani şüpheli bir zat yani. Ya Resulullah Efendimiz niye bu takva sahibini bıraktı da bu şüpheli olan zata mal verdi diye içinde bir ukde hasıl oluyor. Geliyor diyor ya Resulallah, buna vermeli değil miydin diyor. Vallahi bu mümin bir insandır. İman ehli bir insandır bu. Tabii mümin yani takvalı bir insan bu. Fazilet sahibi bir insan yani. İmanın hakikati kendisine gerçekleşmiş bir insan yani. Mümin bir insandır bu diyor. Niye buna vermedin ya Resulallah? Bu daha müstahak değil mi diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Sa'd, o Müslüman bir kişiydi de bununla yetin diyor. Yani sen onun batınını, iç alemini bilmiyorsun. Tabii bu o mümin değildi manasına gelmez. Ama insan birisi hakkında şahitlikte bulununca onun zahirine göre, dış görünüşüne göre şahitlikte bulunuyor. Kalbini bilmiyorsun. İman kalbe yerleşen bir şeydir. O Müslüman demekle yetin diyor. Tabi Sa'd bin Ebu Vakkas bir müddet susuyor. Sonra o kendisine mal verilmeyen kişi hakkındaki kanaati kendisine baskın geliyor. Dayanamıyor yani. Yine diyor ya Resulallah, neden buna vermedin diyor. Vallahi bu mümin bir adamdır diyor. Resulullah Efendimiz diyor ki ey Sa'd, Müslüman demekle yetin diyor. O Müslüman bir kişiydi demekle yetin diyor. Sa'd yine biraz bekliyor, susuyor, bir şey demiyor. Sonra yine o kanaati kendisine baskın geliyor, dayanamıyor yani. Diyor ya Resulallah, buna da vermeli değil miydin? Vallahi bu mümin bir insandır diyor. Şimdi Resulullah Efendimiz ona neden birine verdiğini, öbürüne vermediğini beyan ediyor. Niçin? Yani zahiren mümin olan, muttaki olan, fazilet sahibi olan bir adama mal vermeyip ama zahiren böyle olmayan birine dünya malını verdiğinin hikmetini beyan ediyor. Diyor ki ey Sa'd diyor, ben birine mal veririm ama öbürü benim nezdimde daha sevimlidir yani. Yani vermediğim kişiyi daha çok sevdiğim halde, vermediğim kişiyi daha çok takdir ettiğim halde, vermediğim kişinin mümin müttaki olduğunu bildiğim halde ona vermem, böyle olmadığını bildiğim kişiye veririm. Neden? O kişiyi, mal verdiğim kişiyi eğer vermeyecek olursam Allah Azze ve Celle'nin onu sürükleyip cehenneme atmasından korktuğum için ona veririm. Çünkü onun imanı zayıftır. Eğer ona dünya malını vermesem onun imandan çıkma, İslam'dan çıkma riski, tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla ben ona mal veriyorum, onun gönlünü ne yapıyorum? Kazanıyorum, onu İslam'a ısındırıyorum. O dünyevi menfaatlerini elde ettiği için Müslümanların arasında bulunmaya devam ediyor. Çok geçmez ki İslam onun gönlüne yerleşir, iman onun gönlüne yerleşir. Bu defa dünya için değil de Allah için İslam'a imanı ne yapar? Sahip çıkar ve ittiba eder yani. Ha, bu da büyük bir hikmettir. İşte Hazreti Ömer ve Sa'd bin Ebi Vakkas ve belki benzerleri ilk bakışta zahiren bu hikmetin farkında olmadıklarından ötürü bu kalpleri ısındırılan kimselere mal verilmesine, ganimetten, zekattan pay verilmesine ne yapıyorlardı? İlk başta karşı çıkıyorlardı. Ama Resulullah Efendimiz kendilerine bunun hikmetini beyan edince bu defa razı oldular ve kabullendiler. Buna benzer bir vakıa da yine hepimizin bildiği Siyer'de Mekke'nin fethinden sonra Hüneyn Savaşı oldu biliyorsunuz. Hüneyn Savaşı'nda da Müslümanlar Hevazin kabilesini mağlup edip de onların bütün mallarını ganimet olarak aldılar. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri taksim ederken Mekke'nin fethinde daha yeni Müslüman olmuş veya henüz İslam'a girmemiş ama İslam'a girmesi umulan bazı kimselere çok yüksek miktarlarda mal verdi.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
3: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Örneğin mesela Bedir'de öldürülen Ümeyye bin Halef'in oğlu Safvan bin Ümeyye daha İslam'a girmemişti. Daha iman etmemişti yani. Resulullah Efendimiz ona 100 deve veriyor. Sonra 100 deve daha veriyor. Sonra 100 deve daha veriyor. Yani 300 deveyi veriyor ona. Yetmiyor bu. Böyle bir vadi dolusu koyun veriyor. Koyun sürüsü veriyor yani. Pek büyük miktarda mal veriyor ona. Daha iman etmemiş yani. Daha iman etmemiş. Neden veriyor? Onun gönlünü İslam'a ısındırmak için yani. Çünkü bu insanlar öteden beri şöyle düşünüyorlardı. Biz İslam'a girersek fakir düşeriz. İslam'a girersek sıkıntı yaşarız. Müslüman olursak varlığımızı kaybederiz, itibarımızı kaybederiz, saygınlığımızı kaybederiz, konumumuzu kaybederiz değil mi? Pek çok diyelim böyle itibar sahibi kimselerin veya mal varlık sahibi kimselerin veya iktidar güç sahibi kimselerin Kur'an'a sünnete ittiba etmesine engel olan, şeriata İslam'a ittiba etmesine engel olan duygu budur. Eğer şeriata tabi olursak itibarımızı yitiririz. Eğer şeriata tabi olursak gücümüzü kaybederiz, iktidarımızı kaybederiz, varlığımızı kaybederiz, malımızı, mülkümüzü kaybederiz, fakir düşeriz. Bu duygu onların İslam'a girmesine ne yapıyor? Engel oluyor. Bu Safvan bin Ümeyye ve benzerleri de Kureyş'in en önde gelenleri, en güçlüleri, en iktidar sahipleri, mal sahipleri, varlık sahipleri, en zenginleri idi yani. Dolayısıyla bunlar Müslümanlara hep böyle İnsanların en fakirleri gözüyle bakıyorlardı. Şimdi Hüneyn savaşı olmuş ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safvan bin Ümeyye'ye o kadar mal veriyor ki Safvan belki rüyasında o malı görse yani memnun olur, sevinir yani, mesrur olur yani, kalbi böyle sevinçle dolar yani. Yani çünkü malı seven insanlar bunlar. Hatta hadiste şöyle geçiyor. Böyle bir vadide böyle bir deve sürüsü var. Ganimet mallarından tabii ki. Safvan bin Ümeyye o vadide o deve sürüsünün olduğunu öğrenince böyle o vadinin çevresinde dolaşıyor böyle. Develere bakıyor yani. Hoşuna gidiyor yani. Tabii ona ait değil, devlete ait, Resulullah Efendimiz'e ait. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Safvan ne yapıyorsun sen diyor. Develer senin hoşuna mı gidiyor diyor. O develerin hepsini sana verdim diyor. Şimdi düşünün mesela. Yani bir vadi dolusu deve bir anda senin oluyor yani. Böyle olunca Safvan ne diyor? Safvan bin Ümeyye diyor ki Allah'a yemin ederim ki o ana kadar yeryüzünde en çok buğz ettiğim adam Muhammed idi sallallahu aleyhi ve sellem yani. Yeryüzünde en çok buğz ettiğim adam diyor, kişi diyor, Muhammed idi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o anda diyor yeryüzünde en çok sevdiğim adam diyor Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diyor babamın bana yapmadığı iyiliği bana yaptı diyor. Ne diyor? Babamın bana yapmadığı iyiliği bana yaptı diyor. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarının gönlünü kazanmak için, kalbini ısındırmak için, İslam'a girmelerini sağlamak için, bazılarının İslam'da kalmalarını sağlamak için bir defasında Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor. Diyor ki ey Muhammed diyor, benim köyüme yetiş diyor. Vallahi diyor onlar şu anda sıkıntı içindeler diyor. Şu anda kıtlık içindeler diyor. Yokluk içindeler diyor. Ben eğer iman ederlerse senin onlara yardım edeceğini söyledim. Onlar da iman ettiler. İslam'a girdiler şu anda. Ama eğer sen onların sıkıntılarını gidermezsen diyor imandan İslam'dan çıkarlar. Neticede bunlar bedevi insanlar. İlmin hakikatini, imanın hakikatini, İslam'ın hakikatini bilen insanlar değil, daha yeni İslam'a giriyorlar yani. Düşünmüşler ki yani Medine'de bir devlet var. Neticede müşriklerle savaşılıyor. Onlardan ganimetler alınıyor. Zekatlar toplanıyor. Bir devlet hazinesi var yani. Biz de Muhammed'e tabi olsak sallallahu aleyhi ve sellem. İman etsek, İslam'a girsek bize de yardım elini muhakkak ne yapacaktır? Uzatacaktır. Ve İslam'a girmişler adam diyor. Eğer onlara yetişmezsen diyor, onlara yetişmezsen, onlara yardım elini uzatmazsan diyor, İslam'dan çıkarlar diyor. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor, elinde avucunda onlara yardım edebileceği hiçbir şey yok. Oraya buraya haber gönderiyor. Yani bir sıkıntılı zaman demek. Bir şey yok yani. Ama muhakkak bunlara yardım edilmesi lazım. Zaruri yani. Onları İslam'da tutmak için yani. Böyle insanlar yani mal vermesen gidecekler yani. Ama neyse dünya malını verip onu imanda İslam'da tutsan bu ne kadar büyük bir kar değil mi? Dünya nedir? Yani fani, zeval bulan bir şey yani. Dünyayı veriyorsun adam iman dairesinde kalıyor, İslam dairesinde kalıyor. Cahil olduğu için sen dünyayı ona vermediğinde çıkmaya teşebbüs ediyor. Ama sen dünyayı ona verip onu biraz tutsan burada değil mi? Camiye gelecek, cemaate gelecek, derse gelecek, sohbete katılacak, hadis duyacak, ayet duyacak, yavaş yavaş bakacak arkadaş. Biz evet dünya için girdik ama şu anda bütün dünyalığımızı Allah yolunda veririz diyecek yani. Onun hakikatini idrak ettiği zaman canını ona feda edecek, malını ona feda edecek mesela. Sen de onu ısındırmak için yavaş yavaş kazanmak için dünyalığı verip ne yapacaksın? Çekeceksin imanın dairesine, İslam'ın dairesine çekeceksin yani. Şimdi Resulullah Efendimiz bir şey bulamayınca bir Yahudi, Zeyd bin Sa'ne isimli bir Yahudi, hem de zengin bir Yahudi ama öteden beri Resulullah Efendimiz'i inceleyen, araştıran bir Yahudi. Yani acaba bu gerçekten Tevrat'ta bize haber verilen peygamber mi diye araştırıyor yani. Böyle bir Yahudi geliyor bilinçli bir şekilde. Diyor ey Muhammed duydum ki sen birilerine yardım etmek için gıda, tahıl arıyormuşsun. Ben de bol miktarda tahıl var. İstediğin kadar tahılı sana borç olarak vereyim diyor. Resulullah Efendimiz tamam diyor, ver diyor. Resulullah Efendimiz'e ihtiyacı giderecek kadar tahılı ne yapıyor? Hububatı borç olarak veriyor. Ne zaman geri ödenecek? Belli bir tarih koyuyorlar. 6 ay sonra, 1 sene sonra artık. Belli bir tarih koyuyorlar. Resulullah Efendimiz ona tekrar ne yapacak? Bu alacağını geri verecek yani. Resulullah Efendimiz bu köylüleri ne yapıyor? İhtiyacını gideriyor. Böylece onlar İslam dairesine kalıyor. Bakınız Resulullah Efendimiz bir Yahudi'den ne yapıyor? Bir Yahudi'den borç alıyor. Değil mi? Borç alıyor. Bu tarz Müslümanların yani böyle sarsılmak üzere olan, İslam'dan imandan çıkmak üzere olan Müslümanların İslam'da kalmasını, iman dairesinde kalmasını ne yapıyor? Sağlıyor Yahudi'ye. Borçlanma pahasına yani. Ki bu yani riskli bir şey yani şimdi. Tabi zaman geçiyor, o Yahudinin borcunu isteme vakti geliyor. Daha tam vakit gelmemiş yani. Diyelim ki böyle bir hafta var borcunun zamanının dolmasına. Resulullah Efendimiz ashabının arasında oturuyor. Yahudi geliyor. Öteden geliyor. Bağıra bağıra geliyor. Böyle yüksek sesle konuşa konuşa geliyor. Ey Muhammed, ne zaman borcumu vereceksin? Zaten siz Abdülmuttalib oğulları var ya, zaten siz hiçbir zaman borcunuzu zamanında ödemezsiniz. Size borç veren zarar eder, iflas eder. Ben ne oldu da sana konuşa konuşa geliyor. Yani amacı bir şeyler araştırıyor bu adam, bir şeyler inceliyor adam yani. Geliyor tabii Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Diyor baktım Ömer oradaydı diyor. Ömer'in diyor sinesi böyle bir körük gibi diyor. Böyle bir kalkıyordu bir iniyordu, bir kalkıyordu bir iniyordu. Yani böyle öfkelen Hazreti Ömer patlayacak yani. Yani böyle içi dolmuş yani. Ama Resulullah Efendimiz'in ona borcu var, bir şey de yapamaz yani. Çünkü bir şey yapsa bu defa ne diyecek adam? Zaten siz borcunuzu ödemiyorsanız bir de borçlu olduğunuz adamları dövmeye kalkıyorsunuz yani. Yani nasıl bir şey bu? Yani yaygarayı koparacak adam yani. Resulullah'ın borcu var. Şimdi hiçbir şey yapılamaz yani. Hazreti Ömer diyor ki adam diyor. Allah'a yemin ederim ki eğer Resulullah'ın sana borcu olmasaydı şu anda sen o kellen o bedenin üzerinde olmayacaktı diyor. Adam bir ürküyor böyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ömer diyor öyle dememen lazımdı diyor. Öyle demen doğru değildi diyor. Sen diyor ona da bana da tavsiyede bulunmalıydın. Ona demeliydi ki adam borcunu isteyeceksen güzellikle iste. İyilikle iste borcunu. Bana da demeliydin ki ya Resulallah borcun ödenme vakti gelmemişse bile borcunu ödemekte ihsanda bulunursan erkenden ödersen daha güzel olur demeliydin bana da diyor Hazreti Ömer'e. Sonra diyor ki adamı al git diyor. Onun bizden alacaklı olduğu dahılı diyor hububatı diyor tart ona ver diyor. Bir de diyor onu diyor korkuttuğun için diyor bir ölçek de fazla ver diyor. Korkutmanın karşılığı olarak. Şimdi bu alıyor Zeyd bin Sa'ne'yi gidiyorlar. Tabii tartıyor teneke teneke. Adamın diyelim ki ne kadar alacağı var onu veriyor. Bir ölçekte fazla veriyor diyor. Bu nedir? Diyor Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Dedi ki yani sen onu korkuttuğun için bir ölçekte fazla ver dedi. Diyor gerçekten böyle mi dedi? Evet diyor böyle dedi diyor. Diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyor. Allah Allah. Yahu sen az önce bağırıp çağırıp gelen adam değil miydin yani? Ha? Ey Muhammed borcunu öde. Zaten sen borcunu ödemezsin diyen adam sen değil miydin? Yani şimdi de kelime-i şehadet getiriyorsun. Evet diyor ben uyum diyor. Ama ben diyor şimdiye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik özelliklerini araştırıyordum. Bütün özellikleri buldum onda. Bütün özellikler vardı. Bir özelliği hala keşfedememiştim. İşte bugün onu tespit ettim diyor. O da nedir? Sen ona karşı ne kadar kabalık edersen senin kabalığının çıtası ne kadar yükselirse onun hilminin, onun yumuşaklığının, onun vakarının çıtası da o kadar yükselir yani. Senin kabalığın arttıkça onun da hilmi artıyor. Onun da yumuşaklığı, onun da vakarı artıyor. Öyle anlatılıyor Tevrat'ta gelecek olan peygamber. Ben gördüm ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sen kabalığınla, cehaletinle böyle bağırıp çağırmanla galip gelemezsin yani. Onun hilmini, onun o yumuşaklığını, onun o vakarını, onun o edebini bozamazsın yani. Ha, onun için kelime-i şehadet getirdim, Müslüman oldum diyor Zeyd bin Sa'ne radıyallahu anhu. Resulullah Efendimiz bakınız bir ölçek fazla veriyor değil mi? Böyle dünya malı verse ne olacak yani? Ama onun imana girmesine ne oluyor? İmana girmesine sebep oluyor, imana girmesini sağlıyor. Yani dünya malını verip de ondan sonra bazı insanların gönlünü kazanmak veya İslam'a girmiş ama daha iman kalbinde tam oturmamış olan bir insanın kalbine iman otursun diye ona yine dünya malını vermek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiydi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıydı. Tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor ki bu da yani önemli bir nokta. Bu adamlar diyor beni iki seçenekten birisi arasında mecbur bıraktılar. Ya cimrilikle itham edilmeye razı olacağım. Yani bunlara mal vermeyeceğim. Dolayısıyla her tarafta benim cimri olduğumu konuşacaklar. Bunu kabulleneceğim ki ben cimri değilim. Ve cimrilikle itham edilmeyi de kabul etmem yani. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste ne diyor? İnsanların en cömerti değil mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten böyle değil mi? Rahmeten lil alemin. Sadece insanlara değil, cinlere, meleklere, bütün kainata rahmet yani. Alemlere rahmet yani. Onun cömertliği her tarafa ulaşmış. Şimdi cimrilikle itham edilmek değil mi? Onun şanından değil. Bunu kabullenmesi mümkün değil. Dolayısıyla tek bir seçenek kalıyor o zaman. O da nedir? Bu adamların dilini kesmek için yani benim hakkımda konuşmalarını engellemek için onlara dünya malını ne yapacağım? Dünya malını vereceğim. Böylece onların şerrinden korunacağım diye söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadisten çıkarılan bazı hikmetler, bazı dersler var. İbn-i Hübeyre rahimehullah diyor ki bu hadisten çıkarılan hükümlerden birisi şudur ki kişi kendi şahsiyetini, kendi itibarını, kendi kişiliğini korumak için kendisine iftira atmasını beklediği birine, kendisi hakkında yalan yere bazı dedikodular yaymasından çekindiği birine dünya malı verebilir. Baktı ki adam eğer ona dünya malını vermezse, elinde bulunan maldan ona bir kısmını eğer vermezse, adam kendisi hakkında ne yapacak? Şayialar yayacak, dedikodular yapacak, kendisini kendisinde bulunmayan bazı şeylerle itham edecek, karalayacak kendisini, yani onun kişiliğini, itibarını, şahsiyetini zedeleyecek bazı söylentileri etrafa ne yapacak? Yayacak. İşte bu kişinin dilini kesmek için, onun dilinin şerrinden korunmak için insan vermesi gerekmediği halde, insanda bir alacağı bir hakkı bulunmadığı halde, sırf onun şerrinden korunmak için insan dünya malından bir kısmını ona verebilir. Bazen de şahsiyetini korumak için ne yapmalıdır? Dünya malını ona vermelidir. Nitekim bu konuda şöyle bir hadis varit olmuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ma vaka bihil mar'u irzahu fehuve lehu sadakatu." Kişi eğer dünya malını verip de onunla kendi ırzını, yani şahsiyetini, itibarını, kişiliğini koruyacak olursa, bu vermiş olduğu dünya malı onun için sadaka olur. Allah Azze ve Celle bunu tasadduk etmiş gibi kabul eder, sadaka olarak onu ne yapar? Yazar yani. Bu da gerçekten bu konuda yani büyük bir müjde yani. Yani normalde sizin verme niyetiniz kendi şahsiyetinizi korumak yani, kendi kişiliğinizi korumak, kendi itibarınızı, saygınlığınızı muhafaza etmek yani. Sizin hakkında dedikodu yapılmasına engel olmak yani. Bunun için dedikodu yapmasından endişe ettiğiniz, hakkınızda yalan söylentiler yaymasından korktuğunuz birine dilinin şerrinden emin olmak için veriyorsunuz yani. Ama Allah Azze ve Celle bunu sizin adınıza ne sayıyor? Sadaka olarak sayıyor, tasadduk olarak sayıyor ve sadaka vermiş gibi onun ecrini inşallah size ne yapıyor? Lütfediyor. Bu da Allah Azze ve Celle'nin büyük bir lütfudur yani. Tabi bu hadisin, bu okuduğumuz hadisin isnadı zayıf olsa da pek çok şahitleri bulunduğundan ötürü hasen bir hadis olarak kabul edilmiş yani. Yani bu hadisten çıkarılan önemli bir husus. İkinci bir hususta, yine bu hadisten çıkarılan ikinci bir hususta İmam-ı Nevevi Rahimehullah diyor ki bu hadis cahil kimselere veya katı, kaba, sert kimselere katlanmanın, onların eziyetlerine tahammül etmenin, insandan bir şey isterken kabaca isteyen kimselerin bu kabalıklarını görmezden gelip, eğer maslahat varsa tabii, eğer bir maslahat varsa istediklerini onlara vermenin meşru olduğunu göstermektedir yani. Bir adam geldi senden mal istiyor ama kabaca istiyor, sert bir şekilde istiyor. Cehaletinden ötürü hak etmediği bir şeyi senden talep ediyor. Ve senin de ona vermende bir maslahat var. Bir maslahat var. Ya sana yönelik bir maslahat var, ya o adam için bir maslahat var yani. Ona verirsen onu kazanırsın. Ona verirsen onun o kabalığını giderirsin. Ona verirsen onun hacetini giderip onu eğitirsin. Yani o adam için bir maslahat var, ya senin için bir maslahat var, ya genel olarak Müslümanlar için bir maslahat var. Yani örneğin Müslümanlara zararı dokunan bir insan, sen dünya malını ona verip Müslümanlardan onun zararını eğer def edebiliyorsan, dünya malını ona vererek Müslümanların zararını ondan def etmelisin. Dolayısıyla bu hususta onun kabalığına, sertliğine, onun o cehaletine tahammül edilmeli. Onun o cehaleti, kabalığı görmezden gelinmeli. Böylece adam kazanılmalı. Bu hadisten çıkarılan bir hikmet de budur diyor İmam-ı Nevevi Rahimehullah. Ki bu konuda bildiğiniz çok meşhur bir hadis var. İmam Müslim hemen bu hadisten sonra o hadisi rivayet ediyor. Aynı babda. Bu hadis de Enes radıyallahu anhudan gelen bir hadis. Enes radıyallahu anhu diyor ki ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sert, haşin bir kumaştan yapılma yün bir elbise giymişti. Böyle kaba bir elbise yani. Böyle ince, yumuşak olmayan bir elbise giymişti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O esnada bir bedevi geldi. Bu bedevi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakasından tutup öyle bir çekti ki, bir rivayette de şöyle, Resulullah Efendimizin arkasından tutup elbiseyi çekti, o kadar sert çekti ki elbisesini, elbisesi yırtıldı, yakası Resulullah Efendimiz'in boynunda kaldı. Yani düşün ne kadar sert çekmiş yani. Adam Resulullah Efendimiz'in arkasından tutuyor elbisesini, bir çekiyor, ey Muhammed dur. Bir çekiyor, elbise yırtılıyor, yakası kalıyor Resulullah Efendimiz'in boynunda. Ve bir baktım, Resulullah Efendimiz'in ensesinde, boynunda o elbisenin izi, o elbisenin tesiri olduğu gibi Resulullah Efendimiz'in boynunda çıkmış yani. Resulullah Efendimiz'in boynunu kızartmış yani. Kızartmış. Ne kadar sert çekmiş yani. Diyor ki ey Muhammed diyor, Allah'ın sana verdiği dünya malından bana ver. Demiyor senin yanındaki sana ait olan maldan al, sana ait değil diyor. Böyle kaba, sert yani. Bir bedevi yani. Sana ait değil, senin bir hakkın yok bu malda diyor. Allah'ın sana verdiği ve bizim hakkımız olan bu manada yani. Malımı diyor bana ver diyor mesela. Ne kadar sert, ne kadar kaba değil mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senden kısas almadıkça sana vermem diyor. Ben de senin elbiseni tutacağım, çekeceğim. Ondan senin boynunda elbisenin izi çıkacak, sonra veririm. Diyor ki vallahi sen benden kısas alamazsın. Diyor ki neden? Çünkü kısas neticede Allah'ın koymuş olduğu bir meşru bir hak değil mi? Neden ben senden kısas alamam? Çünkü ben öğrendim ki diyor sen halimsin. Sen kendi nefsin için intikam almazsın. Bedeviye bak. Tamam da sen bunu öğrendin. Yani madem bu adam halim, hilim sahibi, madem bu adam vakarlı, madem bu adam üstün bir ahlak sahibi, madem bu adam kendi nefsi için kimseden intikam almıyor, yani gelip bunun elbisesini tutup çekiştirmen mi gerekiyor yani? Onun yani sonucu bu mu? Ama bedevi işte böyle anlıyor yani. Adam, sen diyor kendi nefsin için kimseden intikam almazsın. Resulullah Efendimiz birden gülümsüyor ona. Gülümsüyor ona. Çünkü gerçekten doğru. Hak adam hakikati söylüyor yani. Resulullah Efendimiz gülümsüyor diyor. Gidin diyor şu iki deve yükünü verin ona götürsün. İki deve yükü dahılı ne yapıyor? Develerle beraber adama veriyor. Al git diyor yani. E şimdi bu ne yapıyor bu adamı? Değil mi? Bu adamı yani kazanmasını sağlıyor yani. Bu adamın gönlüne iman oturmamış olsa oturur. İslam'ın hakikatini anlamamış olsa anlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kabalığı yaptığından utanır yani. Utanır. Belki bir daha başkasına bu kabalığı yapmaz. Böylece onu eğitmiş olur yani. Dolayısıyla bir maslahat için eğer dünya malını vermen gerekiyorsa ve o dünya malını senden talep eden kişi kaba bir şekilde onu talep ediyorsa, sert bir şekilde onu talep ediyorsa, cahilce talep ediyorsa diyor ona tahammül edilir. Onun bu cehaleti kabalığı görmezden gelinir. Sanki yokmuş gibi farz edilir ve o dünya malı ona verilir ki o maslahat ne olsun? Maslahat tahakkuk etsin. Evet, böylece bu hadisten bu hikmeti de alimlerimiz çıkartmışlar. Evet, dedi ki bu hadis özellikle müellefe-i kulüp ile ilgili. Resulullah Efendimiz o kişilere kalplerini ısındırmak, kalplerini kazanmak, İslam'ın kalplerine iyice girmesini sağlamak için dünya malını ne yapıyordu? Veriyordu. Tabi bildiğiniz üzere zekat ayetinde zekatın verileceği yerleri beyan eden Tevbe suresindeki ayette zekatın verileceği yerlerden birisi de ne olarak tespit edilmiş? Müellefe-i kulüp. Kalpleri İslam'a ısındırılan kimselere de zekattan bir

Gittiği Bedir'e kadar, Bedir'de bulunanların sayısı ne kadar? Savaşanların sayısı yani. 300 küsür kişi. Tabii Medine-i Münevvere'de de yine Bedir'e katılmamış savaşabilecek Müslüman erkekler mevcut idi. Ama sayı yine çok yüksek değildi yani. Bedir'den sonra Uhud Savaşı'nda bakıyoruz Müslümanların sayısı 700 kişi mesela. Aradan yani hemen hemen 2 sene geçmiş. Hendek Savaşı'na kadar bakıyoruz Müslümanların sayısı 3000 kişi. Ama Hendek'ten sonra iş değişiyor. Çünkü Hendek Savaşı'na kadar Müslümanlar savunma konumundaydılar. Müşrikler her taraftan Müslümanlara saldırılar düzenliyorlardı. Müslümanlar da kendilerini onlara karşı koruyorlardı. Dolayısıyla kabileler Müslümanların hala yenilebilecek, hezimete uğrayabilecek, yok olabilecek bir konumda olduğunu düşünüyorlardı. Yenilebilecek, yok olabilecek, değil mi? Tabirleri az olan yani bir dine insanlar girmekte ne yaparlar? Hele hele dünyayı seven insanlar veya dünyaya gönüllerini kaptırmış olan insanlar tereddüt ederler yani. Az önce dediğimiz gibi yani malını, mülkünü, makamını, gücünü, kudretini kaybetmekten insanlar ne yapıyorlar? Çekiniyorlar, ürküyorlar, korkuyorlar yani. Ama Hendek Savaşı'ndan sonra Müslümanlar artık Kureyşlilere saldırma pozisyonuna geçtiler. Artık Kureyşliler savunmada kaldılar. Müslümanlar onlara saldırır konuma geçtiler. Resulullah Efendimiz böyle diyor. Bugünden sonra onlar bize saldıramazlar. Hendek'te. Bugünden sonra biz onlara saldıracağız. Bakınız Hendek'ten sonra Mekke'nin fethine geliyoruz. Kaç bin Müslüman Mekke'nin fethinde yola çıkıyor? 10 bin Müslüman. Bakın 3 bin kişiden birden kaç bin kişiye çıkıyor? 10 bin kişiye. Şimdi Mekke fethediliyor. Arabistan'da en güçlü kimler şu anda? Müslümanlar. Yani güç istiyorsan kime katılmalısın? Müslümanlara. Mal istiyorsan kime katılmalısın? Müslümanlara. İtibar istiyorsan, toplum içerisinde saygınlık istiyorsan kime katılmalısın? Müslümanlara. Eğer Müslümanlara katılmazsan burada yerin yok yani. Burada yer sahibi olmak istiyorsan kime katılacaksın? Güç böyle bir şey yani. Müslümanlara katılacaksın. Kabileler değil mi? Bu defa yani biner biner. On biner on biner yani. Bütün kabile. Ne yapıyorlar? Geliyorlar Resulullah Efendimiz'e biat ediyorlar. Geliyorlar Resulullah Efendimiz'e biat ediyorlar. Aradan daha Mekke'nin fethinden 2 sene geçmemiş. Tebuk seferinde Resulullah Efendimiz kaç kişiyle sefere çıkıyor? 30 bin kişiyle. Değil mi? Resulullah Efendimiz'den sonra Hulefai Raşidin döneminde yani Müslümanların ordularının Hazreti Ömer döneminde bir ucu bakıyorsunuz yani Türkistan'da, bir ucu bakıyorsunuz Kafkaslar'da, bir ucu bakıyorsunuz Afrika'nın içlerinde yani. Bir ucu ta Hindistan'a dayanmış yani. Yani yüz binlerce İslam ordusu sadece yani İslam'a girenler değil yani milyonlarca yani. Yani Müslümanlar güçlenince İslam'a rağbet ediyorlar ama rağbet eden herkes başta ihlasla rağbet etmiyor tabii. Bazıları herkes farklı farklı. Bazıları mal için, bazıları mülk için, bazıları güç için, bazıları iktidar için. Ama İslam'a girdikten sonra, Müslüman olduktan sonra, imanın o tadını aldıktan sonra bir müddet üzerinden geçtikten sonra insanlar bir bakacaklar ki yahu ahiret var. Ahiret dünyadan her açıdan daha hayırlı. O zaman bakıyorsunuz mal için İslam'a giren bütün malını İslam'a veriyor. İtibar için, güç için İslam'a giren canını İslam'a veriyor. Çünkü iman kalbine girdikten sonra her şey ne oluyor? Her şey değişiyor. Onun için Resulullah Efendimiz zamanında insanların kalplerini kazanmak için, ısındırmak için onlara ne yapılıyordu? Zekattan veya ganimetin bir kısmından dünyalık veriliyordu ki onların kalpleri İslam'a kazandırılsın. Ama Hulefai Raşid'in dönemi geldi, İslam güçlendi, kuvvetlendi. Artık insanların kalplerini mal ile kazanmaya ihtiyaç kalmadı. Çünkü zaten mal isteyen gelmeli. Zaten güç isteyen gelmeli. Çünkü güç burada, mal burada, mevki burada, makam burada. Ne istiyorsa buraya gelecek yani. Dolayısıyla bizim mal verip değil mi? Getirmemize hacet var mı? Hacet yok yani. Zaten kendisi geliyor yani. Ondan dolayı Resulullah Efendimiz zamanında müellefe-i kuluba pay veriliyordu. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hilafetiyle beraber Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin hilafetleri döneminde artık müellefe-i kuluba ne zekattan ne de ganimetinin bir kısmından pay verilmedi. Şimdi böyle olunca alimler arasında ihtilaf çıktı. Acaba müellefe-i kulubun payı, hissesi, zekattaki payı hissesi veya ganimetin beşte birindeki payı hissesi, beşte birinin de beşte birinden tabii, payı hissesi. Acaba nesh mi edildi o hüküm daha kalktı artık öyle bir hüküm.

0: hacet olsa bile uygulanmaz. Çünkü hüküm kalkmış, neskedilmiş yani. Yoksa o hüküm ihtiyaca binaen konulmuştu. İhtiyaç kalmayınca hüküm uygulanmadı. Eğer ihtiyaç arız olursa, ortaya çıkarsa yine uygulanabilir mi yani? Ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Alimler Hanefi mezhebini biliyorsunuz. Hanefi mezhebine göre müellefe-i kulub ile alakalı zekattaki hisse nesh olmuş yani. Müellefe-i kulubun hükmü mensuh, nesh edilmiş. Dolayısıyla artık kıyamete kadar müellefe-i kuluba mal vererek onların, hele hele zekattan pay vererek onların kalplerini ısındırmak mümkün değil. Böyle bir hüküm yok. Bu hüküm tamamen kaldırılmış Hanefilere göre. İmam Malik'in de yine meşhur olan görüşüne göre bu hüküm ne olmuş? Nesh edilmiş. Ancak İmam Malik'in bir görüşüne göre, İmam Muhammed'in meşhur olan görüşüne göre ve İmam Şafii'nin görüşüne göre müellefe-i kulubun hükmü bakidir. Kıyamete kadar bakidir. Hüküm nesh edilmemiş. Ama bu hükmün bir illeti var. Bir sebebi var bu hükmün. O sebep, o illette ne? Müslümanlar eğer zayıf iseler, Müslümanlar eğer güçsüz iseler, Müslümanların düşmanları eğer güçlü iseler ve sayıları çok ise ve Müslümanlar onların şerlerini kendilerinden bertaraf etmek için ve onlardan İslam'a gireceklerini umdukları kimselerin kalplerini İslam'a kazandırmak için zekattan veya ganimetin beşte birinin beşte birinden onlara belirli bir kısım dünya mallarını verebilirler mi? İhtiyaç olursa verebilirler. Resulullah Efendimiz'in zamanında böyle bir ihtiyaç vardı, verildi. Hulefai Raşid'in döneminde bu ihtiyaç kalktı, verilmedi. Daha sonraki dönemlerde eğer yine Müslümanların sayısı Resulullah Efendimiz zamandaki gibi azalırsa, Müslümanlar zayıf olursa güç bakımından, düşmanlar da maddi güç bakımından daha güçlü olurlarsa, Müslümanlar yine de Müslümanların imamı, halifesi eğer içtihadı bu yönde terettüp ederse, bu yönde eğer içtihad ederse yine onların şerlerini bertaraf etmek için bazılarının kalbini İslam'a ısındırmak için veya İslam'a girmiş ama imanı hala zayıf olanların imanlarını iyice kökleştirmek, sağlamlaştırmak için müellefe-i kulüp hissesinden bunlara pay verebilir mi? Verebilir. Kime göre? İmam Şafii'ye göre. Tabii çok tafsilatlı Şafii fıkhında bu mesele. Fıkhi bir mesele yani. İmam Ahmed bin Hanbel'in meşhur olan görüşüne göre ve İmam Malik'in meşhur olmayan görüşüne göre müellefe-i kulübün payı bakidir. Burada bir ibare var veya bir paragraf var. İnşallah onu okuyalım. Çünkü hem bizim zamanımızla da ilgili bize bir mesaj var burada. Hanefi mezhebinde ne dedik? Müellefe-i kulübün hükmü kalkmıştır değil mi? Kalkmıştır, nesh edilmiştir. Şimdi Hanefilerin büyük alimlerinden Ebu Bekir el-Cessas er-Razi Ahkamul Kur'an'ında bu hükmün nesh edilme sebebini bize izah ederken şöyle diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, İslam'ın ilk döneminde Müslümanlar diyor sayıca az idiler. Düşmanları ise sayıca çok fazla idiler. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara müellefe-i kulub ismi altında kalplerini kazanmak için zekattan veya ganimetin bir kısmından mal veriyordu. Ancak Allah Azze ve Celle İslam'ı ve Müslümanları aziz kıldı. Müslümanların sayılarını çoğalttı. Dolayısıyla Müslümanların çokluğu sebebiyle artık kafirlerin kalpleri ısındırmaya ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla Hulefai Raşid'in döneminde bu hüküm ne oldu? Tatbik edilmedi, ancak Hanefiler şöyle bakıyorlar meseleye tabi. Hazreti Ebu Bekir bunu tatbik edecek bir vaka hasıl oldu. Hazreti Ömer onu uyardı. Biliyorsunuz meşhur bir olay var yani. Uyeyne bin Hesin ile Akra bin Habis, bunlar yine müellefe-i kulüptan, bu tarz insanlardan yani. Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar, diyorlar bizim orada bir arazi var, çok verimli değil. Eğer istersen o araziyi bize ikta et. Yani araziyi bize tahsis et, araziyi. Biz ekip biçelim Müslümanlara, onun diyelim ki zekatını, vergisini verelim. Biz eğer daha sonra ekip biçmeyecek olursak arazi yine devletindir tabii. İkta usulüyle onu bize ver diyor. Bize tahsis et yani. Hazreti Ebubekir de yanında bulunan sahabelere danışıyor. Hazreti Ömer yok o esnada orada. Onlar da uygun görüyorlar. Onlara o araziyi tahsis ediyor. Sonra da bunu yazıyor, imzalıyor. Ama diyor ki Ömer de, çünkü Hazreti Ebubekir'in istişaresinde, şurasında, Ömer de buna muttali olsun. O da eğer onaylarsa yürürlüğe girmiştir diyor. Götürün Ömer'e gösterin diyor. Bunlar alıyorlar o belgeyi, geliyorlar halifenin diyelim imzasının bulunduğu belgeyi alıyorlar, getiriyorlar Ömer'e. Diyorlar ki Ebubekir filan yerdeki araziyi bize tahsis etti. Onu da yazılı bir belge halinde bize verdi. Sen de bir bak, onaylarsan bizimdir arazi. Hazreti Ömer çekip alıp alıyor kağıdı, bakıyor, alıyor, yırtıyor kağıdı. Diyor ki onaylamıyorum diyor. Diyorlar ya halife imzalamış, sen nasıl yırtarsın bunu yani? Sen mi halifesin, mi halife? Çekiyorlar, Hazreti Ebubekir'in yanına gidiyorlar. Diyorlar sen mi halifesin, Ömer mi halife? Diyor vallahi eğer Ömer isteseydi Ömer olurdu diyor. Yani Hazreti Ebubekir başta Ömer'e diyor sen halife ol diyor. Hazreti Ömer tabii diyor ki Ebubekir'in içinde bulunduğu bir toplumda emir olmaktansa boynumun vurulmasını tercih ederim. Benim kuvvetim senin kuvvetindir. Benim gücüm senin gücündür diye kabul etmiyor. Ama Hazreti Ebubekir ona bu anlamda tam itimat ediyor yani. O isteseydi o olurdu. Yani onlara yüz vermiyor yani. Hazreti Ömer'in bu uygulamasını tasvip ediyor. Kınamıyor Hazreti Ömer radıyallahu anhu'yu. Tabi Hazreti Ömer de geliyor peşlerinden, çok sert çıkışıyor. Diyor ki ey Ebu Bekir bu arazi senin mi? Yok diyor benim değil. Bu arazi diyor burada bulunan Hazirun'un mu? Yoktur onların da değil. Kimin bu arazi diyor, bütün Müslümanların. Sen bütün Müslümanlara danıştın mı ki bu araziyi bunlara veriyorsun diyor. Diyor yok diyor danışmadım ama yanımdakilere danıştım, onlar uygun gördüler diyor. Ben uygun görmüyorum diyor. O zaman vermiyorlar yani. İptal ediyorlar yani bu kararı. Bundan sonra artık müellefe-i kulba bir şey, müellefe-i kuluba bundan sonra artık bir şey verilmiyor Hulefai Raşid'in döneminde. Hanefiler diyorlar ki mesela Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun bu şekilde uyarıda bulunup Hazreti Ebubekir'in ve orada hazır bulunan diğer sahabilerin de Hazreti Ömer'in bu tasarrufunu onaylamaları ve bundan sonra da bu şekilde yürürlüğe sokmaları gösteriyor ki onlar bu hükmün nesh edildiğini gösteren bir delile muttali oldular yani. Yoksa nesh Resulullah Efendimiz zamanında olur. Resulullah Efendimiz'den sonra nesh olmaz yani. Ha, demek ki sahabeler bunu nesh eden bir delili ne yaptılar? Tespit ettiler. Bunun mensuh olduğuna hükmettiler ve bir daha da bunu uygulamadılar diye Hanefiler söylüyorlar. Tabi bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz cümle şu. Şimdi tabi neticede Resulullah Efendimiz döneminde hacet vardı. Verildi. Hulefai Raşid'in döneminde hacet kalktı, verilmedi. İpek İslam tarihinde daha sonraki süreçlerde yine hacet olabilir. Müslümanlar yine sayıca azalabilir, güçlerini kaybedebilir. Düşmanlar onların ülkelerini işgal edebilir değil mi? Şu anda bizim yaşadığımız vaka mesela. Düşmanları Müslümanlara nispetle kıyas edilmeyecek derecede daha güçlü, sayıca daha fazla olabilirler. Şimdi Hanefiler bunları göz önünde bulundurmamışlar mı acaba? Bulundurmuşlar. Bakın şimdi Ebu Bekir el-Cessas rahimehullah ne diyor? Yani bize söylüyor tabii. Diyor ki فَاِنْ اِحْتَاجُوا اِلَى ذَٰلِكَ eğer daha sonraki süreçlerde Müslümanların düşmanlarının gönüllerini kazanmalarına ihtiyaçları hasıl olsa, yani zayıf konuma düşseler, sayıca azalsalar, güçlerini kaybetseler Müslümanlar, düşmanları onlara nispetle daha güçlü bir konuma gelecek olurlarsa فَاِنَّمَا ذَٰلِكَ لِتَرْكِهِمُ الْجِهَادِ bunun sebebi onların Allah yolunda cihadı terk etmelerinden dolayıdır. Yani kendi kusurlarından dolayıdır bu diyor. Kendi zaaflarından dolayıdır bu diyor. Onların işlemiş oldukları günahlardan ötürüdür bu diyor. Dolayısıyla وَمَتَشْتَمَعُوا eğer bir araya gelirlerse وَتَعَذَدُوا birbirlerini desteklerse, birbirlerine kuvvet ve güç verirlerse, omuz omuza verirlerse o zaman güçlenecekler ve لَمْ يَحْتَاجُوا اِلَى تَأَلُّفِ غَيْرِهِمْ kafirlerin gönüllerini malla kazanmaya da asla ihtiyaç duymayacaklardır yani. Şimdi bak bu çok önemli. Yani şu anda Müslümanların sıkıntısı, Müslümanların sorunu, Müslümanların kusuru, ümmet olarak yani bizim diyelim ayıbımız nedir? Budur yani. Evet şu anda Müslümanlar gerçekten oldukça zayıf yani. genel olarak ümmeti Muhammed'e baktığımızda evet sayısal olarak belki bir çokluk söz konusu ama bir şey ifade etmiyor yani. Bir şey ifade etmiyor. Darmadağınık, perperişan yani. Böyle acizliğin artık dibine vurmuşuz yani. Acizliğin, böyle sefaletin dibine vurmuşuz yani. Hiçbir söz hakkımız ve insanlık üzerinde hiçbir etkinliğimiz söz konusu değil. Düşmanlarımız bizimle istedikleri gibi oynuyorlar yani. Şu anda bakıyorsunuz yani insanlık tarihinin Hazreti İsa'dan sonra 2000 yıldır en zelil milleti kimler? 2000 senedir insanlık tarihinin en zelil milleti, en sefil milleti tarih boyunca yani 2000 sene boyunca düşünün yani. Siz son 100 yılı istisna edecek olursak yani. 2000 yıl boyunca en zelil, en sefil, en böyle rezil, en pespaye, en itibarsız, en böyle diyelim ki diğer insanlar tarafından buğz edilen, nefret edilen, geçimsiz, huysuz, böyle hiçbir toplumda böyle diyelim ki rağbet görmediklerinden ötürü sürekli gizlenen, sürekli kimlik değiştiren millet yani Yahudiler. Yani hain bir millet. Tabii niçin bu yani ayet-i kerimenin ifadesiyle zillet ve meskenet durumuna düşürülmüşler ilahi kader tarafından? Çünkü hainler yani. Peygamberlere karşı hainler, dinlerine karşı hainler, kitaplarına karşı hainler, Allah'a karşı hainler, insanlığa karşı hainler yani. Böyle ihanet artık böyle onların damarlarında geziyor yani. Böyle zerrelerine işlemiş yani. Onun için en zelil bir millet ama şu anda bakıyorsunuz İslam ümmetiyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle yani. Tabii hakiki bir ümmet olsaydık böyle olmazdı. Zahiri bir ümmetiz yani. Zahiren ümmetiz, hakikaten değil yani. Sözümüzle ümmetiz, özümüzle değil yani. Böyle imanın, İslam'ın, ihsanın, sıdkın, zühdün böyle hakikatiyle bir ümmet olsaydık dedim hiç böyle olur muydu yani. Bakıyorsunuz bu sefil millet, bu zelil millet yani 2 milyara yaklaşan bir İslam ümmetiyle böyle topla oynar gibi oynuyor yani. Sadece İslam ümmetiyle değil, bütün insanlıkla oynuyor tabii ki. Ama neticede diyelim ki insanlığın geri kalan kısmı yani Hristiyanlar veya putperestler yani dünya perest oldukları için Yahudiler de onların istediği dünyayı onların önüne serdikleri için Yahudilere gönüllü olarak hizmet ediyorlar. Onların merkebi gibi onların diyelim ki bineği olmuşlar yani. Ama Müslümanlar da böyle dünya perest olmamalıydılar değil mi? Ne diyor? Eğer Müslümanlar da bir gün böyle zayıf konuma düşecek olurlarsa, böyle perişan bir konuma düşecek olurlarsa, sayıca güç bakımından böyle azalacak olurlarsa ve düşmanlarını mal vererek gönüllerini kazanmaya muhtaç hale gelecek olurlarsa diyor, bu Müslümanların kendi işledikleri kusurdan kaynaklanıyor yani. Onlar Allah yolunda cihadı terk edince böyle muhtaç duruma düşmüşlerdir. Eğer birbirlerine destek verirlerse, birliklerini sağlayabilirlerse, omuz omuza verebilirlerse, Allah yolunda cihad edebilirlerse, Allah Azze ve Celle onları güçlü kılar ve düşmanlarına asla muhtaç olmazlar yani. Evet, Allah Azze ve Celle böyle bir konuma gelmeyi Müslümanlara ne yapsın? Müslümanlara nasip eylesin yani. Tekrardan Allah Azze ve Celle'ye dönebilmeyi, Allah'ın dinine dönebilmeyi, imanın, İslam'ın, ihsanın hakikatine dönebilmeyi Allah Teala bizlere ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Subhanakallahumma rabbana ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah Teala hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
5: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnşallah Rabbim kitabının huzurunda Tevbe suresiyle birlikteliğimizi şeref vesilesi kılsın, bereket eylesin inşallah. 69. ayete kadar gelmiştik geçen dersimizde. Tevbe suresinin büyük bir bölümünü oluşturan münafıklarla, nifak hareketleriyle ve bunların özellikleriyle ilgili bölümler. Bu okuduğumuz ve okuyacağımız ayetler de bununla alakalı. 70. ayetle başlayacağız. 70. ayet, medeni surelerde pek fazla görülmeyen Mekki surelerin temel özelliklerinden birini yansıtan ifadeler taşıyor. Haddi zatında 71 ve 72. ayetlerde de müminlerden bahsettikten sonra tekrar münafıklardan söz etmeye yeniden dönecek. 69. ayete kadar uzun bir bölüm halinde nifaktan bahsediyor. Araya giren bu 70. ayetten sonra tekrar münafıklardan söz edecek. 70. ayetin konusu geçmiş kavimlerle, geçmişte yaşayıp helak edilen, çeşitli şekillerle helak edilen kavimlerle alakalı Kur'an'ın muhataplarına, bütün insanlığa mesaj vermek. Amaç bu. Yani geçmişte yaşamış olan Nuh kavminin, Ad ve Semud kavminin, İbrahim'in kavmi, Medyenlerin ve Lut'un kavminin başına gelenlerle Allah Teala insanları uyarıyor. Medeni surelerde pek görmeye alışmadığımız dediğim şey bu aslında. Hadis zatında genelde bu tehditler daha çok inkarcılarla alakalı olduğu zannedilir. Yani daha çok geçmiş kavimlerin başına gelen bu helak sahneleri ve tabloları daha çok inkarcılarla ilgili olarak Kur'an'da yer alır. Ama Tevbe suresinin bu bölümünde özellikle münafıklarla ilgili bir tehdit bağlamında yer alması gerçekten üzerinde düşünmeye değer. O açıdan daha önceki derslerimizde de zaman zaman hatırlattığımız, tekrar ettiğimiz bir hususu, bir gerçeği yeniden altını çizerek ifade edeyim. Aslında münafıklık imandan sonra küfre girmektir. Allah'a göre, Allah'ın kitabına göre. Sadece ve sadece dünyevi anlamda muameleye tabi tutulurken, yani Müslümanlar kendileriyle ilişkide bulunurken, kafirlerden ayrı bir yerde tutulur. Müslüman muamelesi yapılır, o kadar. Peygamber de dahil olmak üzere bütün Müslümanlar bu insanlara Müslüman muamelesi yapsa bile Allah nezdinde bunlar esfeli safilindedirler bu yönüyle. O açıdan iman ettiğini söylediği halde iman etmeyen ya da iman etmiş gibi göründüğü halde aslında iman etmeyen bu insanların İnkarcılardan pek de farkı yok sonuç itibariyle, akıbet itibariyle. Onun için kafirlerin dobra dobra inkar edenlerin tehdit edildiği yöntem aynen münafıkların da tehdit edildiği yöntemdir. Aynıdır. Bu düşünceyle, bu şuur ve bilinçle 70. ayeti şöyle okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ye'tihim nebe'ullezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud وَقَوْمِ اِبْرَاه۪يمُ وَاَصْحَابِ مَدْيَنْ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ Onlara kendilerinden önce yaşamış, gelmiş ve geçmiş olan Nuh kavminin, Ad kavminin, Hud'un kavmi, Semud kavminin, Salih'in kavmi ve İbrahim'in kavminin, Medyen ehlinin yani Şuayb'in kavmi وَالْمُؤْتَفِكَاتِ altı üstüne getirilmiş olan toplum olan Lut'un kavminin haberleri onlara gelmedi mi? Genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de özellikle Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve Lut peygamberler hep bir arada zikredilen peygamberlerdir. İbrahim de zaman zaman aralarına katılır. Burada da Bu anlamda değerlendirebiliriz. Bu kavimler, bu peygamberlerin kavimlerinin başına gelenlere Allah Teala dikkat çeker. Onların haberi gelmedi mi? Bu soru cevabı istenen bir soru değil. Yani haberi geldi ama umursamadılar. Gelmemiş gibi davrandılar. Ne zannediyorsunuz? Geçmişte yaşanan Allah'ın yasası unutuldu mu? Bırakıldı mı? Ya da sadece belli bir zamanla mı alakalı? Hayır. Bugünle de alakalı, yarınla da alakalıdır. Bu yasa aynen devam ediyor. Bu kavimlerle ilgili Allah'ın yasası ne idiyse aynı yasanın gereği bugün de devam ediyor, yarına kadar ve kıyamete kadar. Gerekçe neydi? Allah Teala bunu ifade ediyor. Etethum rusuluhum bil beyinat. Onlara elçilerimiz beyinelerle gelmişti. Kimilerine mucizelerle, apaçık mucizelerle, ama kimilerine Allah'ın açık ayetleriyle gelmişlerdi. Fema kana Allahu liyazlimahum. Allah onlara zulmedecek değildi, etmedi de zaten. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah zulmetmedi. Onların helak edilmesinin nedeni Allah'ın zulmetmesiyle değil, Allah'ın sadece tek taraflı olarak cezalandırılmasıyla alakalı değil. Onlar kendi kendilerine yazık ettiler. Kendi kendilerine bu sonlarını hazırladılar. Allah da onların belasını verdi, azabını verdi, helak etti onları. Bu ayet, 70. ayet, öncesi ve sonrası arasında aslında ister inkar etsin açıkça, ister gizliden gizli inkar etsin, açıkta iman ettiğini söylesin, her halükarda herkese yönelik bir tehdittir. Şimdi bu ayetleri okuduğumuz zaman, yani geçmiş kavimlerle alakalı sonuçları hatırlatan ayetleri okuduğumuz zaman çok zaman geçmiş düşüncesi hasıl olabilir beynimizde. Yani çok uzun bir zaman geçti. Geçmişteki çok uzun süre önceki yaşanmış olan bu hadiseyle bugün, yani 2015'li yıllarda bizim uyarılmamızın ne kadar mantığı olabilir ki? Doğrusu bu ayetlerde sözü edilen kavimlerle bu ayetlerin ilk defa uyarıldığı Mekkeliler ya da Medineliler arasında da sonuçta yüz binlerce yıl geçmiştir. Topu topu bizimle bu ayetlerin nazil olduğu dönem ne kadar biliyor musunuz? Aşağı yukarı Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ya da Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı tebliğin süresi kadar. Hemen hemen o kadar. Yani 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında kaldığını ifade eden Ankebut suresine göre demek ki bu ayetlerin indiği dönemle şu anda bunu okuduğumuz dönem arasında 1400 yıl geçmiş. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kalmış. Peygamberlik öncesi, sonrası, helak sonrası da hariç diyenler de var. Yaklaşık ona yakın bir dönemdir. Çok da uzun bir süre geçmiş değil. Yani bu tehdit demode olmuş değildir. Bu tehdidin modası geçmiş değil. Aynı tehdit bugün okuduğumuz zaman, bugün içinde geçerlidir. Bugün içinde üzerinde düşünmeye değer bir tehdittir. Bu kavimlerin helak edilmesiyle alakalı Kur'an'ın bize verdiği, bütün bunları anlatacak değilim ama sadece helak söz konusu olduğu için ve helak merkezli bir kaç cümle söyleyeyim. Bu kavimlerin helak edildiği söylenen bu kavimlerin helak biçimlerine baktığınız zaman her biri diğerinden farklıdır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla, Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi çığlıkla, sonrasında depremle, Medyen kavmi gölgeyle, gölge gününün azabıyla, yani sıra dışı bir şey. Lut kavmi de toprağın altın üstüne, yani yukarı çıkarılıp tekrar yere batırılmasıyla ve de üzerlerine matarassav ifadesiyle kullanıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'de taş yağmuruna tutulmakla helak edildiler. Her birisi farklı bir helak modeliyle. İbrahim Aleyhisselam'a direnenlerin de helak biçimi gerçekten onlara göre çok komik, çok gülünç, ölünmeyecek, helak edilmeyecek bir biçimde helak edilmek, bir sivrisinekle mesela. Ya da Musa Aleyhisselam'ın kavminin o saltanata, o şatafata, o debdebeye rağmen denizde boğulmak suretiyle helak edilmesi gibi, ya da çeşitli helak biçimlerine, çekirge gibi, süne gibi, yani haşerat gibi, kurbağa gibi ve bütün sıvıların, suların kana dönüşmesi gibi helak biçimleriyle. Burada şunu anlamak durumundayız değerli kardeşlerim. Helak edilen kavimlerin sonra geleni, önce gelenin helak biçimiyle ilgilenirken aslında kendisine gelen helakin biçimini tasarlayamadı, tasavvur edememiştir. Şunu söylüyorum. Her bir kavim ilk defa karşılaştığı bir helak biçimiyle helak edilmişlerdir. Daha önceden helak benzeri olmayan bir helaktir hepsinin. takip edin. Hepsinin helaki bir öncekinden farklıdır. Yani adeta bir helakle alakalı olarak tedbir alma ihtimali olabilir ya, bütün zihinleri, tasavvurları allak bullak eden bir helak geliyor her seferinde. Kıyamete kadar da Allah'ın helak envanteri bitmez. Allah'ın helak envanteri sınırlanmaz. Bir türlü değil, 10 türlü değil, 20 türlü değil. Her seferinde farklı bir helak türüyle insanlar helak edileceklerdir. Hepsinin ortak paydası zulmetmeleri, zalimlik yapmaları ve bu zulmün neticesinin Allah tarafından helak ile sonuçlandırılmasıdır. Kim bunu yaparsa Allah Teala o toplumları helak eder. Hiçbirine gafilken helak etmemiştir. Habersiz yok. Hiçbir toplumu habersiz helak etmemiştir. Hiçbir toplumu da sadece küfründen ve inançsızlığından dolayı helak etmemiştir. Helak edilen bütün toplumların ortak özelliği zulmetmeleridir, haksızlık yapmalarıdır. İman etmemeleri değil, yani kendi hallerinde köşeye çekilmiş kafir olmaları nedeniyle helak edilen kavim yok gibidir. Helakin nedeni başkalarına baskı kurmaktır. Başkalarının inançlarına yönelik tasallutta, saldırıda bulunmaktır. Bu yönüyle bütün işlenen suçlar bu çerçevede değerlendirildiği zaman evet, helakin nedeni küfür değil, zulümdür sonucu ortaya çıkar. O yüzden bu tip yerlerde Allah Teala benzer ifadeyi kullanır. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler, yazık ettiler. Helaklerini, kendi sonlarını kendileri hazırladı der Allah Teala. Umarım bu ayetleri okuduğumuz zaman yüzeysel geçmeyiz. Üzerinde düşünüp ibret almaya çalışırız. Rabbim

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ve münkerden nehyederler. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ namazı ikame ederler. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ zekatı verirler. وَيُطِعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ toplamda da Allah ve Resulüne itaat ederler. اُولَٰئِكَ işte böyleleri, bu özelliklere sahip olan mümin erkek ve kadınlar, سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ Allah onlara merhamet edecek. Lanet münafıklara aitti. Allah böylelerine merhamet edecek. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah aziz ve hakimdir. Üstündür, hiç kimse ona üstün gelemez. Hiçbir şey de onu aciz bırakamaz. Hakimdir, ipleri, dizginleri elinde tutandır. Başkası bu dizginleri, ipleri eline geçiremez. Böyle bir yetkisi yoktur, hüküm sahibidir. Bu ayetin tam mukabili münafıklardan bahsediyor. Bir önceki dersi hatırlamaya çalışalım. Onlar, yani münafıklar, marufu nehyeder, münkeri emrederlerdi. O kelimeleri izah ederken de söylemiştim. Bu vesileyle yeniden birer cümleyle atıfta bulunup geçeyim uzatmamak için. Maruf bilinen şey demektir. İslam toplumunun, Müslüman toplumun fertlerinin aşina olduğu şeylerdir maruf. İyi diye tercüme ediyoruz. İyilik diye tercüme ediyoruz. Doğrudur ama yanına bir şey daha koymak suretiyle tamamlayalım. Bilinen şey emredilir. Emredilecek şey önce bilinir hale gelmesi lazım. Maruf Arapçada bilinen şey demektir. Bu yönüyle bir şey emredecekseniz emrettiğiniz şeyin muhatap tarafından bilinmesi lazım. Arkasından emretmeniz lazım. Bu yönüyle maruf iyilik emredilir. Müslümanların görevi bu. Mümin erkek ve kadınların görevi bu. Bunun mukabili münkeri nehyetmek. Yani münker nedir? Bana ve size göre, ona buna göre değil. Allah'ın münker dedikleri münkerdir. Ve bunları yadırganan, yani nekre olan, yani sıra dışı olan, yani bu toplumda görülme imkanı olmayan, aslında hiç karşılaşılmayacak davranışlar ve tavırlar anlamına gelir. Bunlar Müslümanların görmesi durumunda onu reddetmeleri, aynı zamanda nehyetmeleri, yani alıkoymaları, bunu toplumdan tamamen kaldırmaya çalışmaları da mümin olmanın bir gereğidir. Bu özellikler Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçer müminlerin özellikleri olarak. Detaylarına girmeyeceğim ama sadece şunu hatırlatmakla yetineyim. Müslüman toplumda fertlerin namaz kılması ve zekat vermesinin lüzumu kadar iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün nehyedilmesi kuralının da işletilmesi gerekir. En az onun kadar. Hatta yanlış anlaşılmasın ama söyleyeyim, namaz ve zekat bir toplumda olsa bile eğer emri bil maruf nehy anil münker yapılmıyorsa o namazın ve zekatın toplumsal hiçbir boyutu yoktur. Sadece Müslümanlar Müslüman olduklarıyla kalırlar. Toplumu ıslah etme, toplumu tehlikelerden kurtarma misyonu ancak bu yönüyle ortaya çıkar. Asr suresi bunu özetler. Müslüman olmak için iman ve salih amel gerekir. Kesinlikle. İman ve salih amel olmadan mümin olunmaz. Bunu yaptınız mı? Peki mümin kalma imkanınız var mı? Mümin kalabilmek için de başkalarına bu inancı nakletmeniz gerekir. Hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye diye nitelenen şeyin aslında emri bil maruf nehy anil münkerin bir alt basamağı olduğunu söyleyebiliriz. Müslüman olmak için iman ve salih amel gerekiyor, evet. Ama bu sizin Müslüman kalmanızı sağlamaz. İman ve salih amel sizin başkasına da bunu aktarmanızı gerektirir. Gerektirir ki ayakta kalasınız ve Müslüman kalasınız. Başkasının inancı beni ilgilendirmez dediğiniz andan itibaren bugün sahip olduğunuz iman ve bugün sahip olduğunuz salih amel yarın olmayabilir. Bu emri bil maruf ve nehi anil münkerle ancak tesis edilebilecek bir duygu, bir düşüncedir. Ve bunun birini sadece yapma imkanımız da yok. Yani sadece kötülükleri nehyederek de değil. Sadece iyilikleri emrederek de değil. Çünkü birileri sadece bir taraf üzerine çalışıyor. Bu yanlış. İslam bunu yan yana koyar. Yani biz kimin ne yaptığı, yani kötülük anlamında kimin ne yaptığı ilgilendirmiyor bizi. Biz onlara Allah'ın emirlerini hatırlatır. Şunu yapın, bunu yapın. Siz bunu yaptığınız zaman marufu emrettiniz. Peki münkeri nehyetme, yaptığı yanlışları alıkoyma, bunu yapmadınız mı bu sakat kalır.

0: Allah'ın böyle bir yasası yok. Yani sadece şunu yapın, namaz kılın, zekat verin demek Allah'ın kuralına aykırıdır. Aynı zamanda haram yemeyin, faiz yemeyin, rüşvetle uğraşmayın, yalan söylemeyin, gıybet etmeyin, zina yapmayın gibi yasak, menhiyat dediğimiz, münkerat dediğimiz şeylerden de alıkonulması ancak bu işi tamamlamış olur. Ve burada özellikle okuduğumuz bu 71. ayet-i kerimede Allah Teala genel anlamda müminlerin özelliği olarak değil de önümüze farklı bir biçimde çıkararak anlatıyor. Diyor ki وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkekler de, mümin kadınlar da. Nedir bu? Toplumsal sorumluluk icabı, özellikle bunun toplumsal sorumluluğun vazgeçilmezi olarak emri bil maruf ve nehyi anil münker erkekler kadar kadınların da görevidir. Mümin kadınların da birinci derecede görevidir. Tıpkı namazı kılmak ve zekatı vermek, tıpkı Allah'a ve Resulüne itaat etmek onların başta gelen görevleri arasında olduğu gibi iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmek de Müslüman kadının, mümin kadının da aynı zamanda görevidir. Sadece erkeklerin değil. Müslüman erkekler olarak kadınlarımızı bu anlamda yeterince yetiştirmediğimizi itiraf etmek zorundayız. Bilen bilmeyen, hoca takımı, cemaat takımı, şu veya bu kim olursa olsun her birimizin kendi çapında bu sorumluluk duygusunu, sahip olduğumuz bu sorumluluk duygusunu kadınlarımıza ve kızlarımıza da aşılamak durumundayız. Bu ihmal ettiğimiz bir gerçek maalesef. Allah Teala bunu bu kavramla ön plana çıkarır. Mümin erkekler kadar mümin kadınlar da aynı şekilde bununla mükelleftir. Bu konu çok geniş bir konu, detaylandırmayacağım. Daha önceki derslerimde bunu söylemiştik. Yine bu ayet-i kerimede anlatılan müminlerin özellikleri, namazı ikame etme. Münafıklardan bahsederken Allah onların namazla alakalı olarak yaptığı şeyi anlatırken ne diyordu? Onlar aslında bu Tevbe suresi değil ama genel anlamda namazı kılmazlar değil. Namazı üşene üşene kılarlar. Yani işledikleri ya da yaptıkları zaman bir sevap ümidi, terk ettikleri zaman da bir günah korkusu olmadan namaz kılarlar, kılmazlar değil. Namaz kılmayan eşittir münafık diye bir tanım da yok zaten. Ama namazı üşenerek kılarlar. Buna mukabil mümin erkek ve kadınlar namazı ikame eder, dosdoğru kılarlar. Nasıl olması gerekiyor idiyse öyle. Münafıklardan söz ederken cimriliklerden bahset. Ellerini sıkı tutar, elleri sıkıdır, cimridirler dedi. Burada da Allah Teala mümin erkek ve kadınlardan söz ederken zekatı verdiklerinden bahsetti. Yani onların cömertliklerine bu anlamda vurgu yaptı ve böylece bildirdi Allah Teala. Müminlere, işte münafıklara mukabil müminlerin durumunu Rabbimiz bu özellikleri anlattıktan sonra seyyarhamuhumullah. Allah onlara rahmet edecektir. Kim bu özelliklere sahipse Allah'ın rahmetinin kapsamına giren kişi zaten köşeyi dönmüş demektir. İşini bitirdi demektir. Allah'ın rahmetinden, bakın tam mahrum demiyorum, Allah'ın rahmetinden yeterince istifade edemeyen, azıcık şuradan buradan eksik kalan kişi de anası ağlamıştır. Bu böyledir. Allah'ın rahmetiyle biz ayakta duruyoruz. Allah'ın rahmetiyle buradayız. Allah'ın rahmetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu Allah'ın rahmetinin tecellisidir elbette. Bu da mümin oluşumuzun devam etmesine bağlanıyor. Allah Teala bunu yaptığınız takdirde Allah'ın rahmeti de devam edecektir. Uhrevi anlamda sonuca gelince وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara cenneti vaat etmiştir. Cennetin tecri min tahtel enhar halidine fiha ebedi kalmak üzere altından ya da zemininden ırmaklar akan cennetleri Allah vaat etmiş. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ Adın cennetlerinde güzel, hoş, insana huzur ve mutluluk veren meskenler, evler vaat etmiştir Allah bunlara. Sadece bu mu? Yani az bir şey sayılmaz tabii ki. Dünya nimetleriyle cennet mukayese edilmez ama genelde mukayese ettiklerini farz edelim. Dünyada bu nimetlerin tümü olsa bile, Hasan Sabbah gibi cennetleriniz olsa sonuçta bağırsaklarınızın iflas ettiği, bedeninizin artık tamamen yıprandığı 70-80 yaşlarından sonra zaten faydalanamazsınız. Topladıklarınızı Bu kez kaybettiğiniz sağlığınızı elde etmek için harcayacaksınız. Var mı ötesi zaten? Hadi bütün dünyayı cennete dönüştürdünüz. Hiç yok yok sizin hayatınızda. Ne zaman aktarı faydalanacaksınız? Allah Teala cenneti ebedi bir yurt olarak ortaya koş. Kısa bir süreli değil, geçici süreli değil ve üstelik zemininden ırmaklar akan adın cennetleri meskenleriyle birlikte. Bunların ötesinde ne var? Bunların ötesinde bir şey olur mu? Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle mealen hadiste aleyhissalatü vesselam uhrevi anlamda bir tablo sunar. Allah cennet ehliyle bir diyaloğuna yer verir aleyhissalatü vesselam. İnsanlar cennete girdikten sonra Allah Teala dermiş ki insanlara, bizlere desin inşallah, İstediğiniz bir şey var mı? Size arttırayım mı? Daha ne istiyorsunuz? Bundan daha ne olabilir ki ya Rabbi? De ötesi yok ki. Çünkü göz görmemiş, kulak işitmemiş, kalbin hatırına hiç gelmemiş. Bütün bunların ötesi artık yok ki zannedilir. Arkasına Allah Teala bu hitaba karşılık, daha ötesi var mı ki, daha büyük, daha hayırlı bir şey var mı ki hitabına karşılık Allah Teala der ki, bundan daha büyük olan benim rızamdır. Burada da Allah Teala öyle ifade ediyor. Ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın rızası en büyüktür ve daha büyük. Cennet ve bütün nimetler bir tarafa, Allah'ın rızası bir tarafa. Aynen münafıklardan sonuçlarından bahsederken ki yapı da böyleydi. Orada da cehennem bir tarafa, ne bir tarafaydı? Lanet. Lanet bir tarafaydı. O lanet cehennemin bütün ızdırabını unutturur. Burada da rıza cennetin bütün nimetlerini bir tarafa bırakır. Böylesine bir şey hayal etme imkanımız yok ki. Hadi düşünün, düşünebilirseniz. Düşünelim hadi. Mümkün değil ki. Allah Teala bunu bize lütfetsin. Ama bu özellikleri bizde bulundurmak şartıyla Rabbim hem buna muktedir kılsın, muvaffak kılsın, hem bu sonuçtan bizi mahrum etmesin. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ve gerçekten en büyük başarı da, en büyük kurtuluş da budur. Bundan daha öte büyük bir başarı da söz konusu değildir. Ayet 73. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. Cahidil kuffara vel münafikin. Münafık ve kafirlerle. Ayetin sıralamasını bozmadan söyleyeyim. Kafir ve münafıklarla cihad et. Vaglul aleyhim. Onlara sert davran. Ve me'vâhum cehennem. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir. O ne kötü dönüş yeridir. Kur'an-ı Kerim'de aslında dinin tebliği konusunda, özelde Hazreti Peygamber'e, genelde bütün Kur'an'ın muhatabı olan biz Müslümanlara Allah Teala yumuşaklıkla muamele etmeyi emreder. Doğrusu budur. Bu ve benzeri birkaç ayet bulunduğu bağlam itibariyle, içerisinde bulunduğu konu bağlam itibariyle sıra dışı bir yöntem ortaya koyar. Kafir ve münafıklarla yumuşak değil, sert mücadele edin, cihad edin. Cihad sadece burada savaş değil, onu da içerisine alan ama onunla sınırlı değil. Genel anlamda bütün gayretlerin, bütün çabaların, bütün cehdü gayretlerin hepsini kuşatan, sonu savaş dahi olsa bunu da içerisine alan bir kavram. Yoksa cihadı buharlaştırmaya gerek yok bu yönüyle. Kimsenin de buna hakkı yok, benim de yok. Bu anlamıyla cihat sadece basit bir sözlü mücadele, çalışma, çabalama değil. O da dahil ama savaş da dahil olmak üzere. Kafir ve münafıklarla cihad et. Vaglul aleyhim. Onlara galiz ol. Yani şiddetli ol, sert ol. Sert davran. Çünkü onların varacağı yer cehennemdir ve ne kötü yerdir. Bu alışık olmadığımız bir üslup. Bu ayetin bir benzeri, bu ayetin aynen bir benzeri, aynı ifadeler Tahrim suresinde 9. ayette geçer. Aynı ifadeler. Ey peygamber, kafir ve münafıklarla cihad et, onlara sert davran, onların varacağı yer cehennem, o ne kötü yerdir. Tahrim suresinde 9. ayetten önce 8. ayette tevbe konusu anlatılır. 7. ayette, 6. ayette aile konusu anlatılır. 5. ayetten 1. ayet, yani sondan başa doğru gidiyorum Tahrim suresinde, peygamber ailesi üzerinden Müslüman bir ailenin nasıl olmaması gerektiği sorgulanır. 9. ayetten sonra da Nuh ve Lut'un ailesi, Firavun'un ailesi ve Meryem annemizden bahseder. Tam ortada bu ayet. Şimdi niye ben bu öncesi ve sonrasını anlattım? Tevbe suresinin öncesi belli zaten. Savaştan söz eden bir bölüm. Sonra münafıklardan, bu ve sonra tekrar münafıklardan söz edecek. Peki Tahrim suresinde? Tahrim suresinde ailenin korunmasıyla alakalı tedbirlerden, önlemlerden bahsediyor. Tam ayetlerin tam bu bölümünde Allah Teala diyor kafir ve münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Aynı konu. Yani toplumun dinini korumakla toplumun aile anlayışını korumak Allah'a göre aynı kefededir. Aileyi bozdunuz mu zaten hepsi bozulur. Onun için sadece şu ve bu tedbirlerle aileyi korumak mümkün değil. Bu koruma tedbirlerinden birisi de olmazsa olmaz seçeneği de sert bir şekilde müdahale etmektir. Allah bunu söylüyor. Tahrim suresinin orasında. Aynı konu, aynı ayet olması hasebiyle söylüyorum. Bağlam bunu gerektirir. Onun için bu tür yerlerde özellikle Allah'ın Müslümanlara, Kur'an'ın muhataplarına, tabii ki öncelikle peygambere sert davranma, sert muamele etme emri yerine göre, duruma göre gerçekten ön plana çıktığına şahit oluyoruz bu yönüyle. Ali İmran suresinde Allah Teala peygambere şöyle der. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak muamele ettin. Yumuşak davrandın. Leyyin davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen katı kalpli olsaydın, haşin olsaydın, sert davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Evet, bu da Kur'an'ın bir ayeti. Bu da bir ayet. Şimdi siz yerine göre yani yumuşak davranılması gereken yerde sert davranırsanız, sert davranılması gereken yerde yumuşak davranırsanız bu Kur'an'ı anlamadığınız anlamına gelir. Her yerin kendine göre uygulaması vardır. Peygamberi sadece rahmet ve sevgi peygamberi olarak ön plana çıkarıp bu ve benzeri ayetler ve bunların ışığında Hazreti Peygamber'in uygulamalarını göz ardı etmek peygamberi yanlış tanımaktır ve tanıtmaktır. Buna da kimsenin hakkı yok. Yani aleyhissalatü vesselam Taif'e gitti. Taif'te insanlara din anlattı. Muhataplar beton gibiydiler. Anlamadılar. Hadi anlamayıp kendi yerlerine dursalar yetmedi. Bir de ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Taşladılar. Aleyhissalatü vesselam buna rağmen ellerini açtı ve onlara dua etti. Evet doğru. Peygamber bundan ibaret değil ki. Ha bunun yanına bir de şunu koyun isterseniz mesela şimdi. Taif dönüşü. Bunlar bilmiyorlar. Cahiller. Rabbim onlara hidayet nasip eyle diye dua etti. Doğrudur. Peki bunun yanına şunu da koyalım. Bundan birkaç yıl sonra Hazreti Peygamber'den gelip mübelliğ istedi. İrşat, mürşit, öğretmen istediler. Aleyhissalatü vesselam özel yetiştirdi ashabından 70 civarında hafızı, kurrayı, Kur'an okuyucusunu o kabilelere gönderdi. Değişik semtlerde görev yapmak üzere. Nereden bilsindi ki suikasta uğrayacaklar? Komple maruz kalacaklar, pusuya düşürülecekler. Ve gerçekten gitti, hepsi şehit edildi. Şimdi peygamberin tavrına bakın. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, onları affet. Değil ya. Bir ay boyunca bütün namazlarda, farz namazların son rekatında, rükudan kalktıktan sonra kunut okur. Hani bizim arada bir zulüm gündeme geldiği zaman arada bir kıldığımız, yaptığımız kunut var ya. Aleyhissalatü vesselam bu olay üzerine bir ay kesintisiz bütün namaz vakitlerinde yapmıştır. Hem de adrese teslim okkalı beddualar. Kafirlere değil, zalimlere ha. Bunları pusuya düşürenler. Bir ay boyunca bunu yaptı. Taif'ten dönen Muhammed aleyhisselamdı. Biri Maune'de pusuya düşürülenlerle alakalı beddua yapan da Peygamber aleyhisselamdı. Aynıdır. Yanlış yere koymayın. Onun için yani yumuşaklığı, evet güzelliği, sevgiyi, rahmeti anladım da ene nebiyyül merhame, ene nebiyyül melhame. Ra ve le harflerin yer değiştirmesiyle anlam tepe taklak olur. Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle ben merhamet peygamberiyim ama aynı zamanda ben melhame yani savaş peygamberiyim der. Tevbe suresini okuyoruz. Ayetler nerede? Buradan nerede merhamet? Hazreti Ali herhalde bundan dolayı diyor ki Allah Resulü dört kılıçla gönderilmiştir. Dört keskin ayetle gönderilmiştir. Aleyhissalatü vesselam anlatırken üçü Tevbe suresinde Ali radıyallahu anh'ın söylediği üç ayet Tevbe suresinde Bir tanesi Hucurat suresinde. Tevbe suresinde 4 kılıçla gönderdi dediği ayetlerden birisi bu okuduğumuz ayet. Kafire münafıklarla cihad et, onlara sert davran, tavizsiz. Diğeri bu surenin baş taraflarında 5. ayetteydi. 5. ayet neydi? Daha doğrusu evet 5. ayet. Bu haram aylar çıktığı zaman müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, yakalayın, hapsedin diyordu. Ali Efendimizin söylediği Tevbe 5. Peygamber'e verilen kılıç ayetlerinden birisi. Diğeri de yine okuduğumuz, daha önce okuduğumuz 29. ayette, o da ehli kitabın kafirleriyle alakalı. Ehli kitabın kafirleri içerisinde Allah'a ve ahiret güne iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyen ve Allah'ın gönderdiği dini din olarak kabul etmeyenleri cizye verinceye kadar ne yapın? Onlarla savaşın diyordu. Bakın, biri müşriklerle, biri ehli kitabın kafirleriyle, burası münafıklarla ve bu surenin işte bir de Hucurat suresi 9. ayette de Müslümanların kendi içlerinde bulunan asilerle, fitne fesat çıkaran, anarşi ve kaosun öncülüğünü yapan, kendilerini mümin olarak takdim etseler de onlarla savaşmayı Hucurat suresi 9. ayette Allah emrediyor. Bu 4 kılıç ayetiyle Allah Teala peygamberini göndermiştir diyor Hazreti Ali. Kastettiği nedir? Genel anlamda Kur'an yumuşak bir üslupla muamele etmeyi esas alırken bu ayetlerde son derece sert ve tavizsiz bir muamele, bir davranışı ön plana çıkar. Bu yerine göre nasıl tavır takınılması gerektiğini de işaretidir aslında. İleride gelecek ama sadece konunun bu yönüne vurgu yapmak için bir cümle söyleyeceğim sadece. Tebük Savaşı'na katılmayan, Tebük Savaşı'na katılmayan 3 Müslüman vardı, 3 sahabi. Ama katılmayan birçok münafık da vardı. Münafıklar çene kuvvetiyle, polemikle, demagojiyle işi hallettiler. Evlerinde oturdular, bir problem yok, işleri tıkırında devam ediyordu. Bu Müslümanlar aslında mazeretleri beyan edebilirler, yalan söyleyebilirler ama Allah'tan korktu ve çekildiler. Peygamber'e dedi ki bir mazeretimiz yok, sadece tembellik, üşengeçlik ya da dünya malına tamah. Aleyhissalatü vesselamın bunlara tavrı ne? Bakın, münafıklara hiçbir şey yok. Bunlara tavrı boykot. Nasıl bir boykot yani? Biz şimdi bunun 40+10 gün olduğunu biliyoruz. Başladığında bu boykot, bu Müslümanlarla kimsenin konuşmaması süresinin ne kadar olacağını kimse bilmiyor ki. Aleyhissalatü vesselama bile gittiğim zaman bana selam, verdiğim selamı almıyordu. Yüzünü çeviriyor, dudaklarını sadece kıpırdatıyordu. Benim duymayacağım şekilde selam alıyordu. Şu tavra bakın. Peygamber'e yakışıyor mu? O sevgi, rahmet peygamberi profiline. Peygamber bunu yaptı ama. Niye? Çünkü işlenen bu suç öyle üstü kapatılacak bir suç değil. Bilerek, isteyerek bir Müslüman göz göre göre böyle bir haramı, böyle bir yasağı çiğnediği zaman ona tebessüm bile edilmez. Münafık o zaten fark etmez. Tavır alsan ne yapacaksın yani? Zaten bizden değil gibi. Beri'deki Müslümana Allah Resulü'nün tavrı gerçekten enteresandır. 40 gün boyunca Müslümanlar konuşmuyor. 10 gün, son 10 gün hanımından da ayrılacak. Boşanma değil. Evde hanımıyla bir arada bulunmayacak. Emir veriyor ve ayrılıyor. Tamam, yeter ki affedilme imkanım olsun. 50. günde tevbe, bağışlama vesaire geliyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sert ve yumuşak üsluplarının bir mukayesesi anlamında belki bize bir fikir verebilir. Onu ve bunu, öbürünü ve berikini yan yana koyduğumuz zaman İslam'ın bir bütün olarak anlaşılması mümkündür. Ya değilse sadece bir tarafından alırsanız, yani sadece yumuşak tarafından alanları kastetmiyorum. Öbür tarafı da kılıcın iki tarafı keskin olan kardeşlerimiz de var. Aman Allah'ım. Bir oradan çırpıyor, bir buradan çırpıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Anne baba zaten hepsi çoktan cehennemde. Kim kaldı? Bir tek sen kaldın. Kimse yok çünkü cennetlik. Böyle bir yapı da olmaz. Allah muhafaza. Bu anlamda değil, hepsini yan yana koymak ve her bağlama uygun ayet ya da her ayeti kendi bağlamda değerlendirmek lazım. Ona göre cımbızlayıp bu ayet bana bunu anlatıyor deyip onun üzerinden hareket etmenin yanlışlığını özellikle defalarca ifade etmeye çalıştım. Yeniden hatırlatmış olalım. Evet, cihad et kafir ve münafıklarla ve onlara sert davran. Çünkü onlar cehennemlik. Açık ve seçik bir şekilde Müslümanların üzerinde plan ve program yapanlar, komplo yapanlar, bu tescillenmiş olanlar, biz Müslümanız deseler de Müslümanlar tarafından ciddiye alınması lazım bunların tavır ve hareketleri ve ona göre sert bir şekilde de bir muamele tabi tutulması lazım. Ayet 74. Yahlifune billah, münafıklardan söz ediyor. Allah'a yemin ederler. Ma kalu, bir şey söylemediklerine dair Müslümanları üzen, Allah'ın gazabına neden olan şeyler söylemediklerine dair yemin ederler. Oysa ve lekad kalu kelimetel kufri, oysa bunlar küfür kelimesine sahiplerdi. Yani söyledikleri söz yutulur gibi değil. Kullandıkları ifadeler bir Müslümanın kullanacağı ifadeler değildi. Ve keferu ba'de islamihim, ve bunlar Müslüman olduktan sonra küfre giren kimselerdir. Kim? Münafıklar tabii ki. Küfre girmişlerdir İslam'dan sonra. Ve hemmu bima lem yenalu, asla ulaşamayacakları şeylere yelteniyorlar. Ulaşma imkanları olmayan şeylere, ütopik, hayal, Kaf Dağı'nın ötesinde olan bir takım şeylere ulaşmaya çalışıyorlar. وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Niye bu fitne fesadı çıkardılar? Niye bu kadar problem çıkardılar bu insanlar? Allah onları lütfundan zenginleştirdiği için ya da peygamber onlara bu anlamda bir takım şeyleri yansıttığı içindir de Allah Teala diyor. Fitne fesadı çıkarmalar nedeni Allah'ın onların önünü açmasıdır. فَاِنْ يَتُوبُوا, bütün bunlara rağmen eğer tövbe ederlerse يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ, bu onlar için hayırlı olur. وَاِنْ يَتَوَلَّوُوا, eğer yüz çevirir bu fırsatı da kullanmazlarsa يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا, Allah Teala onlara elin bir azap verir. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, sadece ahirette değil dünyada da bu azabı verir, ahirette de. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ, bulundukları yerde onların ne bir velisi olur ne de bir yardımcısı. Eğer yüz çevirir, tevbe fırsatını teperlerse. Burada kastedilen nedir? Genel anlamda farklı rivayetler var tabii ki. Eğer o farklı rivayetlere takılıp kalmayacaksak, mesela birini hatırlatalım. Takılıp kalmamak şartıyla. Meseleyi anlamaya çalışalım. Münafık karakteri. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferden dönerken mola vermişti bir yerde. Müslümanlar bazı zaaflarına yenik düşünce, bazı kaprislerine yenik düşünce birbirlerinin kalplerini kırdılar. Ensar ve muhacir. Öyle bir noktaya geldiler. Tam bu manzarayı, Müslümanların birbirlerini kırdıkları manzarayı, tablo izlerken münafıkların reisi Abdullah bin Übey etrafında toplanan kendi müritlerine dedi ki, bizim durumumuzla bu Müslümanların durumu neye benzer biliyor musunuz dedi. Dinliyorlar şimdi. Neye benzer? Hani diyor Araplar bir atasözü söyler. Bir köpeği besle, sonra da seni ısırsın. Bizim hani besle kargayı oysun gözünü deriz ya Türkçe'de. Onun Arapça versiyonu bu. Köpeğini besle, sonra seni ısırsın. Biz de bunları besledik besledik, işte bu hale getirdik. Suç bizde diyor. Arkasından hızını alamıyor. Diyor ki biz Medine'ye dönersek izzetli olanlar zelil olanları çıkaracaktır. İzzetli olanları kendini kastediyor. Zelil olanlar da Müslümanları kastediyor. Bunu o sırada Zeyd bin Erkam duyuyor. Genç, toy bir delikanlı. Bunu duyup gidip peygambere arz ediyor ki vallahi böyle böyle bir şey duydum. Hazreti Peygamber çağırıyor Abdullah bin Übey'i. Sen böyle böyle söz söylemişsin. Vallahi de billahi de böyle bir şey söylemedim. Kim dedi onu? Arkasından tabii vallahi billahi de kelli felli adam. Bir süre etrafında da insan böyle bir şey duymadık. 10 tane de şahit çıkınca tamam, bir tane genç delikanlı şahit. Kabilesi Zeyd'in derler ki sen her duyduğunu doğru zannediyorsun, sonra da milletin kafasını karıştırıyorsun, yanlış yapıyorsun, hakaret ettiler. Zeyd bin Erkam yerin dibine geçtim diyor. Yerin dibine geçtim çünkü ben yalancı durumuna düştüm. Daha sonraki dönemlerde, aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Daha sonraki dönemlerde Hazreti Peygamber'e onların bu düşünceleriyle alakalı bilgiler verilince, düşünceler deşifre edilince, mesela Münafıkun suresinde onların ağzından çıkan bu ifade ayetin ifadesi olunca, Medine'ye dönersek izzetli olanlar zelil olanları çıkaracaktır derler münafıklar ifadesini de indirince Allah ayet olarak, Hazreti Peygamber Zeyd bin Erkam'ın kulağından tuttu, bütün Müslümanların huzuruna dedi ki bu kulak yalan söylememiştir. Bu kulak yalan söylememiştir. tescillendi. Peki münafıklar? Münafıklar yine yemin ettiler. Vallahi de billahi de devam ettiler. Bu sadece bir örnektir. Münafık tinet ne anlatıyor bize şimdi bu? Bütün yanlışlarını kamufle etmeye çalışırlar. Ne zaman ki söyledikleri ve yaptıkları pahalıya mal olacağını anladılar, onun tersiyle alakalı yemin ederler. Çünkü yemin etmek su içmekten daha kolay onlar için. Su içmenin de bir zahmeti var. Bu su içmekten daha kolay. Aldıkları verdikleri bir şey yok. Yemin ederler. Çünkü onların kutsalları yok. Çünkü Allah'ın ifadesiyle keferu ba'de islamihim. İslam'dan sonra küfre girmişlerdir. Ve yine çünkü onlar ulaşamayacakları hedefler peşindedir. Ulaşamayacak hedefler ne? Sadece peygambere suikast planlama falan değil. Sadece Müslümanların etkinliğini tamamen sıfırlamak değil. Ya nedir ulaşamayacakları hedefler? Bunun psikolojik anlamda şöyle bir karşılığı olabilir diye düşünüyorum, onu arz edeyim. Kimi müfessirlerden öğrendiğimiz bilgi olarak. Ulaşamayacakları şeyler peşindeler ne demek? Bir taraftan Allah'ın gönderilen ayetleri var. Teslim olma çağrısı. Bir taraftan peygamberliğin rehberliği var. Kabul etse, açıkça kabul ediyor zaten de öyle gibi görünüyor. İçten kabul edemiyor, dıştan kabul ediyor. Bir türlü adam gibi bir hedefe oturtamıyor. Ne adam gibi Müslüman oluyor, ne adam gibi kafir olabiliyor. Bir türlü hedefine ulaşamıyor. Yanlış yapsa küfürle damgalanacak. İyilik yapmıyor, kıvırıyor, Müslüman olarak damga yemiyor. Bir orada bir burada. İşte bu tip insanların hedefe ulaşmaması ile kastedilen Allahu Alem budur. Oturaklı bir yapı yok. Oturmuş bir kimlik yok. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Namaza inanmadığı halde namaz kılmak zorunda kalıyor. Dünyanın en büyük işkencesi bu. Kafir olarak izah edecek, tamamen sıfırlanacak. Göze alamıyor. Şimdi ne o ne bu? Nasıl bir yapı bu? Bu aynen devam ediyor şimdi. Aynen devam eden bir yapıdır. Ne kafir olduğunu kabul ediyor, ne de adam gibi Müslüman olduğunu kabul ediyor. Arada derede. Yani vaziyeti kurtarayım. Ne peygambere benzeme imkanı var, ne şeytana, haşa. Yani yok. İkisinden de vazgeçemiyor. İkisini de aynı zamanda bırakamıyor. İkisine de tam anlamıyla sarılamıyor. Bu yapıyı Allah Teala böyle ifade ediyor. Vehemmu bima lem yenalu. Ulaşamayacakları hedefler peşindeler. Ulaşamazlar da zaten. Çünkü önce bir kişiliğin oturması lazım. Hatırlarsanız Allah münafıklardan bahsederken vel münafikûne vel münafikâtu ba'duhum min ba'd demişti. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerindendirler. Veli değil. Onlarda velayet yok. Çünkü kutsalı yok. Kafirin bile kutsalı var. Kafirler bile birbirlerinin velisidirler. Vel kuffâru ba'duhum evliyâu ba'd'dır ayetlerde. Münafıkların bu velayeti yok. Müminin var. Kafirin bile var. Ateistin bile, bakın kafirin bile velayeti var birbirine. Ama münafıkların birbirleriyle velayeti yoktur Allah'a göre. Bu önemli bir şeydi. Onun için de bunlar asla hedeflerine ulaşamazlar. Ulaşamayacakları hedefler ve planlar peşinde koşarlar. Bu da onların en büyük problemidir. Diyor Allah Teala, buna rağmen tevbe kapısı sonuna kadar açık. Eğer tevbe eder, Allah'tan af dilerlerse, Allah bu yapılarına rağmen onları affetmeye hazır elbette, ama değilse hem dünya hem de ahirette azabı beklesinler. Ayet 75. Ve minhum, içlerinden kimileri men ahadallaha, Allah'a söz verirler. Ne diye? Sözleşme konusu şu. Dikkat ediyoruz. Le in atana min fadlihi lenasaddaqanna ve lenekunanna minas salihin. Söz veriyorlar. Eğer Allah lütfundan bize bir şeyler verirse, söz veriyoruz, sadaka vereceğiz ve salih insan olacağız. Yokken bunu söylüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Samimiyet fakirlikten kaynaklanıyor. Var olduktan sonra bakalım. Ayet 76. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah lütfundan onlara verince, بَخِلُوا بِهِ Cimrilik yaptılar. وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Aldırmadılar. Mal var mıymış, yok muymuş hiç fark etmez gibi davrandılar ve yüz çevirdiler. Verilen söze dikkat edelim. Ya Rabbi bize lütfedersen mal, infak etme imkanımız yok ya. Ya Rabbi söz veriyoruz. Sen bize para, mülk, mal, mülk ver. Verdikten sonra göreceksin bak nasıl infak ederim. Verdik, Allah verdikten sonra ne olur? Cimrilik yapıyorlar. Bu nedir aslında? Örneklerini söyleyeceğim ama aslında kendi çıkarının söz konusu olduğu bir durumda Allah'a yönelen bir şahsiyetten bahsediyor. Çıkar söz konusu. Allah için değil bu. Beklentisine kavuşursa da bunları hayır yolunda kullanacağına dair Allah'a söz veren ama Allah bir lütufta bulunduğunda ise cimrileşen ve yüz çeviren kimseler. Hadislerde bunun tersi bir durum var. Bunu da söyleyeyim ki kafalarımızda bir soru işareti kalmış olmasın. Aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Bir iyilik yapmaya niyet eden ama o iyilik yapmaya güç bulamadığı için yapamayan kişi nedir? İyiliği yapmış gibi bir sevap kazanır. Yapmaya niyet ettiği halde. Peki buradaki de öyle değil mi acaba? Öyle değil. Normalde bir iyiliği yapmaya niyet etmek elbette takdir edilir. Yapmasa bile, yapamasa bile sevap kazanır peygamberin ifadesiyle. Bunların yaptığı ve söylediği şey bu değil. Ya? Bu bir pazarlık konusu. Sahip olduğu imkanlar üzerinden din yaşamak yerine, kardeşlerim, sahip olduğumuz imkanlar üzerinden din yaşamak yerine, sahip olmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz imkanlar üzerinden bir din yaşamayı planlıyoruz. Bu münafıkça bir tavırdır. Bunu yapma imkanımız yok. Sahip olduğumuz imkanlar kadar sorumluyuz. Sahip olmadığımız imkanlar ile, sahip olmayı beklediğimiz imkanlar ile iyilik yapmayı vaat etmek, aslında onunla imtihan etmeyi göze almak demektir, biliyor musunuz? Allah er veya geç sizi imtihan eder. Ve bu imtihanda çoğunlukla kaybetmişlerdir. Sahip değilsiniz bir imkana. Ya Rabbi bu imkanı bana ver, söz gerçekten göreceksin, bak nasıl bir Müslüman olacağım. Allah bugün olmasa yarın bu imkanı bir şekilde tattırır. Ve sonra foyası ortaya çıkar. Çıkmasaydı hiç olmasa herkes tarafından bilinmezdi. Bu insan mutlaka er ya da geç ortaya çıkar. Bu da işin ayrı bir tarafıdır. Aslında bulunduğu ekonomik şartlar, müreffeh hayat, konfor vesaire neyse, ne olursa olsun, bu şartlar içerisinde sınava tabi tutulduğunu göz ardı eden insan, bu imkansızlıklar içerisinde sınava tabi tutulduğunu göz önünde bulundurmayan bir insan, kendi sınav ortamını kendisi düzenlemek istiyor gibi bir tavra girer, biliyor musunuz? Ve iyi olmayı, salih bir kul olmayı, Allah'ın razı olduğu bir Müslüman olmayı neye bağlıyor? Kendisine belli imkanların sağlanması şartına bağlıyor. Ya Rabbi bana lütfedersen iyi Müslüman olacağım. Cebinde 10 lira varsa senin sorumluluğun 10 liradır. Mevcut 10 liranın dışında 20 liralık sorumluluğun yoktur senin. Bakın, yarınla alakalı, bugünle alakalı, biraz sonrayla alakalı bir sorumluluğumuz yok ki. Neden bu namaz vaktini kılmadığın sorumluluğu yok. Ama akşam Allah Teala sorar. Sahip olduğunuz imkanlar sorumluluğumuzdadır. Sahip olmadığımız, üstelik sahip olmayı planladığımız imkanlarla Müslümanlık olmaz. Mesela insanlar bol kepçeden dağıtıyorlar. Allah Teala bana lütfederse, benim bu kadar param olursa, örnek, siz başka örnekler aklınıza getirebilirsiniz. Bir cami yapacağım mesela. Bir cami ne kadar yapılır? 500 bin lira. Sadece bir rakam söylüyor. 500 bin lira yapılır. Müslüman şimdi cömert taslıyor ya. 500 bin lira param olsaydı bir cami yaptırsaydım. Hemen sorun. Şu anda hesapta kaç param var? 50 bin liram var. Tamam, 50 bin liranın 40'ta birini ver bakayım. Yok. İhtiyaç? Yok ya, o kendi kafasına göre bir ihtiyaç belirlemiş. Bakın, 40'ta birini istiyorsun, yok. Ama adam 500 bin lira olsa cami yaptıracağım diyor. Bilmem ne yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Külliyen yalan ya. Yarınla alakalı olarak İslami anlamda, amel anlamında şunu yapacağım diyen bir Müslümandan hayır gelmez. Cebine bakarsın, ekonomik anlamda örnek veriyorum. Genelde bu konuda saplantımız var. Sosyal örnekler de verilebilir haddi zatında. Cebine bakıyor, kaç paran var? 10 lira. 10 liralık sorumluluğun var senin ya. 11 lirayı sormaz Allah sana. Bekarken evli bir Müslümandan hesap sorduğunu sana sormaz. Sen evleneceğini biliyorum, onun için sana bu hesabı soruyorum demez Allah Teala. Sormayacak yani. Barış ortamındaki bir Müslümana savaş ortamındaki Müslümanın durumunu sormaz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama bu tavır, sahip olmayı düşündüğü, ileride sahip olursam şöyle iyi Müslüman olurum dediği şeylere sahip olduğu zaman da genel anlamda çoğu insan kaybetmiştir. Azken veremeyen adam çokken hiç veremez. 40 liranın 1 lirasını veremeyen adam 40 milyarın 1 milyarını hiç veremez ya, adam ölür ölür. Öyle tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği vardır. Böyle yokken, sorumluluk sahibi değilken efelenen kimilerine Allah Teala bu örneği verir. Bakara suresinde 246. ayetten itibaren Talut ve Calut kıssası anlatır biliyorsunuz. 246'da Allah Teala uzun bir bölüm halinde, sadece birkaç cümleyle özetleyeyim. İsrailoğullarından bir grup Musa Aleyhisselam'dan sonra bir ümmet yani kendilerine gönderilen Allah'ın peygamberine dediler ki bize bir tane komutan, hükümdar tayin et, onun komutasında Allah yolunda savaşalım. Bundan daha öte bir şey var mı ya? Savaş ya. Öte var mı bir şey? Durup dururken ha. Canları savaş istiyor. Canları şehit olmak istiyor. Olayın seyrine bakın şimdi. Ortada savaş yokken herkes mücahit. Arkasından peygamberin söylediği, hatırlattığı cümleyi Allah Teala söylüyor. Ya savaş size yazılır da sonra savaşmazsanız ne olur? Olur mu ya? Biz olur mu yani? Allah yolunda savaşmaz olur muyuz? Mümkün mü? Devam et ayet. Savaş yazılınca onlara çok azı hariç hepsi kaytardılar. Kaytarmanın birinci aşaması. 247. Peygamberleri onlara dedi ki Allah size Talut'u komutan olarak tayin etti. Savaş olsa da savaşsak, şehit olsak diyenler ne dediler? Yani komutan olacak başka kimse bulamadım Allah Teala, Talut'tan başkasını. Ayet devam ediyor. Üstelik biz ondan çok daha fazla mülk sahibiyiz, çok daha varlık sahibiyiz. Allah da dedi ki bu iş cebe ve omuza bakmaz, bu iş buraya bakar ve inanca bakar, kafaya bakar. Komutanlık bunu gerektirir. Siz bilirsiniz. Elendiler. Talut'un krallığını kabul edenler devam ettiler. Talut ikinci aşama dedi ki önümüze bir nehir çıkacak, sakın ha. O nehirden doya doya içmeyin. Kim içerse benden değildir. Susuzluğunu gidermek için, o kadar için, ihtiyacınızı giderecek kadar için. Ama şişeye, matara, şuna buna doldurmayın, kana kana içmeyin. Tamam mı? Bir dadandılar nehre. Komutan, hani şehit olacaklardı, hani dinleyeceklerdi Allah'ı. Hepsi döküldü, çok az şişe hariç. İkinci aşama, orada da bir savrulma. İkinci fırtına. Sonra Calut ordusuna karşı çok az bir grup kaldı. Çok az bir grup. Fiyeten kalileten. Çok az bir grup kaldı. Kaçacaklar mıydı? Problem değil ki. Kelle sayısıyla savaş elde edilmez. Dediler ki Rabbimiz bize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl, kafir topluma karşı bize yardım et. Allah da yardım etti ve Calut'u sildiler, haritadan süpürdüler. Kim? Bakın kaç kişi samimi kaldı? Çoğunluk döküldü. Çok az bir grup kaldı. Ondan dolayı sahip olmadığınız imkanlarla Müslümanlık taslamamıza gerek yok. Allah bunu bizden sormaz. Şöyle olsa çok iyi Müslüman olur. Geç onu ya. Şu anda sahip olduğun ne? Onunla. Ben bu kadar bilgi sahibi olsam, şu kadar kitap okusam var ya, iyi peygamberlik de bekle. Gelince iyi Müslüman olursun. Yok böyle bir şey ya. İki ayet öğrendiysen senin sorumluluğun iki ayettir o an için. Beş ayetse beş ayettir sorumluluğun. Nirvana'ya ulaşıncaya kadar beklersen bekle, kıyamet gününe kadar. Gelmez. Sahip olduğun neyse o kadar sorumluluktur. Ve belki bundan dolayı Allah Teala çoğu Müslümanın ya da çoğumuzun meallerin çeldirmesiyle yanlış anladığımız ayette bunu söyler. Ya eyyühellezine amenu. Saf suresi 2. ayet. Ey iman ettiğini söyleyenler. Lime tekulûne mâ la tef'alûn. Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şey değil. Yanlış anlamayın. Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Aynı konu. Müslümanlar da savaşın farz olmadığı, savaşa iznin verilmediği Mekke döneminde Müslümanlar artık dolmuşlar. Yani patlamaya hazır bomba gibi. Biri fitil ateşlese var ya gidecekler. Allah savaşa bir izin verse de biz de, çünkü yasak çiğnemeyelim diye duruyorlar. İzin verse de yapsak, şunu yapsak, bunu yapsak. Tamam buyurun hadi. Hadi savaşa. Arkasından çoğu kıvırdı. Yok işim var. Yok ürünlerim çıktı. Yok evi bitirmek üzereyim. Yok şu var, yok bu var. Yapılacak çok iş var hepsinin. Allah Teala dedi ki ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler, yapmayacağınız şeyi söylemeyin. Konuşmayın ya. Elinizde ne imkan var, o imkanlar kadar Müslüman olmaya çalışın. Bu sizin için yeterli. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yarımlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle bizim dünya ve ahiret kazancımızı elde edebilmemiz için kendisinin koyduğu kurallara, ölçülere göre yaşamamızı emrediyor. Konulan ölçülere göre yaşamak hepimizin Allah'a karşı kulluk vazifemizdir. Allah'ın kulları Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşamazlarsa kötülükler ve çirkinlikler icra edilir. Bu da dünyada bozulmalar oluşturur. Bozulmaların cezası da dünya ve ahirette tecelli eder. Furkan suresinin ilk ayetinde Allah Celle Celaluhu bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Buyuruyor ki, alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayırma ölçüsünü indirenin Allah'ın hayır ve bereketi pek çoktur. Her şeyin İslam ölçüsüne göre değerlendirilmesi kazançlı çıkmanın tek yoludur. Her Müslüman kişileri, eşyayı ve olayları İslam miyarı ölçüsüyle ölçmelidir. Şairin dediği gibi, müjdecim, kurtarıcım, önderim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın sınırlarını, ölçülerini hiçe sayan bir toplumu iyi günler, pembe ufuklar, mutlu yarınlar karşılamaz. Paraya, maddi menfaate, konfora, lükse, aşırı tüketim modasına, dünyanın boş alayişine takılan bir Müslüman toplumu elbette dehşetli günler bekler. Ziynetli meskenlerini, medeniyetin teknik incik boncuklarını, altın ve gümüşü, şımarık yetiştirdikleri çocuklarını Allah ve Resulünden ve onlar yolundaki cihattan daha fazla seven bir toplum, vadeleri doluncaya kadar bunlarla oyalandıktan sonra büyük imtihanın hesabını bilsinler. Allah'ın Resulü sosyal münasebetlerimize kazançlı çıkabilmek için şöyle bir ölçü vermektedir. Buyrulur ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini 3 geceden fazla terk etmesi, darılması helal olmaz. Bu hadisi şerifte sosyal münasebetlerin temeli olan insani adab ve ölçülerin esası bizzat Hazreti Peygamberimizin lisanından ifade buyurulmakta, insanlar arasındaki ilişkilerin olumsuz biçimde cereyan etmesine sebep olacak davranışlar yasaklanmaktadır. Ölçüsüzlük sevgi ortamını zedeler, huzuru azaltır, sosyal çözülme tehlikesini davet eder. Bu, insanın ferdi mutluluğuna da aykırıdır. İnsan, hasedi terk etmekle aslında kendisini içten kemirecek bir huydan kurtarmış ve korumuş olur. Allah için sevmeyi, onun rızası uğrunda uygun davranışlar göstermeyi prensip edindikçe de dünyadan saadetin anahtarlarından en önemli birini elde etmeyi garantilemiş olur. Değerli kardeşlerim, günlük hayatımızdaki ölçüsüzlükler bize ağır faturalar halinde sirayet ediyor. Evlerde dirlik düzensizlik, kazançlardaki bereketsizlik, insanlar arasında oluşan mürüvvetsizlik, toplumda oluşan güvensizlik ve itimatsızlık, komşuluk bağlarının kopması, akrabalık ilişkilerinin bozulması halinde oluşan olumsuzluklar ölçülere göre yaşamamaktan kaynaklanıyor. Huzursuzluktan kurtulmanın çaresi Allah'ın koyduğu kurallara göre, ölçülere göre yaşamaktır. Tutarlı olmanın da yolu budur. Mevlüt Özcan, Milli Gazete. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Kur'an'la ilgili vazifelerimiz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili belli başlı vazifelerimiz şunlardır. 1. Kitap ve düstur olarak onu kabul etmek, ondan razı olmak. 2. Onun emirlerini yerine getirmek. 3. Onun yasak ve haram kıldığı kötülüklerden uzak durmak, onları işlememek. 4. Onun öğütlerini can kulağıyla dinlemek ve onlara uymak. 5. Onun Allah'ın kelamı olduğuna iman etmek. 6. Allah'ın kelamının sonradan yaratılmış olmadığına, kadim olduğuna iman etmek. 7. Bugün elimizde bulunan mushaf metninin Resulullah'a, salat ve selam olsun ona, indirilen Kur'an'ın aynısı olduğuna inanmak. 8. Onda hiçbir değişiklik yapılmadığına, ona hiçbir şey ilave edilmediğine, ondan hiçbir şey çıkarılmadığına, onda tahrif olmadığına inanmak. 9. Bütün insanlar ve cinler birleşseler, ortaya Kur'an'a benzer bir kelam koyamayacaklarına inanmak. 10. Kur'an'da kesin bir hüküm varken, ona zıt ve aykırı bir hüküme razı olmamak. 11. Kur'an'a aykırı ve zıt hüküme razı olmanın küfür olduğunu bilmek. 12. Kur'an'ı saygıyla okumak ve dikkatle dinlemek. 13. Kur'an Müslümanı olmak. 14. Kur'an'ı rey ve heva ile yorumlamamak. 15. Ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, cahillerin, kötü niyetlilerin, münafıkların, dini imanı para olanların yaptıkları Kur'an tercümelerine, meallerine, tefsirlerine itibar etmemek. 16. Tercüme ve meallerin Kur'an olmadığını, Kitabullah'ın yerini tutamayacağını bilmek. 17. Kur'an'ın aziz olan Hak Teâlâ'nın kitabı olduğunu, ona iman eden, onu üstün ve aziz gören müminin aziz olacağını bilmek. 18. İcazetli, müttaki, rasih, bildiğiyle amil, muhlis, muslih ulema, fukaha ve müfessirlerin Kur'an ve sünnetten çıkardıkları kurtarıcı, aydınlatıcı, uyarıcı bilgilerle dolu olan faydalı kitaplarını dikkatle okumak, onlardaki bilgileri hayata uygulamak. 19. Çocuklarına Kur'an okumasını öğretmek. 20. Hayatını, vaktini Kur'an'a, sünnete, şeriata göre tanzim etmek. 21. Kur'an'ın, sünnetin, İslam ahlakının bildirdiği şekilde yiyip içmek. 22. Kur'an ahlakıyla ahlaklı olmak. 23. Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini ucuza veya pahalıya satmamak. 24. İhtilaflı meselelerde ve bütün nizalarda Kur'an'ı, sünneti hakem kılmak, ehliyeti olanların Kur'an hukukundan çıkaracağı doğru hüküme tabi olmak. 25. Kur'an'ın kesin emrine uyarak Resulullah'a tabi olmak, ona biat ve itaat etmek. 26. Kur'an, sünnet, şeriat üzerine kurulu İslam medeniyetini medeniyet olarak kabul etmek, benimsemek. 27. Kur'an kültürüne sahip Müslüman olmak. 28. Müteşabihat konusunda tartışmamak, müteşabih ayetleri tevhid ve tenzih akidesine uymayan şekilde tevil ve tefsir etmemek. 29. Kur'an konusunda cahilce ve beyinsizce tartışmamak, çekişmemek. 30. Kesin Kur'an hükümlerinin kıyamete kadar yürürlükte olduklarını kabul etmek, onlar için tarihseldirler, bugün geçersizdirler demenin küfür olduğunu bilmek. 31. bizden olan ulul emre itaat etmenin farz olduğuna iman etmek ve bu farzı yerine getirmek. 32. Kur'an'a hıyanetin esaret, zillet, yenilgi, azap, felaket, musibet ve ateş getireceğini bilmek. 33. Kur'an'da en fazla zikredilen ibadetin namaz olduğunu bilmek ve günlük vakit namazlarını Resulullah'ın gösterdiği gibi dosdoğru kılmak. 34. Zekatı Kur'an'a, onun müfessiri olan sünnete, şeriata ve fıkha göre zekat verilebilecek Müslümanlara dosdoğru vermek. 35. Cihat fi sebilillah'ın farz olduğuna inanmak. 36. Kur'an'ın kesin emri ve farzı olan şer'i kadın tesettürüne riayet etmek, şeytani süslüman tesettüründen kaçınmak. 37. Kur'an'da kötülenmiş olan nefsi emmareye tabi olmamak, nefsine uymamak, ona muhalefet etmek, nefsini terbiyeye çalışmak, kendini beğenmemek. 38. Her türlü beyinsizlikten, sefihlikten uzak durmak. 39. Resulullah'ın insanlara gönderilmiş en güzel örnek ve model olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek. 40. Resulullah'ın nefsinden, sevdiklerinden, çoluk çocuğundan, dostundan daha fazla sevmek. 41. Allah'la olan bütün işlerde ihlaslı, yaratıklarla olan bütün işlerde adil ve insaflı olmak gereğine inanmak. 42. Kur'an'da beyan edildiği üzere bu dünyanın fani olduğuna, insanların öldükten sonra yok olmayacaklarına, kabir alemine, kıyamete, mahkeme-i kübraya, hesaba kitaba, mizana, sırata, cennete cehenneme inanmak. 43. Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın daveti, risaleti, tebligatı kendisine ulaşıp da iman etmeyen, ret ve tekzip eden kimselerin ehli necat ve ehli cennet olmadıklarına iman etmek. 44. Kur'an'ın beyan buyurduğu üzere Allah'ı kemal sıfatlarla sıfatlamak, noksan sıfatlardan tenzih etmek, onu hiçbir şeye benzetmemek, ona şerik, ortak koşmamak, onun oğlu, kızı, zevcesi ve yardımcısı olmadığını kesin şekilde bilmek, onun ilminin, iradesinin, kaderinin, kudretinin, bütün alemleri, bütün kainatı, bütün yaratıkları, bütün mevcudatı, en küçük zerrelerden en büyük galaksilere kadar her şeyi kuşatmış olduğuna iman etmek. 45. Resulullah'ı, onun ashabını, onun varisi, vekili, halifesi durumunda olan salih, muttaki, rasih, muhlis, muslih, ilmiyle amil, faziletli, gerçek ulema, fukaha ve mürşitleri, kendisine din ve Kur'an muallimi edinmek, onlardan ders almak, onları baş tacı etmek. 46. Kur'an'ı ilim, irfan, hikmet, şifa, bereket, tevfik, zafer, necat, saadet, felah kaynağı bilmek. 47. Kur'an'ı hablullah, Allah'ın kurtarıcı ipi olarak kabul etmek ve ona sarılmak. 48. Kur'an'ın kesin şekilde emrettiği üzere gururdan, kibirden, benlikten, zulümden kazınmak. 49. Kur'an'ın kesinlikle yasak ve haram kılmış olduğu ribadan uzak durmak. 50. Kur'an'ın ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin gördüğü gıybetten uzak durmak. 51. Kur'an'ın kesin emri olan uhuvvet-i İslamiye'ye ve ittihada riayet etmek, müminler arasındaki kardeşliği bozacak işler yapmamak, fitne ve fesat çıkartmamak. 52. Şeytanı büyük düşman bilmek. 53. Tağuta ve deccale tabi olmamak, onlara muhalefet etmek. 54. Kafirleri ve münafıkları dost ve veli edinmemek. 55. israftan, israfa yol açan lüks ve şatafattan uzak durmak, mütevazı ve kanaatkar olmak. 56. Allah-u Teala'ya Kur'an'daki dualarla, Resulullah'ın ettiği dualarla dua etmek. 57. Şirke, küfre, nifaka, fıska, fücura, günaha, isyana, fuhşiyata, fitne ve fesada, tefrikaya razı olmamak. 58. Bütün iyiliklerin, bütün doğru inanç ve bilgilerin, bütün güzelliklerin ana kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu bilmek. 59. Resulullah'ın en büyük Kur'an öğretmeni olduğunu kabul etmek. 60. Para kazanmak, ticaret, zengin olmak için Kur'an okumamak, Kur'an'ı bezirganlığa alet etmemek. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimiz Kur'an'a uydukları, onu baş tacı ettikleri, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçındıkları, onun hikmetiyle aydınlandıkları için cihana hakim oldular, tarihte benzeri görülmemiş zaferlere ve fütuhata nail oldular. Kur'an'a iman eden, Kur'an'ın ahkamına uyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan fertler ve toplumlar aziz olur. Kur'an'a sırt çevirenler, dilleriyle Kur'an edebiyatı yaparken, Kur'an'ın yap dediklerini yapmayan, yapma dediklerini yapanlarsa zelil ve mağlup olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
0: Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim, sayfa 191'de 6 numaralı alıştırmada kaldık programımızın bir önceki bölümünde. Bu yeni bölümde de inşallah ders kitabınızda bu sayfada, sayfa 191'de yer alan 6 numaralı alıştırmayı, daha doğrusu bir önceki sayfada, sayfa 190'da kaydedilen 31 numaralı alıştırmanın 6. cümlesini okuyarak başlayalım. Kâlallahu Teâlâ fil Kur'ânil Kerîmi. Allahu Teâlâ, Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Lillâhi mulkus semâvâti vel ardı yehlukû mâ yeşâ. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'a mahsustur. O dilediğini yaratır mealinde bir ayet. Burada 4. baptan gelen bir ecbeh fiil olan şâ'e fiilinin muzari malumu olan yeşâ'uyu görüyoruz ayet-i kerimede. 7. cümle huve yehafuni, o benden korkar anlamındaki bu cümlede de yine 4. baptan gelen bir ecbeh fiil olan hafenin muzarisi olan yehafunun içinde bulunduğu bir cümle gördük. Alıştırma 32. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele. Yene mu lem yenem lem yenem. Parantez içerisinde de şöyle bir not görüyoruz. La yeltaki sakinani. Peki bu sağdan sola söz konusu fiilin, yani name fiilinin muzari meczum halinin lem yenem şeklinde kullanılışının nasıl bu şekle dönüştüğünün süreci gösterilmiş. İki sakinin, iki üzerinde sükun bulunan harfin yan yana gelemeyeceği kaidesinden hareketle yenamu fiilini başına cezme edatı olan lem getirdiğimizde lem yenem şeklinde okuyacağımız, dolayısıyla yenamu derken nundan sonra ve mimden önce gelen ve uzatma harfi görevinde olan elifin, ki hadisatında burada bu malumunuz aslı vav olan bir illet harfidir. Bu illet harfinin hazfi gösterilmiş, düşürülüşü gösterilmiş, lem yenem şeklinde nasıl kullanıyoruz? Bunun izahı yapılmış. Emir fiilde de tenemu denilmeyeceğini, neem şeklinde de kullanılmayacağını, söz konusu name fiilinin emri hazırının nem olduğu kaydedilmiş. O zaman karşımızdaki müfret muhatap bir şahıs için uyu anlamındaki kip siga Arapçada nem ifadesiyle karşılanırmış. Kitabımızın bu bölümünde bu bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Ve son olarak tene mu la tene em denilmeyip La tenem denileceği de gösterilmiş. La tenem de nehyi hazırdır. Karşımızdaki müfret muhataba hitaben sen uyuma anlamında la tenem denileceği burada gösterilmiş. Öyleyse o uyumadı anlamında lem yenem karşımızdaki erkek bir şahsa sen uyu anlamında nem yine karşımızdaki erkek tekil bir şahsa yukarıdaki nem için de geçerli tabi bu aşağıdaki la tenem için de geçerli karşımızdaki müfred muhatap için tekil bir erkek şahıs için uyuma anlamında la tenem denileceği gösterilmiş. Efendim bu açıklamalardan sonra 33. alışımına bakalım. İkra mayeli aşağıdakileri oku. Cümle 1. Name zumelai ve lem enem. Arkadaşlarım uyudu. Ben uyumadım. Cümle 2. La tenem fil fasli ya Ahmedu. Ahmet sınıfta uyuma. Cümle 3. Haf rabbeke. Rabbinden kork. Dördüncü cümle La tehaf seyekunul imtihanu sehlen Korkma sınav kolay olacak. Cümle 5 Ya Uthmanu ente na'sanu elem tenem billeyli Osman sen uyukluyorsun gece uyumadın mı? Osman sen uyukluyorsun gece uyumadın mı? Osman kendisine yöneltilen bu soruyu şöyle cevaplamış. Bela nimtu. Elbette bilakis ben uyudum veya evet uyudum tabii ki uyudum ve lakin nimtu sa'aten fakat ama yalnız bir saat uyudum ve lakin nimtu sa'aten fakat bu cümlede cümlenin sonunda yer alan fakat ifadesini cümleyi Türkçe'ye tercüme ettiğimizde kullandığımız fakatla karıştırmayın sevgili öğrencilerim. Biraz önce ben tercüme ederken uyudum fakat ama bir saat sadece bir saat uyudum diye tercüme ettim ya. Yalnız bir saat uyudum dedim ya. İşte bu cümlede nimtu sa'aten fakat cümlesinde cümlenin sonunda yer alan fakat ifadesi dilimize, Türk diline yalnız, sadece anlamıyla tercüme edilir. Ama, fakat anlamıyla tercüme edilmez. Peki, ama, fakat anlamıyla tercüme edilecek olan sözcük hangisidir denilirse, bu cümlede cümlenin başında yer alan lakin ifadesidir. Hadisatında lakin ifadesini dilimizde de, Türkçe'de de fakat ama anlamında kullanıyoruz. Bu alıştırmada alıştırma 33'te efendim birinci cümlede name, ikinci cümlede la tenem, 3'te haf, 4'te la tehaf, 5'te lem tenem, sonra nimtu şeklinde altını çizebileceğimiz 4. baptan gelen ecveh fiillerin değişik sigalarda çekimlerini gördük. Bazı cümlelerde namenin mazisi, bazılarında muzarisi, bazılarında nehy-i hazır, bazılarında emre hazır sigaların kullanıldığını gördük. Peki şimdi şu ana kadar işlemiş olduğumuz gerek birinci gerek ikinci gerekse de dördüncü baptan gelen ecveh fiillerin emri hazırlarının bir uygulamasını yapacağız. Nerede? Alıştırma 34'te. 34. alışmanın talimatı şöyle efendim. İkra'il kelimatil atiyete vektubha ma'a dabtil harfil evveli. İkra'il kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimeleri oku. Vektubha ve yaz. Ma'a dabtil harfil evveli. Birinci harfi harekeleyerek aşağıdaki kelimeleri oku ve birinci harfi harekeleyerek yaz. Peki şimdi şöyle sağdan sola okuyacak şekilde bir göz gezdirin bakalım. İlk olarak verilen emir fiili nasıl okursunuz? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de bazı ayetlerin başında da de, söyle veya işte dilimize çevirirken de ki anlamıyla tercüme ettiğimiz bir emir fiil var burada. Ne dersiniz? Nasıl çevirirsiniz? Nasıl çevirirsiniz diye sormak istemedim aslında. Yani buradaki bu emir kipini dedi, söyledi anlamındaki kale fiilinin emri hazır kipi nasıl okunur? Hocam bundan kolay sorum olur ya, nasıl okunacak? Kul diye okunur tabii ki. Evet, güzel. Peki o zaman de söyle anlamındaki kulü rahatça okuyabildiniz. Şimdi ondan hemen sonra gelen sat anlamındaki emri hazır kipini okuyalım. Sattı anlamındaki ba'a fiilinin ki muzarisi yebi'i o şeklinde gelir. Emri hazırını nasıl okuruz, nasıl söyleriz? Bi'a şeklinde okumalıyız. Sen sat anlamında. Peki şimdi burada sizden okumanız ve ilk harflerini harekeleyerek yazmanız istenen bu fiilleri şöyle isterseniz biraz bekletelim. Ve bu sayfanın sonunda, sayfa 191'in sonunda 3 satır halinde verilen fiilleri şöyle okuyalım. İlk satırı okuyorum şimdi. Sağdan sola takip edin lütfen. Kale yekulu ente kulte ene kultu el emru kul. Ha, o zaman birinci baptan gelen ecbef fiilin ki örneği kale emri hazırı kul de söyle anlamında. İkinci baptan gelen ba'a yebi'u ecbef fiilinin emri bi'a ki burada ente bi'te ene bi'tu şeklinde sen sattın ben sattım anlamında sıygalar da yazılmış. Son olarak dördüncü baptan gelen name yenamunun efendim emri hazırı nem şeklinde kaydedilmiş. Peki kâle yekûlu ente kulte ene kultu ve kul sağdan sola okuyorum. İkinci satır bâ'a yebî'u ente bi'te ene bi'tu bi'a ve son olarak name yenâmu ente nimte ene nimtu emri nem. O zaman birinci baptan gelen kâle gibi bir ecbef fiilin emri hazırının kul, ba'a yebi'u gibi ikinci baptan gelen bir ecbef fiilin emri hazırının bi'a ve name yenamu gibi dördüncü baptan gelen bir ecbef fiilin emri hazırının nem şeklinde kullanılması gerektiği bilgisinden hareketle şimdi yukarıda beklemeye aldığımız emir kiplerin okunuşuna tekrar dönebiliriz. Kale yekulüden kul, ba'a yebi'udan bi'a demiştik zaten az önce. Peki şimdi sırada ne var? Zara yezurunun emri hazırı. Nasıl gelir zara yezurunun emri hazırı? Hocam kale yekulünün emri hazırı kulse zara yezuruyu da ben ona kıyasla zur şeklinde okurum diyorsanız doğrusu bu kıyas yönteminiz tamamen doğru. Bu karşılaştırma üslubunuz tamamen doğru. Peki sırada ne var? Zâka yezûku fiilinin emri hazırı var. Peki o zaman zâka yezûkunun emri hazırı nedir? Zûk. Hâfe yehâfunun emri hazırı haf. Kâme yekûmu fiilinin emri hazırı kum. Name yenâmu fiilinin emri hazırı nem. Sâme yesûmu fiilinin emri hazırı hadi siz söyleyin bakalım. Sum mudur? Yoksa sim midir? Sam mıdır? Hangisidir? Oruç tut diyeceksiniz muhatabınıza. Sahme yesumu emre hazırı pek tabii ki sum şeklinde olacaktır. Sara yesiru fiilinin emri hazırı. Evet, sara yesiru. Bunu neyle kıyaslarız? Sara yesiru'yu ba'a yebi'u ile kıyaslarız. Ba'a yebi'u fiilinin emri hazırı bi'asa, sara yesiru fiilinin emri hazırı sir olacaktır. Ve son olarak kâne yekûnu fiilinin emri hazırı kün şeklindedir. Peki o zaman kâle yekûlünün emri hazırı olan kul de söyle anlamıyla tercüme edilir. Ba'a yebi onun emri hazırı olan bi'a sen sat anlamıyla dilimize çevrilir. Zara yezurudan zur sen ziyaret et. Zaka yezukudan zur.

Ve son olarak kâne yekûnü'den kün, efendim sen ol şeklinde bir anlamla dilimize çevrilir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sahih ve muhtel fiiller başlığı altında sarf kitaplarında yer alan bu konu başlığının içinde değerlendirilen muhtel fiillerin bir türünü teşkil eden ecbeh fiillerin mazi, muzari, efendim muzari meczum, emri hazır, nehyi hazır gibi çekimlerini öğrendik. Ders kitabımız bir süredir malumunuz fiil çekimleriyle ilgili size bilgi kazandırmaya çalışıyor. Sayfa 191'e kadar şu an bitirmeye yaklaştığımız efendim Eddesus Sabi'u vel Eşrun 27. ders diye tercüme ettiğimiz Eddesus Sabi'u vel Eşrun başlıklı 27. dersin içeriği bakımından neyle muhatap olduk dersek ecbeh fiillerin çekimiyle muhatap olduk. Şimdi sayfa 192'de bu dersin yani 27. dersin yeni kelimeleri var. Bu kelimeleri okuyalım. Türkçe karşılıklarını hemen hatırlayalım. Ve programımıza nokta koyalım. İnşallah karşı sayfada sayfa 193'te yer alan Eddesu's-Saminu ve'l-Eşrun 28. ders başlıklı derse programımızın gelecek yeni bölümünde geçelim. Yeni bölümde başlayalım bu derse. Ders 28'e. Şimdi sayfa 192'deki El Kelimatul Cedidetu başlığına bakın lütfen. Kamilun kelimesini görüyoruz ilk olarak. Kamilun tam anlamını taşıyan bir kelime. Hani kamil iman filan deriz ya. Tam iman, sağlam iman anlamında. Kamilun tam. Sonra onun hemen solunda bizim kitaba bakış yönümüze göre sol tarafta ikinci sütunda suda kelimesini görüyoruz. Suda baş ağrısı. Meşgulün meşgul. Zulkade hicri aylardan bir ay. Zulkade. Sonra el-milh ikinci satırın kelimesi tuz anlamında. Sonraki kelime ez-zeyt sıvı yağ. El-cubn peynir. الدقيق un, العدس mercimek, البقال bakkal, بيضاتون çoğulu beydun yumurta, الغابتu orman, القطار tren, البخار buhar, الفاكهاني manav, meyveci, meyve satan kişi. Buhar kelimesini duman şeklinde de tercüme edebiliriz. El-fâkihâni kelimesine manav dedik. El-gadâ'u öğle yemeği. Muntasafu'l-leyl gece yarısı. Muntasafu'l-leyl gece yarısı. Burada verilen haysu kelimesini bu şekilde tercüme etmek zor doğrusu. Ben şimdilik sadece size madem ki şeklinde bir anlamla kaydettireyim size. Haysu o kadar çok anlam var ki bir sürü anlamı var haysunun. Mesela haysu enne çünkü öyle ki zira gibi bir anlamla tercüme edilir. İlâ haysu dersek şöyle olduğu yere böyle olduğu yere gibi bir anlamla tercüme edilir. Haysu mekan zarfıdır. Birçok farklı anlamla efendim tercüme edebilecek bir yapısı vardır. Şimdilik yer zarfıdır. Efendim madem ki türünde veya şöyle olduğu yer, böyle olduğu yer. Bu haysu nasıl geçmişti kitabımızda, alıştırmalarda? İclis haysu teşa'u şeklinde geçmişti. Öğrenci öğretmeni sordu, hocam nereye oturayım, buraya oturayım mı diye. O da icilis haysu teşa'u demişti. Dilediğin yere otur. İşte yer, mekan.

da kaydedebilirsiniz. Yenbeği gerekiyor, gerekir. Yani şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor. La yenbeği gerekmiyor, gerekmez. Veya yenbeği yaraşır, yaraşıyor diye tercüme edersek la yenbeği yaraşmaz diye tercüme ederiz. Hocam ben yaraşmak, yaraşmamak ne demek anlamıyorum derseniz yenbeği yakışık alır, la yenbeği yakışık almaz diye de efendim yeni nesle hitaben öyle de tercüme edebileceğimizi söyleyeyim. Galebe yağribu galip geldi, yendi. Kezebe yekribu ise yalan söyledi anlamında fiiller. Efendim radyo dershanesinde bir bölümü daha tamamladık. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma. Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM. Gençlik ve deizm. Yusuf Yavuz Yılmaz. Özellikle gençlerin deizme yöneldiği şeklindeki iddia dikkatleri deizm üzerine yoğunlaştırdı. Bu konuda kapsamlı bir araştırma olmamasına karşın yapılan sınırlı araştırmalar özellikle üniversite ve lise gençliğinde kendisini deist olarak tanımlayanların sayısında bir artışın olduğunu gösteriyor. Kuşku yok ki gençlerin neden deizme yöneldiği sorusu üzerinde durulması gereken önemli bir sorudur. Daha açıkçası son din olan İslam'da neyi eksik buldukları sorusu da önemli. Burada önümüze bir sorun alanı çıkıyor. Gençlerimize verdiğimiz din anlayışı neden onları tatmin etmiyor? İslam tam ve mükemmel olduğuna göre eksik nerededir? Bu soruların ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman şunu açıkça görebiliriz. Deizme yönelen gençlerin dini anlatımdan tatmin olmadıkları ya da kendi sorunlarına cevap bulamadıkları anlaşılıyor. O zaman dini anlama, yaşama ve örnek olma konusunda bir sorunumuzun olduğu ortaya çıkıyor. Kuşku yok ki insan fıtratı iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa elverişli olarak yaratılmıştır. O halde gençlerin niçin deizme kaydığı sorusundan önce niçin dini anlatma biçimimiz onları tatmin etmiyor sorusunu sormak gerekiyor. Gençler niçin deizme kayıyor ya da dinde bulamadıkları neyi deizmde buluyorlar sorusunu doğru bir noktadan analiz etmek gerekiyor. Bu da deizmi tercih eden gençler üzerinde iyi bir saha araştırmasını gerektiriyor. Türkiye'de bu konuda bir eksikliğin olduğu görülüyor. Diğer yandan modernleşme, batılılaşma, çağdaşlaşma şeklinde dile getirilen değişim modelinin dini anlayışının deizm olduğunu da hatırlatmak gerekir. Yani modernleşme projesi deizme dayanır. Açıkçası modernleşme projesinin başarılı olabilmesi için hayata müdahil olmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm, kilisenin baskısına karşı bir özgürlük arayışı olarak ortaya çıkmıştır. Deizm, insanın aklını ve tecrübesini değersizleştiren, kendinden başka dinlere hoşgörülü davranmayan ve kendi içindeki farklılıklara dahi tahammül edemeyerek dini parçalayıcı, ayrıştırıcı bir mekanizmaya dönüştüren Hristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkan teolojik, felsefi harekettir. Kilisenin bilim, düşünce ve felsefe üzerine yaptığı engellemeyi önlemek için aydınlanma filozofları kiliseyi devreden çıkarmak için deizm düşüncesini devreye soktular. Bu anlayışın tezi şu, Tanrı yaratılışı tamamlamış ve varlığın işleyişine karışmamaktadır. Bu durumda kilise işlevsiz kalmıştır. Bundan dolayı aşağı yukarı bütün aydınlanma düşünürleri laik ve deisttir. Bu noktadaki en önemli sorun Hristiyanlığın baskıcı ve ötekileştirici anlayışına karşı tepki olarak ortaya çıkan deizmin İslam dünyasındaki yayılışının nasıl yorumlanması gerektiğidir. Buradaki en önemli neden Batı'nın Hristiyanlık tecrübesinin tüm dini inançlara karşı genelleştirilmesidir. Batı modernleşmesinin temelinde yer alan deizm, Batı dışı modernleşme çabalarının da temel özelliği olmuştur. Dolayısıyla Batı dışı toplumların modernleşmeci aydınları Batı tecrübesini iki din arasındaki farkı göz önüne almadan kendi toplumlarına uygulamaya çalışmışlardır. Türk modernleşmesinin temel aldığı laiklik kavramı deist düşünce olmadan yürütülemez. Daha açıkçası laiklik ve deizm arasında kaçınılmaz bir bağlantı vardır. Laikliğin sağlıklı bir şekilde uygulanması için hayata karışmayan bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Öte yandan Batı dışı modernleşme çabaları laik hukuk, laik eğitim, laik ekonomi ancak hayata karışmayan bir tanrı inancıyla mümkündür. Çünkü fıkhın egemen olduğu bir hayatta deizme yer yoktur. Ya da deizmin egemen olduğu bir sistemde din fıkıhsız bir ahlaki sistem olarak görülmelidir. Ülkemizde devam eden ahlak-din tartışmalarının da ahlaklı olmak için dine ihtiyaç olmadığı tezi bir yönü buraya dayanmaktadır. Çünkü deizm size Tanrı'nın ilk yaratılışın dışında evrene müdahale etmediği, evreni ve hayatı aklın kanunlarına göre düzenleme imkanı verir. Bunu sağlamak için fıkıhsız bir din anlayışına ihtiyaç vardır. Deizm Tanrı'yı kabul etmesine karşın peygamberliği, kutsal kitapları ve ahireti kabul etmez. Bu anlamda deizm bir devlet projesidir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye'de deizm bir cumhuriyet modernleşmesi projesidir. Çünkü modern, laik bir sistem kurabilmek için hayata karışmayan deist bir tanrı ve din anlayışına ihtiyaç vardır.
Türkiye'de deizmin özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Modernleşme politikaları. 2. Dinin hayatla olan bağlantısını koparan anlayışlar. 3. Dini temsil eden kişilerin tutarsız davranışları. 4. Gençlerin sorunlarına ve sorularına karşı ilgisizlik. 5. Dinin araçsallaştırılması ve istismar. 6. Ailevi nedenler. 7. Din eğitimi sırasında yaşanan olumsuz olaylar ve şiddet. 8. Deizme ya da ateizme eğimli arkadaş çevresi. 9. Farklı cinsel tercihler yapan örgütlerin çalışmaları. 10. Boşanmış ve parçalanmış aileler. 11. İslam dini ile bu dini temsil eden İslam dünyasının durumu arasındaki çelişkiler. 12. İslam dünyasındaki insan hakları ihlalleri, mezhep savaşları, etnik çatışmalar, ekonomik dengesizlikler, yoksulluğun getirdiği travmalar. 13. Yalnızlık duygusu ve gelecekten umutsuzluk. 14. Tefekkür ve ibadete yer bırakmayan kent ve metropol yaşamı. 15. Dünyada devam eden sorunlara Müslümanların ve dinin çözüm üretememesi. 16. Dünya ve ülkemiz ölçeğinde kötülüklerin temelinde dinin gösterilmesine dönük propagandalar. 17. Dinlerin özünün ahlak olduğu söylemiyle ibadetlerin önemsizleştirilmesi yaklaşımı. 18. İbadetlerde form, fıkıh, kural, biçim ve içerik, ahlak, irfan, içerik dengesinin bozulması. Gençlerin deizme kaymasındaki en önemli etken, dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığıdır. Özellikle 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün dini araçsallaştırma faaliyetleri, dini anlayış üzerinde büyük sarsıntı yaratmıştır. Bu darbe girişimi sadece dini yapılara olan güveni sarsmamış, bizzat dinin kendisi üzerinde kuşkuların doğmasına sebep olmuştur. En iyi tebliğ sözle değil davranışla yapılır. Psikolojik bir gerçekliktir. İnsanlar ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakarlar. Ne yazık ki çok sayıda cemaat ve kuruluş gençlere iyi bir örneklik yapamadılar. Dini temsil konumunda olanların başka hesapların içinde olduğu algısı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla gençleri suçlamadan önce onlara nasıl bir dini anlayış sunduğumuzu gözden geçirmemiz gerekir. Dini kendi menfaatleri için araçsallaştıran kesimlerin varlığı ve yaygınlığı, dini temsil konumunda olanların yaptıkları hatalar, 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı travma, dini yaşama iddiasında olan bazı kişilerin tutarsız davranışları gibi faktörler, insanları dinden soğutma konusunda etkilidir. Yusuf Yavuz Yılmaz, Gençlik ve Deizm. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir. Hüseyin K. Ece. Kur'an bazı konuları ve pek çok kavramı ikişerli olarak anlatır. Yani zıddı, karşıtıyla. Buna mesani metot denir. Birbirini açıklayan ayetler arasındaki ikişerli ilişkiyi gösteren de mesani kelimesidir. İsfahani, mesani kelimesinin Kur'an sureleri için kullanıldığını belirttikten sonra bu kelimenin zamanın geçmesiyle değerini yitiren şeylere benzemeksizin tekrar tekrar okunan ve yeniliğini koruyan anlamına geldiğini söylüyor. Her şey zıddıyla kaimdir sözü de galiba bunu ifade eder. Zira bir şeyi zıddıyla anlatmak o şeyin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Tıpkı olumluyu daha iyi kavratmak üzere olumsuzu da söz konusu etmek gibi. Mesela aydınlığı açıklarken karanlığı, gündüzü anlatırken geceyi, doğruyu açıklarken yanlışı anlatmak. Kur'an'da bunun pek çok örneği vardır. Hak batıl, tasdik tekzip, günah sevap, hidayet dalalet, nar zulümat, hak batıl, takva fücur gibi. Bunlardan bir tanesi de sait ve şeki kavramları. Türkçe'de bunun şaki olarak telaffuz edildiğini hatırlayalım. Birisi bahtiyar, mutlu insanları nitelerken diğeri bedbaht, mutsuz insanları niteliyor. İkisi birbirinin karşıtı. Her ikisi de insan eylemlerinin sonucunu işaret ediyorlar. Yaptıklarıyla elde edecekleri veya ulaşacakları sonucu haber veriyorlar. Ya da eylemlerin mutlaka bir sonucu olacağını farklı bir şekilde ima ediyorlar. Bir de bunların şehadet ve şekavet şeklinde mastarları var. Yani mutluluk ve bedbahtlık, mutsuzluk. Şaki ve sait Kur'an'da var ama saadet ve şekavet yok. Bu yazıda şaki ve şekavet üzerinde duracağız.
Bu kavramın fiil, mastar ve özne olarak anlamlarına ve Kur'an'da nasıl geçtiğine bakalım. Sözlükte şaki ve şekavet nedir? Bunların kökü şekiye veya şekave fiilidir. Bu da sözlükte bedbaht olmak, yorulmak, bitkin hale gelmek, zorluğa düşmektir. Aynı kökten gelen eşka fiil olarak bedbaht etmek, mutsuz etmek, sıfat olarak da en şeki, en bedbaht, en huysuz, en yaramaz. Mastar olarak şeka, şekavet, şıkve, zorluk, sıkıntı, perişanlık, şiddet, mihnet, yorgunluk. Şeki şeklinde bedbaht, mutsuz, bitkin demektir. Şekavet, saadetin zıddıdır. Şekavetin de saadet gibi temelde uhrevi ve dünyevi iki çeşidi var. Ancak dünyada her ikisini de bedenle, nefisle, iç dünyasıyla ve çevreyle yaşanılır, tadılır. Kur'an'da şaki ve şekavet. Bunlar Kur'an'da ilk defa Hud suresinde cehennemlikleri ve cennetlikleri anlatan bir bağlamda fiil ve özne olarak geçiyor. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz şakiler, cehennemlik olanlar da vardır. Mutlu sayitler, cennetlik olanlar da. Bedbaht olanlar, şakiler ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan ve ona kendi ruhundan üfleyip can verdikten sonra meleklere onun önünde secdeye kapanın diye emretti. Meleklerin hepsi bu emre uydular. Fakat iblis secde etmekten kaçındı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, Adem Aleyhisselam'a, "Ey Adem, bu iblis gerçekten sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra şekavete, mutsuzluğa, sıkıntıya düşersiniz." Ancak Adem Aleyhisselam ve eşi bu uyarıyı unuttular. Kendilerine yasaklanan meyveden yediler. Hatalarını anlayınca da tevbe ettiler. Allah da onları bağışladı. Ancak bu hatanın bir karşılığı olmalıydı ve oldu.

olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa artık o ne sapar ne de sıkıntı çeker. İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici, hidayet gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de, dedik. Burada dikkat çeken birkaç önemli gerçek var. İnsan yaptığı hatanın karşılığını alır, cennette olsa bile. Allah Celle Celaluhu, kendi bildiği bir hikmete bağlı olarak Adem Aleyhisselam'ın ve soyunun dünyada son saate, kıyamete kadar yaşamalarını istedi. İnsanı bir hikmetle dünyaya gönderen Allah Celle Celaluhu, onlara yol gösterici elçiler, elçilerle birlikte kitaplar yani hidayet de gönderdi. İnsanı başıboş kendi haline rehbersiz, kılavuzsuz, uyarısız, ilimsiz bırakmadı. Ancak bunun bir şartı ve sonucu vardır. Kim Allah'tan gelen hidayete, bilgiye, kılavuza uyarsa bedbaht olmaz. Yani dünyada ve ahirette mutsuz olmaz. Ya da Allah'tan gelen hidayete, yol göstericiye uyan, özellikle ahirette korkulardan emin olur, üzülmez. Bir anlamda mutsuz olmaz. Tersi, yani hidayetten uzak olmak, ona uymamak, bu rehberliği reddetmek şekavet, bedbahtlık, mutsuzluk, sıkıntı, üzüntü kazandırır. Bu sonuçları kazanmak da insanın kendi tercihidir. Kişi vahiy ile gelen apaçık ve sağlam bilgilere ve uyarılara, yani hakikate rağmen ilahi hidayete uymazsa kendisi bilir. Bunun anlamı şudur. Allah'tan gelen hidayet, yani Allah'ın dini İslam, son vahiy Kur'an, insana doğru yolu gösterir. Hayatını inşa eder. Görevlerini ve şükrü, hayrı ve şerri, iyilikleri ve kötülükleri öğretir. Bunların dünyadaki ve ahiretteki sonuçlarını haber verir. Bunları onun önüne koyar. Sonra da der ki, buyur seçim senin. İster dünyada ve ahirette saadeti seç, istersen dünyada ve ahirette şekaveti seç. Kur'an'ın Resulullah'a sıkıntı, zorluk veya güçlük için gönderilmediği aynı kökten gelen bir fiille ifade ediliyor. Taha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Aynı durum diğer insanlar ve müminler için de geçerli. Allah'ın Kur'an'ı göndermesi, yani vahiy, onları yormak, sıkıntıya sokmak, bitkin hale getirmek değildir asla. Her ne kadar bazıları Kur'an'ın tekliflerini zor ve uygulanamaz bulsalar da. Tam tersine alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı insanların dünyada ve ahirette şekavete düşmelerini önlemek ve onlara dâreyn saadeti, iki mutluluk kazandırmak için indirdi. Şaki kelimesinin iki ayette de mahrum olmak istediğine kavuşamamakla mutsuz olmak anlamlarına da geldiği görülmektedir. Zekeriya ve İbrahim aleyhisselam Allah'a dua ettikleri, Allah'tan başkasına ibadet edenler gibi dualarının sonucundan mahrum ve bedbaht olmadıklarını söylüyorlar. Ancak Allah'tan başkasından medet umanlar sonunda bedbaht olurlar. Dualarının karşılığını alamazlar. Böylece şaki, yani mahrum, perişan, mutsuz olurlar. Zekeriya aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde hiç bedbaht, şaki olmadım. O bundan sonra ilerlemiş yaşına rağmen Rabbinden bir oğul istedi. Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul ederek ona Yahya'yı ihsan etti. Ayetin son kısmı Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim şeklinde de anlaşılabilir. Bu aynı zamanda Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmemesi gerektiğini de haber veriyor. Bir örnek de İbrahim aleyhisselam. O puta tapan babasından yüz çevirerek sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemde bedbaht, şaki olmam dedi. Ayetin son kısmı umulur ki Rabbime dua etmemde emeği boşa gitmiş olmam ya da umulur ki yakarışım Rabbim tarafından cevapsız bırakılmayacaktır şeklinde de anlaşılabilir. Aynı kelimeyi İsa aleyhisselamın da kullandığını Kur'an söylüyor. İsa henüz çocukken ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı.
yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat ve

dinlememi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht, şeki bir zorba kılmadı, dedi. Şeki ayrıca en bedbaht ve en kötü anlamına gelen eşka şeklinde sıfat olarak Kur'an'da 3 ayette geçmektedir. Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt ver ve hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkacak olan öğüt alıp düşünür. Bedbaht olan, şaki olansa ondan kaçınır. Böylesi büyük ateşe yaslanacaktır. Onlar Allah'tan gelen daveti yalanlarlar, inkar ederler, Allah'ın hükümlerine karşı gelirler. Bu seçimleri sebebiyle hem bedbaht olurlar hem de kendilerini sıkıntıya sokacak şeyi kazanırlar. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht, eşka kimse girer. Şakiler gerçeğin ortaya konulmaması için uğraşırlar. Hakkın sesini kısmaya çalışırlar. Çapulculuk ederler. Toplumun huzurunu bozarlar. Hak temsilcilerine tuzak kurarlar. Semud milleti içlerinden en azgını ileri atılınca azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı. Cehennemlikler dünya hayatında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onları yalanladıklarını, şekavetleri yüzünden sapık bir topluluk haline geldiklerini itiraf ederler. Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza, şıkvemize yenik düştük ve sapık bir topluluk olduk. Şekavet nedir? Şekavet, insanın hayra ermesini sağlayacak olan ilahi yardımdan mahrum bırakılması diye tanımlamak yanlış olmaz. Şekavet, öncelikle dünyadaki bedbahtlık ve meşakkat, darlık ve zorluktur. Ama asıl şekavet, ahirette gerçekleşecek. Kişi işlediği bir fiil, amel yüzünden perişan olur, sıkıntıya düşer, zorluk çeker. İçinde bulunduğu saadet, mutluluk halinden çıkar, mutsuzluğa, perişanlığa düşer. Bu durum şekavettir. Nitekim ilk insanların cennette yasak meyve yemesi onları sıkıntıya sokmuştu. Onlar cennette bol nimetlerin içerisindeyken yaptıkları yanlış iş yüzünden ceza aldılar. Dünyaya gönderildiler. Orada sıkıntıya düştüler. Meşakkat çektiler. Cennetteki saadet halini kaybettiler. Elbette kendi hataları sebebiyle. Demek ki her hatanın, günahın, yanlışın farklı şekillerde sonucu olur. Buna göre şekavet, insanı sıkıntıya sokan, ceza almasına sebep olan, mutsuzluğa düşmesine kapı açan davranıştır. Şekavetin temelinde ilahi yasakları çiğneme anlayışı vardır. Kimilerine göre İslami hükümleri yaşamak zordur ya da gereksizdir. Ancak kişi İslam'ın emir ve yasaklarına aykırı hareket ettiği zaman daha büyük bir şekavete, zorluğa, sıkıntıya, azaba düşer. Eğer İslam'ın ölçülerine uyulursa şekavet yerine arzu edilen saadete, mutluluğa ulaşılır. Şaki kimdir? Şekavet içinde olanlara, bedbaht, mutsuz olanlara, kendi hatası sebebiyle sıkıntı ve güçlük çekenlere şaki denilir. Türkçedeki eşkıya, şakinin çoğulu olup huysuz, yol kesen, yaramaz, isyancı anlamına gelir. Şekavet sahipleri yani şakiler toplumunun yaramaz kimseleridir. Azarlar ve şımarırlar. İslam'ın günah haram dediği işleri zevkle yaparlar. Buna rağmen doğru yolda olduklarını, seçtikleri yolun, yaptıkları işlerin kendilerini mutlu edeceğini zannederler. Halbuki onlar şekavet içindedirler. Mutsuzdurlar ama mutlu olduklarını hayal ederler. Şakiler ilahi ölçülere karşı geldikleri için zorluğu, bedbahtlığı, mutsuzluğu, cezayı hak ederek sıkıntıyı kendileri kazanmışlardır. Kısaca şaki, kendi tercihi sonucu yaptıkları sebebiyle ister bu dünyada ister ahirette bedbaht, huzursuz, mutsuz olan, azabı, cezayı hak eden kişidir. Ya da yaptığı yanlışlar yüzünden kendi ipini çeken, kendi ateşini alazlandıran kimsedir. Şaki olmak insanın kendi tercihidir. İlk insanlar dünyaya gönderilirken Allah'ın onlara uyarısını tekrar hatırlayalım. Adem'e ve eşine yapılan bu ikaz herkes için geçerlidir. İşte gerçek, işte gerçek, işte iki dünyada da mutlu olmanın formülü. Allah'tan gelen hidayete uymak.
Allah Celle Celaluhu vahiy ile insan nasıl yaparsa iki dünya saadetine ulaşacağını, nasıl said olacağını, nasıl yaparsa iki dünya şekavetini kazanacağını, nasıl şaki olacağını, saadetin, huzurun ve tertemiz bir hayat sürmenin yolunu öğretti. İnsan doğuştan said veya şaki olarak doğmaz. Bu özelliği insanlar sonradan kendi tercihleriyle elde ederler. Allah'tan gelen hidayete uyanlar, rüşt yoluna girip hak dinin ilkelerine göre yaşayanlar, hayatlarının her alanında ilahi ilkelere tabi olanlar iki dünyada da said, mutlu olurlar. Cenneti ve ilahi ödülleri hak ederler. İlahi hidayete sırt çevirenler kendi elleriyle şekaveti, bedbahtlığı, mutsuzluğu, acı pişmanlığı, bitkinliği yani cehennemi ve azabı kazanırlar. Bu anlamda İslam, yani Allah'ın razı olacağı hayat şekli saadetin kaynağı, bütün batıl yollar ve dünya görüşleri ise şekavetin kaynağıdır. İslam zaten saadetin diğer adıdır. İnsandan beklenen, kendine şekavet kazandıracak, yani onu mutsuzluğa ve bahtsızlığa sürükleyecek yollara girmek değil. İki dünya için saadet, mutluluk yolunu arayıp bulmaktır. Unutmamak gerekir ki, İnsanların yaptığı iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülüktür. Böyle bir sonuç öncelikle dünyada, sonra da ahirette insanın karşısına gelecektir. Ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına, atasözünde olduğu gibi. Güzel davrananlara ya da iyilik edenlere güzel karşılığın en güzeli, hatta daha fazlası verilecek hem burada hem öteki dünyada. Allah Celle Celaluhu işte iyilik yapanlara, hayatını güzelliklerle donatanlara, Allah'ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket edenlere çift mükafat vaat ediyor. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafatlardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. Sonuç olarak insanın şekaveti de, saadeti de, said olması da, şaki olması da kendi elindedir. Hüseyin K. Ece. Bedbaht olmak kişinin kendi tercihidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim 103.2.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'di. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesin ne duyan oldu içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındım. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı. Belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin, insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir. Baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür etmem gerektiği öğretildi. Ben bütün saflığımla şükrettim Yaradan'a. Yükseldim ve yüceldim şükrederek. Yine de yükselirim elbet. Çünkü şükrüm Allah'aydı. Ne zaman kulluğun ancak ona olduğunu unutup makama, paraya, şöhrete, iktidara ve yönetenlere eğilmeye kalktım, hiç eleştirmedim, işte orada yanıldım ve yine orada kaybettim.

Şimdi özlerimden, özünü sakladığım küllerimden yeniden doğuş vaktidir. Şimdi sahibi olduğum hazinenin hayatı hakim kılınma mücadelesine yeni baştan başlama vaktidir. Ben ferdi sorumluluğun kaynağına inmedikçe, acabalarının ızdırabında yeniden üretmeye başlamadıkça ve yine dört elle sarılmaya başlamadıkça kardeşliğime bu ağıtta son sözde söylenemeyecektir. Kardeşim, çek elini artık üstümde. Zorlama artık beynimi. İncitme yüreğimi. Ben unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Senin yüzünden kendim olamadım ben. Her sevincim senin yüzünden bitti ve ben hayatla senin yüzünden tanıştım. Yok, senin suçun da değil. Sakın kızma bana kardeş. Ben uyduramadım kendimi sana. Ben durdum akreple yelkovanın kesiştiği noktada. Sanki anlamışçasına.

Aslında hep öğretilen bu değil miydi bize kardeşlikten gelen? Sen neymişsin be kardeş? Bir de isim takmışlar sana, biliyor musun? Herkes tüm gün seni konuşuyor, bilmediği çehrelere seni sorup duruyor. Kardeş diyorlar sana. Sanki gül olsa bir şey fark edecek gibi. Zor be kardeş, zor. Ben hiç sevmedim ki seni. Alıştığım yokluğuna ama seni yok edemedim. Alışamadım yokluğunun varlığına ki bu yüzden kimse sevmedi beni ve seni. Birbirimizi bulamadık. Sevdiğim kişi bile beni seninle aldattı. Beni ilk gördüğü, ilk konuştuğu anı senin adınla yazdı kalbine. Oysa ben orada hiç adımı görememiştim. Ayrıldığımızda ben senin adını kazıdım aklıma. Bir hasmı taşır gibi cadı kasanıma. Etrafında yaşanan olaylar ve insanlar. Çalışıyorum, olmuyor. Anlıyorum ki bunaldığım nokta kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol altına almaya çalışmanda gizliymiş. Ne yersiz bir evham. Aynadaki yüzüm beliriyor. İçimin aynasında beliren yüzüm. Meğer ne çıbanlar, ne dikenler varmış da haberim yokmuş. Eyvah. Parmaklarımı ısırıyorum. Başkalarının dikeni batarken şimdi kendi dikenim batıyor. Umursamazlık edemem. Kendi kusurumu görmezlikten gelemem. Başkalarının aynasında kendi kusurlarımı da seyretmem gerek. Şimdiye kadar başkalarının kusurlarını kendime dert edinmişim. Sanırım çok işim var kendimle ve seninle. Ve biliyorum ki kendimle işim varken bile kardeşimi de unutmamam yine benim vazifem. Velev ki kardeşlerimden yediğim tokat, işittiğim acı sözler peşi sıra gelse de, velev ki ayak oyunları başımı döndürse de, vazifem var.

Evet, gün ışıyor. Ama içimden ışıyan en ufak bir zerre yokken alıp başımı gitmek geliyor bu şehirden, bu memleketten, hatta bu dünyadan. İçim içime sığmıyor. Olan zulümlerden, baskılardan, yaşanmazlıklardan ve de yaşanabilecekken yaşanamayan özgürlüklerden. İçim sızlıyor karanlık dehlizlerden. İçim sızlıyor başı bozukluktan, kendini beğenmişlikten, olmayan pişmanlıklardan ve tutulmayan sözlerden. İçim kanıyor insanların birbirleriyle uğraşmalarından ve didinmelerinden. Her gün biraz daha ileri giden hayat keşmekeşliğinden. Utanıyorum, sıkılıyorum, saklanıyorum ve isyan ediyorum tüm bu olup bitenlere. Yeter. Yok mu bu girdabın içerisinde beni çıkaracak kişi? Ama görüyorum ki aşılamayan sarp dağlar arasından gün ışıyor da biz yokuz. Gökyüzünde gezen bulutlar var da biz yokuz. Esen Meltem var da biz yokuz. Polenlerini esen rüzgarlara katıp savuran çiçekler var da biz yokuz. Üzerinde tonlarca gemileri taşıyan okyanuslar var da biz yokuz. Çevrenin tüm pisliklerini içerisinde barındıran deniz var da gemiyi yapan biz yokuz. Bir an sanki biz gitmişiz diyorum bu diyardan kendi kendime. Ama bakıyorum da her şeye ve herkese inat yeniden tüm canları aydınlatacağım diyen bir ışık huzmesi ışıldıyor da karşısında kılını dahi kıpırdatmayan biz yokuz. Utanıyorum kendimden, sıkılıyorum, eyvahlar ediyorum. Cansız varlıklar her gün hiç yolunu şaşmadan görevlerini yerine getirirken ben durmuş kendimle uğraş içerisindeyim. Yapmak istediklerimle ama yapamadıklarımla kavgalıymışım. Meğer çok işim varmış kendimle. Meğer çok işim varmış dostlarımla, eşimle, arkadaşlarımla.

0: Ve diyorum ki bu böyle gitmemeli. Bu yol yol değil çünkü. Kendime karşı, aileme karşı, topluma karşı ve de insanlığa karşı sorumluluğum var. Biz emaneti dağlara, göklere sunduk da bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsanı sunduğumuzda kabul etti. Şüphesiz ki insan çok zalim ve cahildir. Ve şahit, biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık, onun ağırlığından paramparça olduğunu görürdünüz. Buyrukları aklıma geliyor da kafam zonkluyor. Eyvah bana diyorum. Ben nasıl unuturum verdiğim sözü ve sözü hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman söz verdim acaba? Uykudan uyanırcasına aklıma geliyor. Ve alemi ervahta söz verdiğimi hatırlıyorum.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol." dedi. Allah şöyle buyurdu: "Pek yakında onlar pişman olacaklar."

0: İş.
1: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Fırsat bu,

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.